0: Geçmemiz mümkün değil.
1: Hendeklerden çıkardıkları topraklarla siperler yapmışlar. Bu çukurdan tırmanamayız da.
2: Okları deneyelim.
3: Hedefleri seçemiyoruz ki. Boşuna atış yapmış oluruz.
0: Şu rüzgar da nereden çıktı?
1: Geçebileceğimiz bir yer yok mu?
4: İçeride bir sürü kadın ve çocuk var. Buraya girmelerine engel olacağız.
5: Ama nasıl?
4: Hisarın etrafını dolaşıp duruyorlar. Girebilecekleri tek bir kapı var. Biri oradan girmeye çalışırken diğerleri gözcülük yapacaktır. Ben oraya gidip girmeye çalışanın işini bitireceğim.
1: O da ne? Hisardan attılar.
6: Aman tanrım, onu öldürmüşler.
1: Nasıl olur? Sabahtan beri etrafı gözetliyoruz, kimse yoktu.
6: Demek ki hisarların içinde askerler var.
1: Sayıları o kadar çok değil ki. Nasıl hisarlara asker yerleştirmiş olabilirler?
6: İyi gözcüleri olmalı. Bak, izlendiğimizi fark etmedik.
1: Doğru. Hadi başımıza bir iş gelmeden buradan ayrılalım.
6: Hadi hadi yürü, hızlı ol.
0: Ey Halit! Atlar hendeğe geçemiyor. Geçenler de vuruluyor. Hayvanlar ürktü. Geri çekilmeliyiz.
3: Geri çekilin.
7: 92. Bölüm.
8: Hendek Savaşı Müslümanların en çetin savaşlarından biriydi. Bir tarafta kendilerinin 4 katı büyüklüğünde bir orduyla, diğer tarafta kendilerine saldırmak üzere bekleyen Yahudi komşularıyla mücadele ediyorlardı. Müşrikler nöbetleşe taarruza geçiyorlar, bir gün dinlenen birlikler ertesi gün daha kuvvetli bir şekilde saldırıyordu. Yahudiler de onlara silah ve asker temin ediyor, bizzat yanlarında bulunuyorlardı. Ama Müslümanların asıl korkusu, savunmasız olan çocuklarının ve kadınlarının başına gelebilecek olanlardı.
3: Ebu Bekir, hayırdır, nereden geliyorsun?
9: Sel Dağı'nın tepesine çıktım. Medine'de herhangi bir çarpışma yaşanıyor mu diye baktım.
3: Durum nasıl?
9: Şükürler olsun, bir şey yok.
3: Şu badireyi bir atlatalım. Yahudilerden bunun hesabını soracağız. Hainler.
9: Çoluk çocuğumuzla ilgili duyduğumuz korku, Kureyş ve Gatafan ordusundan duyduğumuz korkudan daha baskın. Onlara bir şey olacak diye aklım çıkıyor.
3: Benim de. Aklımız orada.
9: Devreyeler gece gündüz geziyorlar. Getirdikleri tekbir sesleri buradan duyuluyor. Ama yine de...
3: Allah'a sığınmaktan başka çaremiz yok Ebu Bekir.
9: Bizim Mevlamız da, koruyucumuz da o. Ondan başka kime güveneceğiz zaten?
3: Allah bize bunu yaşatanların cezasını elimizle vermeyi nasip etsin.
9: Amin.
8: Peygamberimiz için karargahın hemen yanında bir çadır yapılmıştı. Bir gece vakti Resulullah istirahattayken dışarıda bir telaş başladı.
0: Müslümanlar!
10: Ne oldu?
0: Baskın var! Koşun! Koşun!
3: Ey Allah'ın süvarileri! Harekete geçin!
0: Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi!
8: Peygamberimiz çadırından çıktı. Dışarıda ashabından bazıları nöbet tutuyordu. Abbad bin Bişr de bunlar arasındaydı. Resulullah ona neler olduğunu sordu.
11: Ya Resulallah, bu gece Ömer nöbetteydi. Onun sesiyle uyandık. O, ey Allah'ın süvarileri diye seslenince duyanlar arkasında toplandı. Hüseyke tarafına gittiler.
8: Resulullah Abbad'ı olup biteni öğrenmesi için olay yerine gönderdi.
11: Ya Resulallah, Gatafan'dan ve Kureyş'ten birer bölük saldırıya geçmiş. Bizimkiler de onları ok ve taşla geri püskürtmüşler.
8: Peygamberimiz Müslümanların zafer haberine sevinerek geri döndü. Benzer saldırılar gece gündüz demeden her gün tekrarlanıyor ve Müslümanlar tarafından engelleniyordu. Savaşın 10. günüydü. Hava oldukça soğuktu. Bu müşrikleri zor durumda bırakıyordu. Hayvanlarını otlatacak herhangi bir otlak bulamıyorlar, ellerindeki yemlerle yetinmeye çalışıyorlardı. Hava koşulları Müslümanları da zorluyor. Bir yanda açlıkla, diğer yanda soğukla mücadele etmek zorunda kalıyorlardı. Peygamberimizin ısınmak için üzerine bir şeyler sarındığına şahit olanlar, ellerinden bir şey gelmemesine üzülüyorlardı. Tüm zorluklara rağmen hiçbir Müslüman pes etmiyor, üzerine düşen vazifeleri titizlikle yerine getiriyordu. Müşrikler peygamberimizin bulunduğu çadırı tespit etmiş ve orayı hedef almışlardı.
2: Oplar geliyor, dikkat edin. Dikkat edin, herkes siper alsın.
6: Resulullah'ın çadırını hedef aldılar.
2: Peygamberimizi güvenli bir yere alalım.
6: Kalkanları getirin.
5: Ömer, Zeyd, Zübeyir, Ali, bu tarafa gelin.
2: Okçular, mevziyi alın. Herkes dikkatli olsun.
8: Bu savunma 3 gün devam etti. Hatta bir gün sahabiler savaşın şiddetinden ikindi namazını kılmaya fırsat bulamadılar. Sonra bu namazı kaza ettiler. Medine içindeki hisarlara yerleştirilmiş olan Müslüman kadınları korumak üzere görevlendirilen devriye birlikleri zaman zaman hendeğin yanında nöbet tutan askerlerle yer değiştiriyordu.
4: Hava ne kadar da soğudu. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun.
7: Amin. Biz kapalı yerlerde soğukla baş edemiyoruz. Onlar dışarıda geceliyorlar. Bir birlik yaklaşıyor galiba.
4: Şu gelen Ömer bin Hattab değil mi?
7: Evet, o.
4: Yanındaki kim? Mihferinden yüzü görünmüyor.
7: Talha bin Ubeydullah.
4: Allah'ın Resulü'nün niyetleri. Allah muvaffak etsin.
7: Amin. Oğlum Saad şimdiye kadar buradaki birliklerin başındaydı. Artık savaş meydanına gidiyor.
4: Saad seni görmek için buraya yaklaşıyor sanırım.
7: Herhalde.
10: Anne, hakkını helal et. Biz gidiyoruz.
7: Helal olsun oğlum. Selametle git gel. Allah yardımcınız olsun.
10: Amin.
3: Kadınların dışarıda olması uygun değil. Düşman her an saldırabilir. Sizin burada ne işiniz var? Başınıza bir felaket gelmeyeceğinden nasıl emin olabiliyorsunuz?
12: Sakin ol Ömer. Hisar şurada. Girerler hemen.
7: Ömer haklı. Hadi girelim. Aklınız bizde kalmasın.
4: Allah yardımcınız olsun.
12: Amin. Hepimizin yardımcısı olsun.
4: Saad'ın zırhı kollarını açıkta bırakmış. Keşke daha güvenli bir şey giyseydi. Ya bir ok isabet ederse?
7: O zırhtan başkasına sahip değiliz. Allah'ın takdirinin ötesinde de hiçbir şey gerçekleşmez.
4: Allah her türlü saldırıdan muhafaza etsin.
12: Amin.
13: Durum nasıl? Saldırılara devam ediyorlar mı?
3: Etmezler mi? Her gün bir grup saldırıyor. Bir gün Kureyş, öbür gün Gatafan.
13: Kurayza oğulları bir kısım askeri birliğini geri çekti.
3: Başka bir yönden saldıracaklardır.
13: Öyle. Kureyş'e destek sağlıyorlarmış.
3: Şu günleri bir atlatsak.
13: İnşallah o da olacak.
3: 3 gündür göz açtırmadılar. Hatta bazı günler vakit namazlarını kılamadık. Peygamberimizin çadırını hedef aldılar.
13: Kayıp verdik mi?
3: Yaralılar var ama şehit olan yok çok şükür.
13: Hamdolsun. Onların durumu nasıl?
3: Hendeğe atıyla birlikte düşen birkaç kişi ağır yaralıydı. Sonları ne oldu bilmiyorum. Savunma esnasında da okların isabet ettiği kişiler oldu.
13: Allah en kısa zamanda zafer nasip etsin.
3: Amin.
8: Saldırıların ardı arkası kesilmiyordu. Müslümanların üstün gayretleri sonucu bir ilerleme kaydedemeyen müşrikler farklı noktalardan saldırıya geçiyor ve olanca güçleriyle savunmayı zayıflatmaya çalışıyorlardı. Yine böyle bir günde Saad bin Muaz koluna isabet eden bir okla yaralandı. Atar damarına isabet eden bu ok yüzünden kanama durdurulamıyordu.
14: Allahu Ekber!
15: Koşun, koşun! Hadi toparlanın! Koşun! Durmayın! Hadi, hadi! Talha, Talha! Hızla kan kaybediyor, ne yapacağız?
16: Bilemiyorum. Resulullah'a götürelim.
15: Peki. Hadi bana yaslan Saad. Ya Resulallah, Saad yaralandı. Kanamasını durduramıyoruz.
8: Peygamberimiz Saad'ın koluna bizzat müdahale etti. Ama yine de kanama devam ediyordu.
12: Heh, oldu. Ama kanama durmuyor.
16: Yardım edin. Kanamayı durduramıyorum.
15: Yarayı dağlayacağız. Ateş getirin. Kolu şişmeye başladı. Acele edin.
8: Saad'in kolu 3 kere dağlandıktan sonra ancak kanaması durdurulabildi. Bu yaranın ölümcül olduğu aşikardı. Herkes telaşa kapılmış, bir çözüm bulmaya çalışırken

0: Sa'd bin Muaz içinden şöyle dua ediyordu.
1: Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Çünkü Resulüne işkence eden, ona kötülük eden, onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran o adamlarla savaşmak istediğim kadar istediğim başka bir şey yoktur. Ey Allah'ım, eğer bizimle onlar arasındaki çarpışma bu kadarla kalacaksa aldığım yarayı benim için şehitliğe sebep kıl. Beni huzuruna al. Fakat Kurayz oğullarının cezalandırıldığını görmeden de benim canımı alma. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة.
2: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.

0: وعنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Zühd konusundaki rivayetleriyle meşhur olmuş, güvenilir alimlerden Ahmet bin Ebu'l-Havari, ilk sufilerden sayılan hocası Ebu Süleyman Eddarani'ye, muhabbet ehli Allah'ın sevgisini neyle kazandı diye sorduğunda, gelen yanıt kısa ve net olmuştur: İffet ve kanaatkarlıkla.
4: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجته، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت.
1: Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem, neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, Peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi. Buhari bu hadisi kısaltarak nakletmiştir.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
1: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم

0: ولا تتخذوها قبورا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber'e en faziletli kazanç hangisidir diye sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem helal, makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek cevap vermiştir.

0: Abdullah bin Ömer kendisine, "Biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz?" diye sorulduğunda, "Biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz." cevabını vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez. Edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin.

Seydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecektin. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin, gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin, asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammedi, pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
1: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: Şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir, bu dışarı uzanan da emelidir, şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar, o da olmazsa bir başkası gelir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sahabi Ebu Derda bir gün Şam'da fidan dikmekteydi. Bu esnada yakınından geçmekte olan bir kişi, ağaç dikmesinin dünya hırsından ve dünya malına düşkünlüğünden kaynaklanan bir uğraş olduğunu zannetmiş olmalı ki, onun bu durumunu garip karşıladı. Yaptığı işi küçümser bir edayla, "Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" dedi. Ebu Derda bu kişiye, "Hakkımda hemen hüküm vermeye kalkma. Zira ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur buyurduğunu işittim," diye cevap verdi. Hazreti Osman günün ilerleyen bir vaktinde ağaç dikerken kendisini ziyarete gelen bir kimse, "Ey müminlerin emiri, bu saatte mi ağaç dikiyorsun?" diye sorunca, "Bence geldiğinde beni böyle salih amel işleyenlerden biri olarak bulman, bozgunculuk yapanlardan biri olarak bulmandan daha hayırlıdır," cevabını vermişti.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tey'asa min er-rizq ma tahazzazat ru'usukuma. Fe innel insane taliduhu ummuhu ahmara leysa aleyhi qishr. Thumma yerzuquhu Allahu azza ve cel.
0: Başlarınız hareket ettiği, yani yaşadığınız sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Annesi insanı kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur, sonra Yüce Allah onun rızkını verir. Türkçemizde yediğimiz ve içtiğimiz şeyler için kullandığımız rızık kavramı bundan çok daha fazla anlamlar taşımaktadır. Rızık, canlıların yararlanmaları için Allah'ın yarattığı her şeyi ifade eden bir kavramdır. Nasıl ki yediğimiz içtiğimiz şeyler bedenimizin rızkıysa, aklımızın rızkı da ilimdir. Gönlümüzün rızkı sevgidir. Ruhumuzun rızkı imandır, ibadetlerdir, güzel ahlaktır. Hasılı bedenimizin ve ruhumuzun ihtiyaç duyduğu her güzel ve faydalı şey bizim için bir rızıktır. Ve bütün bu rızıkları yaratan ve yaratmaya devam eden, Rezzak olan Cenab-ı Hak'tır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah Teala gökleri ve yeri, içindekileri yaratandır. Yarattığı bütün canlılara rızıklarını elde edebilecekleri donanımı veren O'dur. Bu sebepledir ki insanoğlu akıl, irade ve yeteneklerini, hayvanlarsa içgüdülerini kullanarak rızıklarını elde etmek için gayret ederler. Allah Teala ister anne karnındayken, ister doğumdan sonra rızık endişesiyle çocukların canına kıymayı şöyle yasaklar. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Mümin, rızık elde etmek için çaba gösterir. Rızık Allah'tandır. Kaderimizde ne varsa onu görürüz diyerek tembellik göstermez ve rızkına ulaşmak için elinden geleni yapar. Hem kendisinin hem de geçimini üstlendiği aile fertlerinin rızıklarını İslam'ın helal kıldığı yollardan elde etmek için var gücüyle çalışır. Bu gayreti gösterirken mümin asla harama bulaşmaz, kul hakkı yemez, kamu hakkını toplumun bütün fertlerini ilgilendiren bir hak olarak görür, kamu hakkına asla ihanet etmez. Aynı zamanda kulluk görevlerini de rızık endişesiyle ihmal etmez. Toprağa tohumu ektiğimizde ondan ürün elde etmemiz için bütün sebepleri yaratan, yağmuru yağdıran, güneşi ışıldatan Allah'tır. Dolayısıyla mümin, kendisine düşen gayreti gösterdikten sonra rızkı verecek olanın Allah olduğunu bilmeli ve rızkın asıl sahibi olan Allah'a sığınmalıdır. Gönülden O'na bağlanmalı, el açıp O'na dua etmeli ve yalnız O'ndan yardım dilemelidir.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, "Kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çöp düşünceye kadar dök," dedi. Adam bu defa, "Ben bir solukta suya kanamıyorum," dedi. Resulullah da, "Öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır," buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ''Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki, onu yaptığımda cennete gireyim.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın.'' buyurdu. O adam, beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم
0: أنستن radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine ya Cebrail bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir, cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adamın mescide devamı alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik yapın. Çünkü Yüce Allah, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurmaktadır.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dikkat çekecek kadar uzun ne de göze batacak kadar kısaydı. İnsanlar arasında orta boylu gözükürdü. Saçları ne kıvırcık ne de sarkık idi. Tıknaz değildi. Yüzü de yuvarlak idi. Rengi kırmızıya çalan bir beyazlıktaydı. El ve ayakları dolgundu. Yürüdüğünde yokuştan iner gibi hızlıca yürürdü. Bir tarafa döndüğünde vücuduyla dönerdi. İki kürek kemiği arasında nebilik mührü vardı. Nebilerin sonuncusuydu. İnsanların en cömertiydi. İnsanların kalbi en rahat olanıydı. Lehçesi en doğru, tabiatı en yumuşak ve insanlarla muaşereti en ikramlı olanıydı. Onu ansızın gören ondan korkar, onunla beraber olan onu severdi. Onu anlatmaya çalışan anlatmaktan aciz kalır, ne ondan önce ne de ondan sonra onun bir benzerini görmedim derdi.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء.
1: أبو كبشة عمر بن سعد الأمارين رضي الله عنه رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim" buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.
0: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
1: أبو رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor" dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.
0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد.
1: حضرت علي رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Allah'ım, beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise: Allah'ım, senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ata bin Ebu Rebah ile Ubeyd bin Umeyr bir gün Resul-i Ekrem'i en yakından tanıyan sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye gelirler. Ubeyd bin Umeyr: Anneciğim, Resul-i Ekrem'de gördüğün en hayretamiz davranışı bize anlatır mısın diye sorar. Hazreti Ayşe bir müddet sessiz kaldıktan sonra şöyle anlatır: Bir gece bana: Ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim dedi. Ben de: Vallahi sana yakın olmayı severim ve senin hoşuna giden şeyleri de severim diyerek ona müsaade ettim. Kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki gözyaşları göğsünü, sakalını ve secde ettiği yeri ıslattı. Daha sonra Bilal-i Habeşi sabah namazı için ezan okumaya geldi. Allah Resulü'nün ağladığını görünce: Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun dedi. Allah Resulü ona şu cevabı verdi: Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana bir ayet indirildi. Onu okuyup da tefekkür etmeyene ne yazık. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün birbiri ardına gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağa dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasında emre amade bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.
2: Hadislerin hikayeleri.
4: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alındı ve o gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
5: Bırakın, nereye götürüyorsunuz beni?
6: Zorluk çıkarma, yürü.
5: Bırakın beni, bırakın.
7: Hızlanma, yürü hadi.
6: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
5: Lütfen acı bana Muhammed. Hem sen merhamet dolu bir kalbe sahipsin. Bunu herkes bilir. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Ben fakir biriyim. Fidye verecek malım mülküm yok benim. Ailem de çok kalabalık. Onları beslemesi ne kadar zor bilemezsin. 5 kızım var ve hiçbir işe yaramazlar ama onları beslemek zorundayım. Biliyorum kız çocuklarını en çok sen korursun. Onlara en çok sen değer verirsin. En çok sen acırsın. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarıyorum beni bağışla. Söz veriyorum. Bir daha sana karşı savaşmayacağım. Yıldızlar şahit olsun ki savaşmayacağım. Kalem tuttuğum bu ellerim kurusun ki şiirler söyleyen şu dilim tutulsun ki bir daha seninle savaşmayacağım. Beni affet. Yalvarırım. Beni affet.
4: Allah'ın kutlu elçisi, karşısında ağlayıp sızlayan, küçüldükçe küçülen ve af dileyen bu adamın serbest bırakılmasını söyledi. Onu serbest bıraktılar ve Ebu Azze Mekke'ye geri döndü. Ebu Azze Mekke'ye döndükten sonra verdiği sözü tutmadı. Şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti.
8: Anlat bakalım Ebu Azze. Nasıl kandırdın Muhammed'i ha? Nasıl kurtuldun onun elinden?
9: Benim için çok zor olmadı. Bilirsiniz ağzım iyi laf yapar benim. Onun karşısına çıkardılar beni. Onu görünce yere kapandım, ağlayıp sızlamaya başladım.
10: Sonra ne yaptın?
9: Ne yapacağım? Başladım üstümü başımı parçalamaya.
5: Muhammed beni affet. Söz bir daha sana karşı savaşmayacağım. Çok fakirim ben. Kızlarım var benim.
9: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
8: Boş ver. Köleler seviyor onu.
10: Ve fakirler. Köleler ve fakirlerin efendisi.
8: Kölelerin ve fakirlerin efendisi Muhammed.
9: Kölelerin ve fakirlerin efendisi. Kabul etmeyecekmiş vereceğimiz hiçbir şeyi. Ne kadınlarımızı ne de servetlerimizi. Hatta koysak da bir eline ayı diğerine güneşi. Yine de yıkacakmış kurduğumuz bu düzeni.
8: Çok bekler. Daha bitmedi. Pişman olacak bu yaptıklarına.
10: Evet, pişman edeceğiz onu. Yeni bir ordu toplayacağız. Hem de öyle bir ordu toplayacağız ki bir daha karşımıza çıkamayacak.
4: Aradan bir yıl geçmiş ve müşrikler neredeyse savaş için hazır hale gelmişlerdi. Savaşacak asker sayısını arttırmak için olabildiğince fazla kişiyi ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu maksatla Saffan bin Ümeyye Ebu Azze'nin yanına geldi. Onu savaşması için ikna etmek istiyordu.
9: Hayır Saffan, olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Hem benim ailem ve çocuklarım var. Kim bakacak onlara?
11: Sen rahat ol. Ailen de malın da bize emanet. Elbette aç kalmayacaklar. onlara hiçbir şey olmayacak. Hem Muhammed kazanırsa zaten aileni buradan kovmayacak mı? O kazanırsa elde ettiğin bütün her şeyi kaybetmeyecek misin?
5: Bilemedim. Muhammed beni affetmişti. Hem bir daha savaşmayacağıma dair söz verdim.
11: Seni mi affetti? Bu bir utanç. Bu utançla nasıl yaşayacaksın ha? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Bu haldeyken kimsenin kızlarınla evlenmek ister ki? Asıl bunun için sen onu affetmemelisin.
5: Ama ben...
11: Yoksa korkuyor musun?
5: Hayır, hayır.
11: Demek korkuyorsun. Ağzın kadar kolların iş yapmıyor demek ki. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
5: Yok, hayır, ondan değil.
11: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
5: Tamam, tamam. Çok üstüme gelme. Yeter bu kadar. Savaşacağım.
11: Şöyle. Dilin kadar kılıcın da lazım bize.
4: Ebu Azze, aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak yine Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
12: Biliyorum, söz vermiştim. Biliyorum, bir daha sana karşı asla savaşmayacağım demiştim ama beni zorla getirdiler. İnan bana, zorla getirdiler. Söz, bir daha karşına çıkmayacağım. Bu sondu. Bana güvenebilirsin.
4: Bunun üzerine Allah Resulü, bana verdiğin söz nerede kaldı dedi. Ebu Azze pişkin pişkin sırıtıyor, küçüldükçe küçülüyordu. Hazreti Peygamber gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bir şekilde, hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın dedi. Ebu Azze'nin yalvarmaları, Allah'ın kutlu elçisinin kararlı bakışlarının karşısında eriyip kayboluyor, havada sönüp gidiyordu. Kutlu Nebi, sözünde durmayan, dili ve kalemi zehirli olan bu adamın gözlerinin içine baktı ve mümin bir delikten iki kere sokulmaz dedi. Sonra da Asım bin Sabit'e Ebu Azze'nin savaş suçundan dolayı cezalandırılması talimatını verdi.
13: Hayır, hayır, hayır, hayır yapmayın. Beni bağışlayın. Lütfen beni affedin. Beni kandırdılar. Safvan beni kandırdı. Safvan, Kureyş, neredesiniz? Neredesiniz? Neden burada değilsiniz?
2: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
14: Sahabelerden Lakit bin Sabre bir vakit Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdest hakkında bilgi verir misin?" diye sordu. Onun bu sorusu üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. "Abdest organlarını güzel bir şekilde özenerek yıka. Parmaklarının arasından suyu geçir. Oruçlu değilsen ağız ve burnuna su verirken iyice içine çek. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir." Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.

0: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
1: Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: وعنه رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس، يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

0: Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري.
2: مؤمنlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar.

0: نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله.
1: Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik umandır. Cenab-ı Hak hangimizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Ebedi alemde cennet müjdesine ya da cehennem azabına dönüşecek olan da işte bu hayat çizgisi üzerinde yaptıklarımız ya da ihmal edip terk ettiklerimizdir. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki zaman su gibi akıyor ve her geçen gün ömür sermayemiz azalıyor. Geçen her dakika bizi gençliğimizden uzaklaştırıp olgunluğa ve hatta yaşlılığa bir adım daha yaklaştırıyor. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkacağını bilemediğimiz o malum sona, yani ölüm ve hesap gününe doğru ilerliyoruz. İnsan olmak, sorumlu olmayı gerektirir. İlk ve en büyük sorumluluğumuz, bizi yaratan Rabbimize karşıdır. Bu sorumluluk, öncelikle dünyaya gelmeden önce Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüze sadık kalmaktır. Kişinin Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşaması, Allah'tan geldiğinin, ona ait olduğunun ve nihayetinde ona döneceğinin farkında olmasıdır. Ne zaman ve nerede olursa olsun her şeyi gören, duyan ve bilen Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu hatırında tutmasıdır. Bu bilinçle hayatına yön vermesi, attığı her adımı bu şuurla atması ve tüm amellerini bu bilinçle yapmasıdır. Onun dilediği gibi bir kul olarak yaşayıp, razı olacağı şekilde ona kavuşmasıdır. Rabbine karşı sorumlu olan insan, onun emaneti olan bedenine karşı da sorumludur. Bu nedenle bedenine iyi bakmalı, onun yeme içme, dinlenme gibi ihtiyaçlarını zamanında görmeli ve sağlığına dikkat etmelidir. Manevi ihtiyaçlarının olduğunu unutmamalı, ruh sağlığını da korumalıdır. İslam'ın ısrarla vurguladığı diğer bir sorumluluk alanı da ahlaki duyarlılıklardır. İyi ve kötüyü, günah ve sevabı bilme ve ayırt etme kabiliyeti sayesinde insan, ahlaki sorumluluklarını şekillendirir. Mü'min, hayatında Yüce Rabbimizin, insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır, ilahi uyarısını zihninden asla çıkarmaz. Sevgili Peygamberimiz, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz sorumluluğunuz altında bulunanlardan mesulsünüz hatırlatmasını asla göz ardı etmez. Bunun için dünyada yapılması gerekenleri yapar. Rabbinin huzuruna sevinçli çehrelerle varma gayreti içerisinde olur.

Ebu Zer'in işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse başka bir kimseyi fasıklıkla suçlamasın ve onu küfürle itham etmesin. Eğer itham ettiği kimse dediği gibi değilse bu sıfatlar muhakkak itham edene döner. İslam'a göre aksi ispatlanmadığı sürece kişilerin suçsuzluğu asıldır. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle Müslümanın Müslümana kanı, malı, ırzı ve namusu haramdır. Suçsuz olduğu sürece herkes dokunulmazdır. Kişinin zina ettiğine dair kesin bilgiye sahip olunmaması, onun zina suçuyla suçlanmaması için yeterlidir. Dolayısıyla delile dayanmayan iddialar iftira kapsamında değerlendirilir ve iddia sahibinin cezalandırılmasını gerektirir. Zina dışındaki ithamlarda da durum aynıdır. Yani isnat edilen suç ispatlanmadığı sürece itham edilen kimse suçlu muamelesine tabi tutulamaz. Aksine suçlayan kimseler belli müeyyidelerle cezalandırılırlar. İftiraya uğrayanlar kendilerini temize çıkaramayabilir ve iftiranın izini silemeyebilirler. Bu sebeple iftiraya uğrayıp da suçsuzluğunu ispat edemeyenlerin teselli edilmeye, anlayış gösterilmeye ve sabra ihtiyaçları vardır. İftira edenlerin de işledikleri bu büyük günahtan dolayı derhal tevbe etmeleri, aksi takdirde ahirette cezaya çarptırılacaklarını unutmamaları gerekir. Zamanında ve yeterli önlem alınmaması sebebiyle toplumda yayılıp kök salan pek çok kötülük, sosyal hayatı fesada uğratmasının yanı sıra insanlar arasındaki ilişkileri zedelemektedir. Bunlar arasında yer alan iftira da toplumda güven duygusunu yaralayan ve gerektiğinde tepki gösterilmesi gereken kötü bir davranıştır. Nitekim Yüce Allah, herhangi bir iftirayı duyduklarında hüsn-i zan besleyip bu apaçık bir iftiradır demeleri ve tepki göstermeleri gerektiğini söylemiştir. Ayrıca hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur buyurarak asılsız olması muhtemel haberlerin peşine düşüp bunlara doğruymuş gibi ilgi göstermeyi yasaklamış, fasık bir kimsenin taşıdığı haberlere inanmadan önce araştırma yapılmasını emretmiştir. Allah Resulü de kişiye işittiği her şeyi anlatması yalan olarak yeter buyurarak, ortalıkta dolaşan her söze itibar edilmemesi ve duyulan her sözün anlatılmaması gerektiğine işaret etmiştir. İnsanların kusurlarını araştırmamak, hatta var olan kusurları yaymamak, İslam ahlakının önemli ilkeleri arasında yer alır. Dolayısıyla asılsız dedikodularla bir kimsenin namusunu lekelemek veya yapmadığı bir fiili o kimseye isnat etmek Allah katında büyük bir günahtır. Nitekim Cenab-ı Hak Ahzab suresinde mümin erkek ve kadınlara işlemedikleri şeyler üzerinden eziyet edenler doğrusu bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir buyurarak iftira günahının büyüklüğüne işaret etmiştir. Buna göre mümin, %100 emin olmadığı konularda konuşmamalı, özellikle ırz ve namus konusunda daha dikkatli davranmalıdır. Öte yandan, kişinin işlediği bir günahı suçsuz birinin üzerine atması da, Kur'an'da iftira olarak nitelendirilmiş ve bunun büyük bir günah olduğu bildirilmiştir. İftira sadece namusa yönelik değil, İnsan şahsiyetini rencide edecek duygu ve davranışlara yönelik de yapılabilmektedir. Evlilik ilişkileri bozulan eşler ve aileler birbirleri aleyhinde yalan, iftira, suç isnadı, dedikodu gibi pek çok olumsuz söz ve davranış sergileyebilmektedirler. Halbuki İslam, iftiranın ve dedikodunun bütün çeşitlerini yasaklamış ve bunun maddi ve manevi sorumluluk gerektirdiğini bildirmiştir. Günümüzde özellikle siyaset, sanat, spor ve magazin dünyasındaki insanlar rekabet duygusu, çekememezlik, kıskançlık gibi sebeplerle birbirleri aleyhine çeşitli iftira, itham ve karalamalar yapmakta, evrensel ahlak kurallarını ihlal edebilmektedirler.
namus, iffet, haysiyet, hırsızlık, zimmet, rüşvet ve yalan üzerine yapılan bu iftiralar belli bir çevreyle sınırlı kalmamakta, basın ve yayın yoluyla bazen uluslararası düzeye kadar ulaşabilmektedir. Oysa bir iftira ne kadar çok yayılırsa, iftiracının sorumluluğu ve günahı da o nispette artmış olur. Haset duygusuna kapılanlar, genellikle kendilerine rakip olarak gördükleri kimseleri küçük düşürmek için iftiraya başvururlar. Halbuki haset, öncelikle haset eden kimseye zarar verir. Bundan dolayı Yüce Allah, hasetçinin şerrinden kendisine sığınılmasını öğütlemiştir. Bunun tedavisi ise, kişinin içinde bulunduğu duruma razı olup haline şükretmesidir. Her nimetin herkeste mevcut olması mümkün olmadığına ve dünya hayatı bir imtihan yeri olduğuna göre kişi Allah'ın insanlar için takdir ettiği konuma rıza gösterip sabretmeli, mevcut nimetlerin kıymetini bilmelidir. Bazı iftiralarsa zanna dayalı olarak üretilmektedir. Zansa kesin bilgi olmadan tahminde bulunmak ve buna dayanarak hüküm vermek demektir. Yüce Allah müminleri zandan sakındırmış ve bir kısım zanların günah olduğunu bildirmiştir ki bu zan suizandır. Hazreti Peygamber de aynı şekilde zandan sakının çünkü zan sözün en yalanıdır buyurarak müminleri suizan ve iftiradan sakındırmıştır. İslam ahlakında ilke olarak insanlar aleyhinde onları kötüleyici ve incitici mahiyetteki her türlü konuşma ve gıybet yasaktır. Birinin aleyhinde yapılan konuşmanın gerçeğe dayanması onu gıybet olmaktan çıkarmaz. Nitekim Resul-i Ekrem bir kimseyi hoşlanmadığı bir şeyle anmanın gıybet olduğunu, söylenen şey onda varsa onun hakkında gıybet etmiş, eğer yoksa ona iftira etmiş olunacağını belirtmiştir. Buna göre iftira yalandan bir parça olmakla birlikte ondan ve gıybetten farklıdır. Zira her iftira yalandır fakat her yalan iftira değildir. Hazreti Peygamber, kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması, büyük günahların en büyüklerindendir buyurmuş, bir başka hadisinde ise iftiranın en büyüklerini şöyle sıralamıştır. Kişinin kendisini babasından başkasına nispet etmesi, rüyasında görmediği bir şeyin kendisine rüyada gösterildiğini iddia etmesi ve Resulullah'ın söylemediği bir şeyi ona nispet etmesi. Diğer taraftan bir mümini kafirlikle suçlayan onu öldürmüş gibidir buyurarak müminlere şu uyarıda bulunmuştur. Hiç kimse başka bir kimseyi fasıklıkla suçlamasın ve onu küfürle itham etmesin. Eğer itham ettiği kimse dediği gibi değilse bu sıfatlar muhakkak itham edene döner. Müslümanları küfürle veya münafıklıkla itham etmek, İslam ahlakıyla bağdaşmadığı gibi toplumda huzursuzluğa ve gruplaşmalara sebep olabilecek bir davranıştır. Müslümana yakışan, insanların inancıyla ilgili konuları Allah'a havale edip, kimseyi küfürle veya nifakla itham etmemektir. Netice itibarıyla iftira hem ferdi hem toplumu rahatsız eden, insanlar arasındaki sevgi bağlarını koparan, nefret ve düşmanlıklara sebebiyet veren büyük bir günahtır. İslam, insan şahsiyetini rencide eden her türlü iftira, karalama, töhmet altında bırakma, çamur atma ve ithamı yasaklamış, özellikle zina iftirasında bulunanları, iddialarını dört şahitle ispatlayamamaları halinde cezalandırmak suretiyle, insanın şeref ve haysiyetini korumayı hedeflemiştir. Mümine yakışan böylesi büyük bir günahtan uzak durmak, söylenen her söze itibar etmemek, inanmamak ve iftiracılara tepki göstererek iftiranın yaygınlaşmasına mani olmaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahvel sürmesi.

Allah Resulü bir gün amcasının oğlu Abdullah bin Cafer'i bineğinin terkisini almış gidiyordu. Derken ihtiyaç gidermek için durdu. Ensardan birine ait bir hurma bahçesinin duvarının arka tarafına geçti. Bahçede bağlı bir devenin bulunduğunu gören Allah Resulü ona doğru yöneldi. Zavallı deve Peygamber Efendimiz'i görüp inlemeye başladı. Gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber devenin yanına vardı ve şefkatli elleriyle onun kulaklarını okşamaya başladı. Hayvancağız hemen sakinleşiverdi. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, "Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?" diye seslendi. Ensardan bir delikanlı, "O benimdir ey Allah'ın Resulü" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona döndü ve, "Sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti" buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه وفيه واجعلهن آخر ما تقول.
2: برا بن عازب رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim: Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

0: وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله.
1: Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de onu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab: sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme derdi.
0: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء.
1: أسامة بن زيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir gün sohbet esnasında der ki: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Elbisesini kibirlenerek yerlerde sürüyenlere Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Bunu duyan Hazreti Peygamber'in kölelerinden Ebu Reyhane, vallahi bu naklettiğin hadis beni rahatsız etti der ve sözlerine şöyle devam eder: vallahi ben güzelliği severim. O kadar ki ayakkabımın ipinden kırbacımın bağına kadar her şeyimin güzel olmasını isterim. Şimdi bunlar da mı kibir? Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever ve Allah nimetinin kulunun üzerinde görülmesini sever. Kibirse hakikati inkar etmek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

Mali Cihat. Enes'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin. Kadın erkek İslam ümmetinin gönüllerini coşturarak onları cepheye koşturan amillerden birisi serzeniş ve tehdit yüklü şu ayet olmalıdır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz oymak veya boy, kazanıp biriktirdiğiniz servetler, kötüye gitmesinden endişe ettiğiniz ticaret, hoşlandığınız konutlar size Allah'tan ve onun elçisinden ve onun yolunda cihad etmekten, mücadele vermekten daha gönül bağlayıcı geliyorsa, bekleyin o zaman Allah emir ve iradesini açığa vuruncaya kadar. Allah günaha gömülüp gitmiş bir topluluğa asla hidayet etmez. Hazreti Ali'nin hilafet devrinde Mısır valiliği yapmış olan Medineli sahabi Kays bin Sa'd'ın Tebük gazvesinde güç durumda kalan orduyu kestiği develerle doyurduğu, hatta bu yüzden borçlandığı bilinir. İmkanlarını Allah için seferber eden bu cömert komutan sahabi yaptığı şu duasıyla da Müslümanlara örnek olmuştur. Allah'ım beni malla rızıklandır. Zira faaliyet, iş ve hizmet üretmek ancak mal ile gerçekleşiyor. Çalışmak, uğraşmak, çabalamak, cehd ve gayret göstermek anlamına gelen cihad, İslam dinini yükseltmek, ilahi kelimetullah, ilke ve değerlerini koruma ve kollama uğrunda maddi manevi imkanları kullanmak ve feda etmek demektir. Cihad kavramı sadece düşman güçlerine karşı cephede verilen fiili askeri mücadeleyi ifade etmez. Cihadın aynı zamanda dil, el cihad el lisani, eğitim öğretim, ilmi kültürel, el cihad et ta'limi, iktisadi, el cihad el mali ve nefsin, egonun isteklerine karşı yapılan tür ve kısımları vardır. İslamiyet'i ikame ve ihya namına icra edilen her türlü faaliyet, gereği gibi tanınıp yayılması için gösterilen zihni, bedeni, mali, iktisadi, siyasi ve içtimai her türlü gayret cihat kapsamında değerlendirilir. Cihadın hedefi ülkeleri istila edip yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koymak değil, dünyanın refah ve saadetini sağlamak, insanca ve Müslümanca yaşamanın önündeki engelleri kaldırmak, hür iradeleriyle Müslüman olmak isteyenlere müsait ortamı hazırlamaktır. Nitekim Yüce Kur'an, İslam'ın yaşayabilmesini ve varlığını sürdürebilmesini iki temel esasa bağlar: cihat ve tefakkuh. İlim, dini ciddiyetle ve derinlemesine anlamak, içtihat. Cihat ve içtihat ruhundan mahrum bir toplum, zillet ve esarete mahkum demektir. Tabii günümüz şartlarında burada içtihatla daha ziyade ortaya çıkan ve Müslümanların gündemine oturan problemlere çözüm yolu bulma çabası kastedilir. Şüphesiz barış esas olandır. Dirlik ve düzenlik içinde dinin icablarını yaşamak istenen ve beklenen bir hayat tarzıdır. Ölümü temenni etmeyin ve düşmanlarla karşılaşmayı temenni etmeyin uyarısında bulunan da Resul-i Ekrem'dir. Ne var ki fitnenin, yani insan hak ve hürriyetlerinin önünde baskı ve engelin olması halinde ise onunla mücadele edilmesi gerekir. Ayrıca düşman güçlerine karşı caydırıcı olmak üzere askeri hazırlık yapılır. Hazrol cenge, eğer istersen sulhu salah sözünün hikmeti de budur. Allah Teala şöyle buyurur: onlara, düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Böyle yapmakla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Resul-i Ekrem de onlara, düşmanlarınıza karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayınız. Dikkat edin, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır. Bu hadiste geçen atmak, rami kelimesi, ok atmak ve silah kullanmak demektir. Şüphesiz bu, çağın icabına göre düşman güçlerinin saldırıları karşısında onlara karşı koyabilecek ve onlardan üstün kılacak tank, uçak, uçak savar, tank savar, top, füze gibi her türlü savaş malzemesi ve mühimmatını içine alır. Aynı kökten dilimizde kullanılan mermi kelimesi de atılan demektir. Ayrıca ekonomik güç, kara ve demir yolları, her türlü altyapı hazırlığı söz konusu kuvvet için olmazsa olmaz temel unsurlardır. Ayrıca Resul-i Ekrem, ben rahmet peygamberiyim. Bıçak kemiğe dayandığındaysa
savaş, mücadele meydanlarının peygamberiyim buyurur. Yapılan araştırmalara göre Resul-i Ekrem 27 gazveye katılmış ve bunların 9'unda fiilen savaşmıştır. Savaş meydanlarında Resul-i Ekrem tarafların insan kaybının en az olabilmesi için gereken tedbiri aldığından Müslümanların şehit sayısı 150'yi, düşmanların zayiatı ise 250'yi geçmemiştir. Demir bir sapan ve bir ziraat aleti gören sahabi Ebu Ümame el-Bahili, Resulullah'tan şu hadisi işittiğini söyler. Bu alet bir kavmin evine girerse Allah oraya zilleti sokar. Ziraatle iştigalin sair dini vezaifi ifaya mani olması veya sınır boylarında vatani görevini yapanlara yönelik bir uyarı şeklinde açıklanır. İbn Hazm'ın ifadesiyle bu cihattan alıkoyan zirai meşguliyettir. İmam Buhari'nin ziraat aletiyle iştigalin veya meşru sınırı aşmanın akıbetinden sakındırılan şeyler bab başlığı altında bu rivayeti zikretmesi hadisin bu manada anlaşılması gerektiğine işaret eder. Meşhur İslam alimi Muhammed Hamidullah'ın şu açıklaması ekonomik gücün cihatla olan ilişkisini ortaya koyması bakımından önemli bir örnek teşkil eder. Müslüman Mekkeliler hicret edince Mekkeli müşrikler Müslümanların bütün menkul ve gayrimenkul mallarını hırsızlar gibi almışlardı. Peygamberimiz Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali vesaire bütün Müslümanların mallarını Mekkeliler gasp etmişlerdi. Bunun için Müslümanların Mekkelilere karşı malları vesaire ile ilgili olarak mücadele etmeleri gayet haklıydı. Sonra Mekkeliler ticaret kafilelerinin Mısır, Suriye, Irak gibi kuzey memleketlerinde elde ettikleri gelirleri İslam aleyhine silah olarak kullanıyorlardı. Bu bakımdan Müslümanların Mekkelilerce yapılmak istenen bu ticarete mani olmaları gerekiyordu. Peygamberimiz Mekkelilerle ilişkilerinde ya savaş yolunu seçer ya da Medinelileri savaştan caydırmak için ekonomik baskı uygulayabilirdi. İsteseydi Mekke'ye ordu gönderir, Mekkelilerle savaşır, onları öldürebilirdi. Fakat Peygamberimiz bunu istemedi. Ve dedi ki, belki bugünkü Mekkeliler İslam'ı kabul etmeyebilirler. Fakat yarın çocuklarının İslam'a girmeleri mümkündür. Bunun için Mekkelileri ve çocukları öldürmek yerine kendilerine iktisadi baskı yaparak Müslümanların hasmı olmalarını önlemek istedi. İşte bundan dolayı kuzey yolundan Mekkeli kafilelerin geçmesini men etti. Öyle ki ticaretleri aksadı ve Mekkeliler fakirleştiler. İşte bu süreç sonunda Müslümanlarla cepheleşmeden vazgeçtiler. Şu ayeti kerime bu konu hakkında son talimat olsun. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yakın olmak için yol, vesile arayın. Ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

hakkımızı verdiğimiz topraktır. Bizler tarih boyunca vatanımıza muhabbetle ve sadakatle bağlandık. Mukaddesatımız uğruna gözümüzü kırpmadan şehadete yürüdük. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, fakirlik ve imkansızlık içinde benzersiz bir varoluş mücadelesi verdik. Fakat hiçbir zaman geri çekilmedik. İman dolu göğüslerimizi nice hayasız akınlara siper ettik. Allah'ın inayeti ve yardımıyla, cesaretimizle, fedakarlığımızla büyük zaferler kazandık. ...15 Temmuz 2016 tarihindeki ihanet girişiminde de Allah'ın rahmet ve inayetini bizden esirgemediğini bir kez daha müşahede ettik. Zira bizi millet yapan ve o gecenin karanlığından aydınlığa çıkaran en büyük gücümüz Allah'a olan sarsılmaz imanımızdır. Ondan gayrı hiçbir güce boyun eğmeme irademizdir. 15 Temmuz gecesi sabaha kadar okuduğumuz salalar, getirdiğimiz tekbirler, tesbihat ve yakarışlar, dünyanın dört bir tarafından milletimizin selameti için el açıp yalvaran mümin kardeşlerimizin dualarıyla birleşti. O gece genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milletimiz, devletiyle el ele vererek birlik, beraberlik ve büyük bir dayanışma sergiledi. Aziz milletimiz tek yürek, yek vücut devlet büyüklerimizin çağrısıyla vatanını, hakkını, hukukunu, özgür iradesini, istiklal ve istikbalini savunmak için dilinde tekbir, kulağında sala sesleri, kalbinde şehadet arzusuyla meydanlara akın etti. Adeta bir destan yazıldı meydanlarda. Rabbimizin yardımıyla birlik ve beraberliğimize, istiklal ve istikbalimize karşı girişilen hain saldırıya hep birlikte dur dedik. İmanımızdan ve vatan aşkımızdan aldığımız o muazzam ruhla hain emelleri boşa çıkardık. Feraset, basiret ve sekinetimizle büyük bir felaketin eşiğinden döndük. 15 Temmuz gecesi maruz kaldığımız işgal girişimi din kisvesine bürünmüştü. Sureti haktan görünen ama batıla hizmet eden FETÖ terör örgütü, imanımızı, ahlaki hassasiyetimizi, peygamber sevgimizi, zekat ve sadakamızı, kurbanlarımızı, hasılı tüm dini değer ve kavramlarımızı istismar etti. Kendi menfaati uğruna, milletimizin varlığına, birlik ve beraberliğine, ülkemizin geleceğine kastetti. Bu hainler, evlatlarımızı ailelerinden kopararak, yüreklerinden vatan sevgisini, ümmet şuurunu söküp atmaya kalktı. Barış ve ıslah adı altında dini duyguları sömürerek, aslında insanımızı bir güvensizlik girdabına sürükledi. Halbuki Peygamberimizin ifadesiyle, Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende oldukları kişidir. Mümin, canları ve malları hususunda insanların kendisinden emin oldukları kişidir. Bizim bir tek harfi bile değişmemiş kitabımız, hayatı bütün berraklığıyla bilinen peygamberimiz, temel ilkeleri apaçık ortada olan bir dinimiz vardır. Rüyalarla, gizemlerle, sinsi planlarla bu dine aykırı, sözde İslami bir dünya kurgulamaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaklardır. Unutulmamalıdır ki Allah ve Resulünü anarak kirli emelleri uğruna dinimizi istismar edenlerin sonu daima hüsrandır. Bu hüsran onları dünyada zillet, ahirette ise azap olarak yakalayacaktır. 15 Temmuz'u bir daha yaşamamak için bizlere düşen öncelikle din gibi yüce bir hakikati şahıslar üzerine inşa etmemektir. Aklımızı, irademizi, vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmemektir. İslam'ı sahih kaynaklarından, iyi niyetli ve güvenilir ellerden öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi rehberliğinde yaşamaktır.
sahabe neslinden günümüze kadar Müslümanların büyük çoğunluğunun üzerinde yürüdüğü mutedil yolun dışında kalan bütün

anlayışların sırat-ı müstakimden sapma anlamına geldiğini bilmektir. Bizi Allah'a kulluk yerine kendine kul olmaya çağıranlara itibar etmemektir. Yüzyıllar boyunca topraklarımızda oluşan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip çıkmaktır. Ey Rabbimiz! Dinimizin, devletimizin, milletimizin ve alem-i İslam'ın bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici beladan bizleri muhafaza eyle. Fitne ateşiyle bizi yakmak isteyenlere, izzetimize, şerefimize ve kardeşliğimize göz dikenlere fırsat verme. Birliğimize, dirliğimize, muhabbetimize gölge düşüren nifaktan, tefrikadan ve şiddetin her türlüsünden bizleri koru. Sana inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini, kuvvet ve rahmetini esirgeme. Bu aziz vatanın bekası uğruna can veren şehitlerimize rahmet, yaralarını bir istiklal madalyası gibi bedenlerinde taşıyan gazilerimize şifalar ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Onlara layık bir nesil olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım.

0: Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
1: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله إذا أراد أن يودع الجيش يقول أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
0: صحابي عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi: dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.
0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء.
1: عثمان بن عفان'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim her sabah ve akşam üç kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fis semai ve huve semî'ul alim, ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse, ona hiçbir şey zarar veremez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir, dedi. Ya Resulallah, küçük şirk nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, riyadır buyurdu.

0: Ebu Zerr'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının.

0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: جندب بن عبد الله'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.

0: ألا ألم ينظر الله إليه يوم القيامة؟
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'nin yaşının ilerlediği zamanlardı. Resulullah'ın vefatı üzerinden seneler geçmiş, Medine'nin hayat şartları epey değişmişti. Günün birinde müminlerin annesi Eymen el-Habeşi isimli bir ziyaretçiyi kabul etti. O gün Hazreti Ayşe kalın pamuklu Yemen kumaşından imal edilmiş 5 dirhem kıymetinde bir elbise giymeyi tercih etmişti. Hazreti Ayşe bir etrafındaki insanların giyimine, bir de kendi giyimine baktı ve birden darlık zamanlarını hatırladı. Misafiri Eymen'e dönerek şöyle söyledi. Eymen, başını kaldır da şu cariyeme bir bak. O şimdi benim üzerimdeki şu elbiseyi evde giymeye tenezzül etmez. Halbuki Resulullah'ın sağlığında benim buna benzer bir elbisem vardı. Medine'de gelin olacak her hanım haberci gönderir, düğününde giymek için onu benden ödünç alırdı.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Hayrul ciran indallah hayruhum li cari.
0: Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en güzel davranandır. Komşularımız her gün karşılaştığımız insanlardır. Huzur ve güven veren, selamına alıştığımız kimselerdir. İhtiyaç duyduğumuzda yanı başımızda kendilerini bulduğumuz en yakınlarımızdır. Komşuluk, toplumsal hayatımızda yeri ve önemi inkar edilemeyen toplumsal bir kurumdur. İnsanların toplu yaşamlarının zaruri bir neticesidir. Komşuluk ilişkilerinde önemli olan nezakettir, saygıdır, sevgidir, güvendir, yardımlaşmadır, dayanışmadır. Komşuların birbiri üzerinde hakkı çok fazladır. Bu haklar ödenmeli, asla ihmal edilmemelidir. Komşularla iyi geçinilmeli, mutlu günlerinde sevinçlerine, kederli günlerinde üzüntülerine ortak olunmalıdır. Hastalıklarında yanlarında olmak, maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek için çaba göstermek, kollayıp gözetmek en önemli görevimiz olmalıdır. Bir kimsenin komşusuyla iyi geçinmesi, imanının ve güzel ahlakının göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz bu hususun önemi hakkında şöyle buyurmuştur. Cebrail, bana komşu hakkından o kadar bahsetti ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak zannettim. Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki, günümüzde komşuluk ilişkileri çok zayıflamıştır. Aynı apartman dairesinde birbirini tanımayan insanların sayısı fazladır. Komşular birbirinden bir selamı bile esirgemekte, üzüntülü ve sevinçli anlar paylaşılmamaktadır. Mü'min, etrafındaki komşularıyla ilgilenir. Komşusunun üzüntüsüne ve sevincine ortak olur. Komşusunun derdini kendisine dert edinir. Onlarla karşılaştığında selamlaşıp hal hatır sorar. Komşusunun kötülüğünden güvende olmadığı kimse cennete giremez buyuran Peygamber Efendimizin uyarısını aklından çıkarmaz. Mü'min, komşularının kendi elinden ve dilinden zarar görmemesi için gayret eder. Peygamberimizin, komşusu açken tok yatan kimse hakkıyla iman etmiş sayılmaz hadisi şerifini hayatına aktarmak için gayret eder.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.
1: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık: Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
1: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler: Ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler: Çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülüklerden çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
4: Karanlık bir gece. Hava puslu, Temmuz'a inat bir ayaz. Sinsi sesler, Anadolu'da ihanetin kokusu. Hainler pusuda ama, emelleri dolanacaktı elbet ayaklarına. Unutmuşlardı besbelli. Bizler ebabil kuşlarıydık. Nice filler gelse de üstümüze, korku nedir bilmezdik yüreklerimizde. Çünkü biz vatanın ne olduğunu, Karadeniz'in sert dalgalarıyla verdiği selamlardan öğrendik. Vatanın ne olduğunu biz Haliç'ten inen gemilerden öğrendik. Altay'dan Tuna'ya yol veren dağlardan, Fırat ve Dicle'nin gönderdiği dualardan, ters akıp kendini Akdeniz'de bulan Asi'den öğrendik. Anadolu'nun her karışında tarih yazdık. Şehit kanlarıyla yeniden yeşerdik. Biz Allah için yaşadık, mukaddesat için savaştık ama ölmedik. Vatan sana canım feda derken ölümü hiç düşünmedik. Ülkemize göz dikenler o günde elbet tanıştı öfkemizle. Seyit Onbaşı'nın ya Allah diyerek kaldırdığı yüzlerce kiloluk mermi, Ömer Halis Demir'in silahından çıkan bir kurşun oluverdi. Ve tarihin seyri bir kere daha değişti. Silkelensin dünya ve kendine gelsin. Vatan topraklarında halkı hedef almak, devlete göz dikmek ne demek? İşgal edilmek istenirse vatan toprağı, yurdun tüm fertleri siper olur elbet. Bu topraklarda ölüm korkusu peyda olabilir mi? Şehadet ancak mükafattır onlara. Can kuşu dediğiniz nedir ki? Allah yolunda uçmadıkça. Nasıl?

2016 Temmuz'unda geçirdiğimiz kıştan bu yana yıllar geçti. Ve biz o yaz yediğimiz ayazı hiç unutmadık ve asla unutturmayacağız. Bildik ki o gece yanmaya çalışan kör bir ışığa inat, geceye gizlenen tek bir hakikat vardı. La galibe illallah, la galibe illallah.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine mescidinin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.
0: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا.
1: سفيان بن عبد الله radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur buyurdu.
0: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.
0: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت.
1: حذيفة وأبو ذردن رضي الله عنهما رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut. Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm. Uyur ve uyanırım derdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber, ameller ancak neticelerine göre değerlendirilir buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez demiş, ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir diye sorulunca da, şaki, Allah için hiçbir taatte bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü terk etmeyen kimsedir cevabını vermiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي.
1: أوس بن أوس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Bu metin Buhari'nindir. Müslim'in rivayeti ise, eğer Şevval ayının başlangıcında hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutun şeklindedir.

bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. "Abdullah, bana Kur'an oku." Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" diyebildi sadece. Allah Resulü, "Evet, evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum." buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak." ayetine geldiğinde, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve "Bu kadar yeter." buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İslam'ın tüketim konusundaki ahlaki esaslarını 5 temelde özetlemek mümkündür. Bunlar doğruluk, temizlik, itidal, bağış ve erdemliliktir. Doğruluktan maksat, tüketimle ilgili davranışlarda ferdin veya toplumun İslam'ın helal saydığı kazanç yollarıyla gelir temin etmesi, helal saydığı maddeleri tüketmesi, tüketimi yasak maddeleri tüketmekten kaçınması ve Allah'a, insana, topluma ve kendi nefsine karşı dürüst davranmasıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve aşırı gitme. Çünkü O sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir." Hud Suresi 112. ayet. Temizlik ilkesi ise bu konudaki anlayışa uyulmasını, temiz şeylerin tüketilmesini, çirkin ve necis sayılan şeylerin tüketiminden sakınılmasını, kullanılacak maddelerin temiz tutulmasını, insan sağlığına zararlı maddelerin tüketim, kullanım ve üretiminin yapılmamasını emredici olduğu gibi temiz işlerle uğraşmayı da kapsamaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur: "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan gıdaların güzel ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşine düşmeyin. Zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır." Bakara Suresi 168. ayet. Üçüncü ilke olan itidal ise, kişiyi israftan sakındırırken, aynı zamanda pintilikten, varlıklıyken kullanmayıp kullandırmama ve malı amacı dışında kalacak şekilde elde tutmaya karşı uyarıcı bir ilkedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Ey Ademoğulları, her mescide güzel elbiselerinize giyinerek gidin. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez." buyurularak, yeme, içme, giyinme veya hizmetler şeklinde kullanma serbest bırakılır.

0: yaparken israf ve aşırılık yasaklanmıştır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de de ki, Allah'ın kulları için çıkardığı, yarattığı süsü ve güzel rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında inanmayanlarla birlikte inananlarındır. Kıyamet gününde ise yalnız müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz buyurularak, dünya nimetlerinden meşru sınırlar içerisinde kişiye faydalanma imkanı tanırken, haram kılınmamış bir şeyi insanların haram olarak kabul etmelerinden hoşlanmadığını ifade etmiş olur. Bir diğer ayet-i kerimede, ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendi kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez buyurularak, helal, temiz ve güzel şeylerin kullanımı önerilmiş, bunun yanında haddi aşmama noktasında ikazda bulunulmuştur. Bağış ilkesinde ise, yaratıcının bağışı olan nimetlerin, ihtiyaçtan fazla olan miktarın ihtiyaç sahiplerine bağışlanma ve onların yararlanmalarına imkan tanıma anlamı yatmaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar, de ki, ihtiyaçtan arta kalanı, böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz buyurularak, infak müessesesinin temelleri atılmış olur. Son ve beşinci ilke olan erdemlilik ise, tüketim maddelerinin usulüne uygun tüketilmesi, önceki ilkelere uyulması, nimete karşı şükran borcunun yerine getirilmesi, kendisine ikramda ve yardımda bulunanlara karşı kadir şinas olunması ve nihayette kişinin Allah'a karşı şükürden ve onu anmadan geri kalmaması anlamlarını taşır. Ayrıca kendi erdem ve onurunu koruyarak kişinin bu özelliğini ortadan kaldıran davranışlardan kaçınması gereğini içerir. İnsanın sonsuz talepleri ve arzuları vardır. İktisadi ilke olarak ihtiyaçlar sonsuzdur ama yeryüzünde yerüstü ve yeraltı kaynakları bu ihtiyaçlara oranla sınırlıdır. Ancak İslam iktisadında ilahi rahmetin genişliği boyutunda iktisadi kaynakların sınırsız olduğu kabul edilir. İhtiyaçların yoğunlaştığı ve insanların var olan kaynakları şu veya bu sebeple kullanmaktan geri durduğu zamanlar bir tarafa bırakılırsa, yeraltı ve yerüstü kaynakları yanında kainat bütün varlıklarıyla insan cinsinin emrine sunulmuş uçsuz bucaksız bir imkanlar ve kullanılabilir kaynaklar denizidir. Her gün bir ihtiyacı karşılamak üzere yeni bir kaynak kullanılabilir hale dönüştürülmektedir. Güneş enerjisinden yararlanma, nükleer enerjiyi kullanma, bol verimli zirai üretim tekniklerini kullanma, uzaya tırmanan gökdelenlerde yaşama ve benzeri gibi yeni kaynakları örnek olarak saymak mümkündür. Bu sonsuz talep ve arzulara ahlaki bir sınır getirilemez, toplum zararına yol açacak servet birikimini önleyecek yasalar oluşturulamazsa, bir kısım insanlar gereksiz ve anlamsız arzuları tatmine koşar. Bu arzulardan doğan ihtiyaçlar zorunlu olmayıp, başka insanların sağlığına ve refahına zararlı olsa bile bu zevklerinden vazgeçmezler. Bugün gelişmek, kendine yeterli hale gelmek isteyen ülkelerde sermaye birikimini ve gelişmeyi engelleyen en önemli unsur gösteriş tüketimidir. İslam tüketim modelinde 5 davranış biçimi yasaklanmıştır. Hasislik, cimrilik. Bu çeşit cimrilik vücudu, aklı ve ruhu zayıflatır. İnsanı işinden, gücünden ve çeşitli etkinliklerinden alıkoyar. Zayıf ve çelimsiz kalan fert ve cemiyete karşı düşmanlarını iştahlandırır. Resulullah'ın kendisinden Allah'a sığındığı pintilik bu nevi cimriliğe girer. İsraf, sözlük anlamı sınırı aşmak olan israf kelimesi, terim olarak Allah'a itaat amacı güdülmeksizin yapılan harcamalar anlamına gelir. Teref, yani nimet içinde azmak, sefahete düşkünlükse, tebzirde ileri gitmektir. Yani zevk ve sefa alemine bütünüyle dalıp malı bu yolda harcamaktır. Öyle ki bu davranışı artık alışkanlık ve huy halini alır. Bir toplumda sefahatin yaygınlık kazanması ile birlikte yok oluş süreci de onlar için işlemeye başlar. Malı yok etmeye gelince bu sayılan 4 şık bu kapsama girer. İslam, Allah'ın insanlara verdiği malı normal yollarla harcamalarını yasaklamaz. Fakat her işte planlı ve dengeli davranmalarını emreder. Hepsinden önce kendilerine o nimeti veren, çalışma gücü yaratan Allah'ı gözetmelerini, ahireti göz önünde bulundurarak Allah'ın huzurunda hesaba çekileceklerini düşünmelerini sağlar. Kısaca bir Müslümanın tüketim sahasında göz önünde tutacağı başlıca esaslar, haramdan kaçınma, helalinden tüketme, temizlik, aşırılıktan kaçınma, sağlığını tehlikeye düşürmeme ve çevresindeki varlıkları hesaba katma şeklinde ortaya çıkar.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.

0: Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radiyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Naam, innama nisa'u şakâikur rical.
2: Kadınlar, erkeklerin bir bütünü tamamlayan diğer yarısıdır. Rabbimiz, yeryüzünde pek çok şeyi kendisine emanet edeceği halife olarak insanı seçti. Kadını ve erkeği birbirlerine üstün ya da rakip değil, dost kıldı. Birbirlerini uyararak dostluğun gereğini ve diğer sorumluluklarını yerine getirdiklerinde onları merhametiyle kuşatacağı müjdesini verdi. İslam kadına hayattaki tüm rollerini yerine getirirken değerli olduğunu hissettirdi. Rabbimiz, açlık ya da ailelerini utandıracağı korkusuyla öldürülen kız çocuklarının hakkının hesap günü öncelikli olarak sorulacağını bildirdi. Sevgili Peygamberimiz, her kim şu kız çocuklarını yetiştirirken bir takım zorluklara katlanırsa, bu kızlar onun için cehennem ateşine siper olur sözleriyle kız çocuk sahibi olmayı ebedi kurtuluşun anahtarlarından biri olarak nitelendirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biliniz ki sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır buyurarak, aile birliği içinde hak ve sorumlulukların karşılıklı olduğunu ifade etti. Evlilikte ilişkilerin sevgi ve merhamet ekseninde yürümesinin

0: bu birlikteliği huzur veren bir yuvaya dönüştüreceğini Rabbimiz haber vermiştir. Peygamber Efendimiz bu gerçeği veda haccında müminlere tekrar hatırlattı. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Eşlere güzel muamele etmenin, dünya mutluluğu yanında, kişiye Allah rızasını kazandıran bir davranış olduğunu, insanların en hayırlısı müjdeledi. Sizin en hayırlınız, ailelerine en güzel muamelede bulunanınızdır. Rabbimiz, kulluk görevinde kadın ve erkeğe eşit sorumluluk verdi. Eşit ödül vaat etti. Mümin olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa suresi 124. ayet. Sevgili Peygamberimiz, annelik gibi sorumluluğu yüksek bir görevi üstlenen kadının, saygıyı ve özel bir ilgiyi hak ettiğini belirtti. Kendisine sorulan, insanlar arasında iyi davranmama en çok layık olan kimdir sorusuna, 3 defa üst üste annendir cevabını verdi.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca sabah namazında sünnetinin birinci rekatında kafirun, ikinci rekatında da İhlas surelerini okuduğunu gözlemledim.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affet," diye dua et.

Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.

Karanlık bir gece, kanlı ve derin. Ateşle boyandı yüzü göklerin. Şehitler bağrına uzandı yerin. Zamanın nabzında atan bizimdir. İhanet onların, vatan bizimdir. Müjde verenleriz, korkutan değil. Yurda kardeş kanı akıtan değil. Namluyu millete doğrultan değil. Tankların altında yatan bizimdir. Esaret onların, vatan bizimdir. Hıyanet zehrini akıtmış dile. Şeytanı aldatır bu kahve ile. Görmedi insanlar tarihte bile. Bayrağı göğsüne tutan bizimdir. Dalalet onların, vatan bizimdir. Tuzak kuranlara tuzak kuruldu. Zulümle örülen zincir kırıldı. Ülkeme yeniden mühür vuruldu. Sevdayı toprağa katan bizimdir. Nedamet onların, vatan bizimdir. Bizimdir ufukta yürüyen yollar. Bizimdir diriliş bekleyen yıllar. Semaya uzansın dualı eller. Doğan güneş bizim, batan bizimdir. Sefalet onların, vatan bizimdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hicretin 5. yılında kabilesinin elçisi olarak Medine'ye gelen Dımam, Resulullah'a namaz, oruç ve zekat gibi İslam'ın temel prensiplerini sormuş, Hazreti Peygamber de ona bu prensipleri anlatmıştı. Bunun üzerine Müslüman olan Dımam, "Sana ikramda bulunan Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetlerden de hiçbir şeyi eksik bırakmayacağım." demiş. Allah Resulü onun ardından, "Eğer sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiş, cennete girmiştir." buyurmuştu. Kabilesine dönen Dımam onları İslam'a davet edince, onlar kadınıyla erkeğiyle hep birlikte bu daveti kabul edip Müslüman olmuşlardı. Bir gün Allah Resulü Abdullah bin Amr'a, "Gündüz oruç tuttuğun, gece ibadetle meşgul olduğun kulağıma geldi. Gerçekten öyle mi?" diye sordu. Abdullah bin Amr, "Evet Allah'ın Resulü, böyle yapıyorum." diye cevapladı. Efendimiz, "Böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen de tutma. Gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakkı var. Gözünün sende hakkı var. Hanımının sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Her ay 3 gün oruç tutman yeterlidir. Çünkü her iyiliğe 10 kat sevap verilecektir. Bu da yılın tamamını oruçlu geçirmiş olmaktır." buyurdu. Abdullah bin Amr, gücünün kuvvetinin yerinde olduğunu, daha fazlasını yapabileceğini söylediğinde ise ona Davud peygamber gibi bir gün oruç tutup bir gün tutmamak suretiyle yılın yarısını oruçlu geçirmesini tavsiye etti. Yaşlandığında yapamaz hale geldiğinde Abdullah bin Amr'ın, "Keşke ben Resulullah'ın bana göstermiş olduğu o kolaylığı kabul etseydim. Bakın işte şimdi yaşlandım ve zayıf düştüm." diyerek hayıflandığı nakledilmektedir. Abdullah bin Amr'ın düştüğü bu duruma düşmemek ve ibadetlerde devamlılığı sağlayabilmek için de Resulullah'ın şu tavsiyesi daima dikkate alınmalıdır. "Ey insanlar, gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir: "Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer." Miktam bin Mahdi Kerip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir." Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım saklamak için kırbanın ağzını kestim.''

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet ancak katı kalpli kimselerden çekilip alınır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnız cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kim, ben, kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızasıyla sadece cennet istenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Ebu Hümeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütfiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde, "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu: "Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana, şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir," diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya, "Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim," dedi. Sonra ellerini koltuk altları görününceye kadar kaldırıp üç kere, "Allah'ım, tebliğ ettim mi?" buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip nerede dedi. Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona birini gönderin buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü

iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır," dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mali Cihat. Enes'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin. Kadın erkek İslam ümmetinin gönüllerini coşturarak onları cepheye koşturan amillerden birisi serzeniş ve tehdit yüklü şu ayet olmalıdır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz oymak veya boy, kazanıp biriktirdiğiniz servetler, kötüye gitmesinden endişe ettiğiniz ticaret, hoşlandığınız konutlar size Allah'tan ve onun elçisinden ve onun yolunda cihad etmekten, mücadele vermekten daha gönül bağlayıcı geliyorsa, bekleyin o zaman Allah emir ve iradesini açığa vuruncaya kadar. Allah günaha gömülüp gitmiş bir topluluğa asla hidayet etmez. Hazreti Ali'nin hilafet devrinde Mısır valiliği yapmış olan Medineli sahabi Kays bin Sa'd'ın Tebük gazvesinde güç durumda kalan orduyu kestiği develerle doyurduğu, hatta bu yüzden borçlandığı bilinir. İmkanlarını Allah için seferber eden bu cömert komutan sahabi yaptığı şu duasıyla da Müslümanlara örnek olmuştur: Allah'ım beni malla rızıklandır. Zira faaliyet, iş ve hizmet üretmek ancak mal ile gerçekleşiyor. Çalışmak, uğraşmak, çabalamak, cehd ve gayret göstermek anlamına gelen cihad, İslam dinini yükseltmek, ilahi kelimetullah, ilke ve değerlerini koruma ve kollama uğrunda maddi manevi imkanları kullanmak ve feda etmek demektir. Cihad kavramı sadece düşman güçlerine karşı cephede verilen fiili askeri mücadeleyi ifade etmez. Cihadın aynı zamanda dil, el-cihad, el-lisani, eğitim, öğretim, İlmi kültürel, el cihad et talimi, iktisadi, el cihad el mali ve nefsin, egonun isteklerine karşı yapılan tür ve kısımları vardır. İslamiyeti ikame ve ihya namına icra edilen her türlü faaliyet, gereği gibi tanınıp yayılması için gösterilen zihni, bedeni, mali, iktisadi, siyasi ve içtimai her türlü gayret cihad kapsamında değerlendirilir. Cihadın hedefi ülkeleri istila edip yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koymak değil, dünyanın refah ve saadetini sağlamak, insanca ve Müslümanca yaşamanın önündeki engelleri kaldırmak, hür iradeleriyle Müslüman olmak isteyenlere müsait ortamı hazırlamaktır. Nitekim Yüce Kur'an, İslam'ın yaşayabilmesini ve varlığını sürdürebilmesini iki temel esasa bağlar: cihad ve tefakkuh. İlim, dini ciddiyetle ve derinlemesine anlamak, içtihat. Cihat ve içtihat ruhundan mahrum bir toplum, zillet ve esarete mahkum demektir. Tabii günümüz şartlarında burada içtihatla daha ziyade ortaya çıkan ve Müslümanların gündemine oturan problemlere çözüm yolu bulma çabası kastedilir. Şüphesiz barış esas olandır. Dirlik ve düzenlik içinde dinin icaplarını yaşamak, istenen ve beklenen bir hayat tarzıdır. Ölümü temenni etmeyin ve düşmanlarla karşılaşmayı temenni etmeyin uyarısında bulunan da Resul-i Ekrem'dir. Ne var ki fitnenin, yani insan hak ve hürriyetlerinin önünde baskı ve engelin olması halinde ise onunla mücadele edilmesi gerekir. Ayrıca düşman güçlerine karşı caydırıcı olmak üzere askeri hazırlık yapılır. Hazrol cenge, eğer istersen sulhu salah sözünün hikmeti de budur. Allah Teala şöyle buyurur: onlara, düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Böyle yapmakla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Resul-i Ekrem de onlara, düşmanlarınıza karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayınız. Dikkat edin, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır. Bu hadiste geçen atmak, rami kelimesi, ok atmak ve silah kullanmak demektir. Şüphesiz bu, çağın icabına göre düşman güçlerinin saldırıları karşısında onlara karşı koyabilecek ve onlardan üstün kılacak tank, uçak, uçak savar, tank savar, top, füze gibi her türlü savaş malzemesi ve mühimmatını içine alır. Aynı kökten dilimizde kullanılan mermi kelimesi de atılan demektir. ayrıca ekonomik güç, kara ve demir yolları, her türlü altyapı hazırlığı söz konusu kuvvet için olmazsa olmaz temel unsurlardır. Ayrıca Resul-i Ekrem, ben rahmet peygamberiyim. Bıçak kemiğe dayandığındaysa savaş, mücadele meydanlarının peygamberiyim buyurur. Yapılan araştırmalara göre Resul-i Ekrem 27 gazveye katılmış ve bunların 9'unda fiilen savaşmıştır. Savaş meydanlarında Resul-i Ekrem tarafların insan kaybının en az olabilmesi için gereken tedbiri aldığından Müslümanların şehit sayısı 150'yi, düşmanların zayiatı ise 250'yi geçmemiştir. Demir bir sapan ve bir ziraat aleti gören sahabi Ebu Ümame el-Bahili, Resulullah'tan şu hadisi işittiğini söyler. Bu alet bir kavmin evine girerse Allah oraya zilleti sokar. Ziraatle iştigalin sair dini ve zayıfı ifaya mani olur.

alması veya sınır boylarında vatani görevini yapanlara yönelik bir uyarış şeklinde açıklanır. İbni Hazm'ın ifadesiyle bu, cihattan alıkoyan zirai meşguliyettir. İmam Buhari'nin ziraat aletiyle iştigalin veya meşru sınırı aşmanın akıbetinden sakındırılan şeyler bab başlığı altında bu rivayeti zikretmesi, hadisin bu manada anlaşılması gerektiğine işaret eder. Meşhur İslam alimi Muhammed Hamidullah'ın şu açıklaması, ekonomik gücün cihatla olan ilişkisini ortaya koyması bakımından önemli bir örnek teşkil eder. Müslüman Mekkeliler hicret edince Mekkeli müşrikler Müslümanların bütün menkul ve gayrimenkul mallarını hırsızlar gibi almışlardı. Peygamberimiz Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali vesaire bütün Müslümanların mallarını Mekkeliler gasp etmişlerdi. Bunun için Müslümanların Mekkelilere karşı malları vesaire ile ilgili olarak mücadele etmeleri gayet haklıydı. Sonra Mekkeliler ticaret kafilelerinin Mısır, Suriye, Irak gibi kuzey memleketlerinde elde ettikleri gelirleri İslam aleyhine silah olarak kullanıyorlardı. Bu bakımdan Müslümanların Mekkelilerce yapılmak istenen bu ticarete mani olmaları gerekiyordu. Peygamberimiz Mekkelilerle ilişkilerinde ya savaş yolunu seçer ya da Medinelileri savaştan caydırmak için ekonomik baskı uygulayabilirdi. İsteseydi Mekke'ye ordu gönderir, Mekkelilerle savaşır, onları öldürebilirdi. Fakat Peygamberimiz bunu istemedi ve dedi ki, belki bugünkü Mekkeliler İslam'ı kabul etmeyebilirler, fakat yarın çocuklarının İslam'a girmeleri mümkündür. Bunun için Mekkelileri ve çocukları öldürmek yerine kendilerine iktisadi baskı yaparak Müslümanların hasmı olmalarını önlemek istedi. İşte bundan dolayı kuzey yolundan Mekkeli kafilelerin geçmesini men etti. Öyle ki ticaretleri aksadı ve Mekkeliler fakirleştiler. İşte bu süreç sonunda Müslümanlarla cepheleşmeden vazgeçtiler. Şu ayeti kerime bu konu hakkında son talimat olsun. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yakın olmak için yol, vesile arayın. Ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. "Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir?" diye sordum. "Dilini tut, evinle yetin ve günahlarına ağla," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küs durur ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçin bakalım.

Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü insanların boyu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ebu Bekir, hayırdır, nereden geliyorsun?
2: Selda'nın tepesine çıktım. Medine'de herhangi bir çarpışma yaşanıyor mu diye baktım.
1: Durum nasıl?
2: Şükürler olsun bir şey yok.
1: Şu badireyi bir atlatalım. Yahudilerden bunun hesabını soracağız. Hainler.
2: Çoluk çocuğumuzla ilgili duyduğumuz korku, Kureyş ve Gatafan ordusundan duyduğumuz korkudan daha baskın. Onlara bir şey olacak diye aklım çıkıyor.
1: Benim de. Aklımız orada.
3: Oklar geliyor, dikkat edin. Dikkat edin, herkes siper alsın.
4: Resulullah'ın çadırını hedef aldılar.
3: Peygamberimizi güvenli bir yere alalım.
5: Kalkanları getirin.
6: Ömer, Zeyd, Zübeyir, Ali, bu tarafa gelin.
3: Okçular, nevzi alın. Herkes dikkatli olsun.
7: Hava ne kadar da soğudu. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun.
8: Amin. Biz kapalı yerlerde soğukla baş edemiyoruz. Onlar dışarıda geceliyorlar.
7: Saad'ın zırhı kollarını açıkta bırakmış. Keşke daha güvenli bir şey giyseydi. Ya bir ok isabet ederse?
8: O zırhtan başkasına sahip değiliz. Allah'ın takdirinin ötesinde de hiçbir şey gerçekleşmez.
9: Ey Allah'ım! Eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak, beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.
0: 93. Bölüm.
10: Müşrikler hendeğin her köşesini incelemiş, saldırı yapabilecekleri noktaları belirlemişlerdi. Farklı yerlerden taarruza geçerek sonunda zafer kazanmayı umuyorlardı.

0: Ebu Süfyan, yeni bir yer keşfettik. Nispeten daha dar. Atları oradan geçirebiliriz.
1: Güzel. Kinane oğullarından da adamlar toplayıp hemen harekete geç.
2: Ben de o süvarilerin içinde olacağım.
3: Amr, kaç yaşına geldin? Bırak da gençler bu işi bitirsin.
2: Bedir'de aldığım yaradan dolayı Uhud'a katılamadım. Ahdim var. Onlardan intikamımı alacağım.
1: Bırak onu. Hangimiz Amr bin Abd kadar iyi bir savaşçıyız? Evet, 70'ini devirdi. Ama hala namı yürüyor. Mekkeli gençler onun karşısına çıkmanın yürek istediğini iyi bilirler.
3: Şu delikanlılar dururken kendini tehlikeye atmasını istemedim. Ama nasıl isterseniz öyle olsun.
2: Ah, yıllardır bize yaşattıkları yetti artık. Şehrimiz darmadağın oldu. Aileler parçalandı. Eski dostlar düşman oldu. Bizim onlara karşı ne kadar şiddetli olduğumuzu bilsinler istiyorum. Bu uğurda ölsem de bir kahraman olarak anılacağım.
3: Elbette, şerefin için savaşıyoruz. Ölürsen seni şiirlerle, mersiyelerle anacaklar. Bedenin bu dünyada olmasa da ismin yaşayacak.
2: Ha, bu dünyada da yeterince yaşadım zaten. Şu zırhımı giymeme yardım et.
3: Oldu. Lat ve Uzza seni korusun.
1: İkrime, hazır mısınız?
0: Evet, hazırız.
1: İşaretimi bekleyin. Okçular, kenarlara dizilin. Yolu açın.
0: Hadi bakalım. Ben Halit'le önden gideceğim. Arkamdan gelirken mesafe bırakın. Bizim atlar başaramazsa geri dönersiniz. Değilse sırayla ikişer ikişer geleceksiniz. Başlıyoruz. Ya! Evet. İşte buradan geçebiliriz. Hadi devam edin.
4: Evet, işte bu. İşte bu. İşte geçtik.
5: Hadi durmayın, ilerleyin.
6: Hendeyi açtılar. Takviye gönderin.
2: Ben Kureyş'in ileri gelenlerinden Amr bin Abd. Sizinle Bedir'de savaştıktan sonra bunun intikamını almak için and içtim. O günden beri bu anı bekliyorum. Kim benimle çarpışacaksa çıksın karşıma. Duymadınız mı? Size meydan okuyorum. Yok mu karşıma çıkacak bir baba yiğit?
7: Ya Resulallah, müsaade et ben çıkayım karşısına.
8: Ali, o Amr bin Abd, yaman bir savaşçıdır.
7: Olsun Osman.
2: Bu toplulukta hiç mi er yok? Benimle kim savaşır diye bağırmaktan sesim kısıldı.
9: Peygamberimiz ısrarı üzerine Hazreti Ali'ye izin verdi. Ama karşıdaki düşmanın gücü herkesi ürkütüyordu. Hazreti Ali bir yandan zırhını giyerken bir yandan da Resulullah'ın dua ettiğini duyuyordu.
8: Ali, Resulullah zırh gömleğini giymeni istiyor. Bu da kılıcı zülfikar. Al.
10: Amr, acele etme. Şimdi karşına çıkacak birini buldun.
2: Sen de kimsin?
10: Ben Ali.
2: Abdümenaf'ın oğlu Ali mi?
10: Hayır, Ebu Talib'in oğlu Ali.
2: Ebu Talib benim dostumdu. Onun oğlunu öldürmek istemem. Hem sen benim dengim değilsin. Daha yaşlı biri yok mu?
10: Yok, benimle savaşacaksın.
2: Tekrar ediyorum, senin canına kıymak istemem.
10: Ama ben isterim. Gel bakalım. Hadi.
2: Öyleyse benden günah gitti.
10: Adil bir çarpışma olsun istiyorsan atından inmelisin. Ben yayayım.
2: İşte ben de yayayım. Hadi bakalım.
10: Sen akıllı bir adamsın. Çarpışmadan önce seni Allah'a ve Resulüne iman etmeye davet ediyorum.
2: Geç bunları. Atalarımın dinini bırakacak değilim.
10: Öyleyse bizimle çarpışmayı bırak, yurduna geri dön.
2: Bu da olacak şey değil. Söyleyeceklerin bitti mi?
10: Bitti.
2: O zaman asıl işimize dönelim. Ya! Al bakalım.
10: Evet. Boşa gitti hamlen.
2: Öyle mi? Bunu gör o zaman.
8: Ali yaralandı.

0: yaralanmış, kalp yaralanmış, evet.
1: Allah'ım sen onu koru.
0: Bizi muzaffer eyle Allah'ım.
1: Al bakalım.
0: Amr bin Abd öldü.
2: Gördünüz mü ne olduğunu?
3: Yürüyün. Düşmanı sağ bırakmayın.
1: Geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz.
0: Evvel hendeye düştü. Yardım edin.
2: Onu çıkarmamız mümkün değil.
1: Hem baksana. Atının altında kaldı. Nasıl çıkartacağız onu oradan?
2: Yürü biz canımızı kurtaralım. Hadi.
4: Neler oldu orada?
1: Amr ile Nevhel öldürüldü.
4: Ne diyorsun?
1: Biz de canımızı zor kurtardık.
4: Nasıl oldu bu?
1: Amr'ın meydan okumasına Ali karşılık verdi. Onu yere serdikten sonra Dırar'ın üstüne yürüdü. Sonra da bütün Müslümanlar bizi kuşattılar. Geri dönmek zorunda kaldık.
4: Neyse, en azından savunmalarının zayıf olduğunu gördüler. Şimdi onları ummadıkları yerden vuracağız. Yalnız iki kıymetli adamımızı kaybettik. Onların cesetlerini isteyeceğim Muhammed'ten.
1: Onları almaya fırsatımız olmadı.
4: Ben şimdi adam gönderirim.
5: Ya Resulallah, Ebu Süfyan haber göndermiş. Nevfel bin Abdullah ile Amr bin Abd'ın cesetleri karşılığında diyet bedelini teklif ediyor.
6: Peygamberimiz ölüler için herhangi bir bedel almayacağını söylediğinde Hazreti Osman bunu karşı tarafa bildirdi.
5: Bize onların ne ölüsü ne de parası lazım. Alın cesetlerinizi.
7: Evet. İşte Nevfel bin Abdullah'la Amr bin Abd'ın cesetleri.
4: Muhammed zorluk çıkardı mı?
7: Hayır.
4: Öylece verdi mi bunları size?
7: Evet, ben de şaşırdım. Diyet teklifimizi bile kabul etmedi.
4: Onun işlerine akıl sır ermez. Bunları güzelce gömün. Ailelerine gösterebileceğimiz bir mezarları olsun.
7: Peki.
4: Muhammed, seni anlayamıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Çocukluğumuz bir arada geçti. En sevdiğim akrabamdın. Karakterine hayrandım. Cesaretin, cömertliğin, ahlakının güzelliği dillere destandı. Tüm akrabalık bağlarını kopardın. Bizi düşman belledin. En yakınlarını. Şimdi burada akrabalarımın kanını dökmek için bekliyorum. Ne uğruna ha? Ne uğruna? İkrime, Halit, bana tüm komutanları çağırın.
8: Bizi niye çağırdın Ebu Süfyan?
9: Bir gelişme mi var?
4: Kuşatmamız günlerdir sürüyor. Son bir hamleyle bu işi bitirmek istiyorum.
9: Planın nedir?
7: Biz de yorulduk. Hayvanlarımız perişan oldu. Hava soğuk. Ne kadar çabuk biterse o kadar iyi olur.
4: Şimdiye kadar zayıf bulduğumuz noktalardan saldırılar yaptık. Onlar bir araya gelerek bizi geri püskürttüler. Şimdi bir araya gelmelerine fırsat vermeyeceğiz. Tespit ettiğimiz tüm noktalardan aynı anda saldıracağız. Daha önce bize hangi tekniklerle saldırdıklarını biliyoruz. Onların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Direnişleri kırılacak ve hangi noktadan girebilirsek oraya destek göndereceğiz. Bizim adam ve silah sıkıntımız yok ama onların var. Bu sefer geri çekilmeyeceğiz. Kaç gün sürerse sürsün şehrin içine gireceğiz.
7: Haklısın Ebu Süfyan. Dediğim gibi geri çekilmezsek pes etmek zorunda kalırlar.
9: Hangimiz nereden saldıracağız belirlediniz mi?
4: Evet. Halit'le İkrim'e size hangi bölgelerden saldırmanız gerektiğini gösterecek. Her kabilenin sorumlu olduğu bir bölge olacak. En iyi süvarilerinizi hendeye aşmak için kullanacaksınız. Arkadan da takviye kuvvetlerle taarruzu destekleyeceksiniz. Unutmayın, kaybımız ne olursa olsun geri çekilmeyeceğiz. Ne kadar sürerse sürsün onları mağlup edeceğiz.
8: Zafer kutlamasına az kaldı desene.
7: Mekke'ye muzaffer bir kumandan olarak döneceksin Ebu Süfyan.
10: Mekke isyankarların cezasını verecek.
9: Lat ve Menat adına.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaşta ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

0: bazı geceler vardı. Takvimlerde sadece bir tarih değil, bir milletin hafızasına, bir vatanın vicdanına, bir neslin istikbaline emanet unutulmaz zaman dilimleridir. İşte 15 Temmuz sadece yaşanmış bir gecenin değil, imanın korkuya, sadakatin ihanete, birliğin tefrikaya galip geldiği büyük imtihanın adı. O gece yalnızca kurumlar, binalar ya da şehirler değil, milletimizin birliği, devletimizin bekası, istiklalimiz ve istikbalimiz hedef alınmıştı. Karanlık yalnızca gökyüzünü değil, aziz milletimizin yarınlarını da örtmek istedi. Fakat şer odakları vatanımızın ve milletimizin asırlardır ezanla yoğrulduğu, Kur'an'la istikamet bulduğu, duayla güçlendiği, şehitlerle hemhal olduğu hakikatini unutmuşlardı. Nitekim o gece minarelerden yükselen salyalar, milletimizin ortak vicdanını ayağa kaldıran, kalplerimizi aynı duada buluşturan, ümitlerimizi yeniden yeşerten kutlu bir çağrıydı. O gece ezanlar semaya yükseldi, dualar arşa yöneldi, kalpler aynı niyette birleşti. Ve millet fedai canı şeref sayarak vatanı için ölüme yürümeyi seçti. Zira inanmışlardı, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandı, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandı. İman etmişlerdi, vatan ezanın hürce okunduğu sema, bayrağın şerefle dalgalandığı ufuk, çocukların güvenle büyüdükleri yarındır. Annenin duası, şehidin emaneti, milletin haysiyetidir. O gece tanklar yürüdü, jetler ve silahlar milleti ve devleti hedef aldı. Fakat hiçbir güç imanla kıyama durmuş, kahramanca meydanlara koşmuş, tehditlere boyun eğmemiş, kurşunlara siper olmuş asil milletimizin iradesini teslim almaya muktedir olamadı. Çünkü o gece Allah'a tevekkül eden, hakkın yanında dimdik durmak isteyen, birbirlerine gönülden güvenen, şüphe etmeden omuz veren imanlı bir millet vardı karşılarında. Milletimiz bildi ki can da onundur, mülk de. Vatan da ondan emanettir, devlet de. Şehadet, bir annenin duasında, bir babanın vakarında, bir gencin cesaretinde, bir milletin secdesinde yeniden anlam buldu o gece. O gece toprağa düşen aziz şehitlerimiz, bu toprakların istiklaline canlarıyla mühür vuran kutlu emanetler. Kahraman gazilerimiz ise fedakarlığın, sabrın, metanetin ve milletin çelik ve imanlı iradesinin yaşayan şahitleridir. Bugün 15 Temmuz'u anmak sadece geçmişi hatırlamak değildir. Birliğimizi korumaktır, kardeşliğimizi büyütmektir. Fitneye karşı basireti, ayrılığa karşı muhabbeti, nefrete karşı merhameti her şartta diri tutmaktır. Zira inandık ve iman ettik. Bir milleti ayakta tutan yalnızca sahip olduğu imkanlar değil, asıl güç imandır, ihlastır, vahdettir, vefadır, kardeşliktir, millet olma şuurudur. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kadir-i Mutlak'tan niyazımız odur ki milletimiz bir daha böyle bir imtihana maruz kalmasın. Kalplerimiz imanla diri, vicdanlarımız merhametle zengin, gönüllerimiz kardeşlikle bir olsun. Birliğimiz daim, beraberliğimiz kaim, devletimiz payidar olsun. Bayrağımız kıyamete kadar göklerde dalgalansın, ezanlarımız ebediyen semalarda yankılansın. Zira inandık ve iman ettik. Allah'a güvenen, hakka sarılan birlik ve kardeşliğini koruyan bir millet için en karanlık geceler bile rahmetin aydınlığına gebedir. Ve sabırla bekleyenlere her imtihanın ardından vaat edilen umut mutlaka doğacaktır. ...15 Temmuz'u unutmadık. Unutmayacağız.
1: Unutmayacağız.
0: Çünkü hatırlamak yalnızca geçmişi anmak değil, milletçe aynı istikamette yürümeye devam etmektir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra, "Bu yaptığın nedir?" dedim. O da, "Peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı." dedi. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: "Şu insandır."

Şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.''

0: Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka, küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin. Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de yerhamüke Allah dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, "Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hac edin." buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerle onu anlamak.
4: Aziz vatan uğrunda ya şehit ya da gazi. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah yolunda yaralanan her bir yaralı muhakkak kıyamet gününde yarası kanayarak gelir. Rengi kan rengi, kokusuysa misk kokusudur. Zeyd bin Halid'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her kim Allah yolunda savaşacak bir askeri savaş için donatırsa, kendisi de savaşmış gibi olur. Kim de Allah yolunda savaşa çıkan gazinin arkasından ailesine iyi bir şekilde göz kulak olursa, o da savaşmış gibi olur. Ebu Ümame'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim savaşa katılmaz veya savaşa katılan bir gaziyi donatmaz ya da savaşa giden gazinin ailesine iyi bir şekilde göz kulak olmazsa Allah onu bir felakete uğratır. Abdullah el-Hatmi'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber bir orduyu uğurlamak istediği zaman sizin dininizi, geride bıraktıklarınızı ve amellerinizin sonuçlarını Allah'a emanet ediyorum buyururdu. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde şehitten başka hiç kimse kendisine içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmayı arzular. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim. İstedim ki Allah yolunda savaşıp öldürüleyim, sonra diriltileyim. Sonra öldürülüp tekrar diriltileyim. Sonra öldürülüp tekrar diriltileyim. Daha sonra tekrar öldürüleyim ve diriltileyim. Sehl bin Ebu Ümame bin Sehl bin Hüneyf'in babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kamu spotu çağrı.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
3: Yüce Allah buyuruyor ki, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeği ve içmeyi sırf benim için terk eder.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanakallahumma ve bihamdik. Estağfiruka ve etubu ileyk.
2: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim. Sana tövbe ederim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir. Ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder

o adam gerçekten böyle değilse bu sözler kendisine döner. Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzüne bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsva oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi.

Mugire bin Şube'den radıyallahu an şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra, "Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğinde verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi.

Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok...

yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: Ümmü Mabet. Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde, kavminden uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Onun yaşadığı yer, Ümmü Mabet'in çadırı diye nam salmıştı. Ümmü Mabet, çadırının dışına çıkar, çölden gelen gençlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde karşıdan yaklaşan 4 kişi gördü. Bu zatlar o güne kadar ağırladığı misafirler içinde en önemlisi olacaklardı. Resulullah Efendimiz, onun yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Uraykıt. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu ve burada konaklamayı seçmişti. Acıkmışlardı. Peygamberimiz Ümmü Mabet'e kendilerine satabileceği bir hayvanı olup olmadığını sordu. Ümmü Mabet ona yeni yavrulamış bir koyun getirdi. Fakat Peygamber Efendimiz bu hayvanı yavrusundan ayırmak istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabet de, "O çobanın sürüye katmadığı, süt vermeyen çelimsiz bir koyundur," dedi. Allah'ın elçisi onu sağıp sütünü içmek istediğini söyledi. Ümmü Mabet hiçbir fayda sağlamayacağını düşündüğü koyunu getirdiğinde Peygamberimiz, "Ey Allah'ım, bu koyunu bereketli kıl," diye dua etmeye ve hayvanı sıvazlamaya başladı. Bir müddet sonra hayvanın sütünü sağmaya başladı. Etrafındakiler şaşkınlık içinde olan biteni izliyordu. Herkes o sütten kana kana içti. Peygamberimiz bir süre dinlendikten sonra yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabet'in eşi Ebu Mabet geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabet, "Mübarek bir zat uğradı ve şöyle şöyle yaptı," diyerek olan bitenleri ona anlattı. Ebu Mabet, "Vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir," dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabet, sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. "O, tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi, güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Tok sesliydi. Kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı, uzun boyunluydu, gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyor, konuştuğundaysa doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı. Ne uzatıyor ne de kısa kesiyordu. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu. Göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki iki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunanlar arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri gibiydi. Hiçbir işi boş ve anlamsız değildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Yusuf, Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin, namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyi maruf iş sadakadır. Müslim bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anh tarikiyle rivayet etmiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölümün başlığı Allah'tan korkmak. En son kaldığımız hadis 409 no'lu hadis. Va'an Ebi Zerren, Hazreti Ebu Zer'den gelen bir rivayet, radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnni ara, ben görüyorum, mâ la teravne, sizin görmediklerinizi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, öteden haber alan, yani nübüvvete mazhar olan son peygamber idi. Dolayısıyla vahiy ile irtibatı var ve kendisine yer yer Cenab-ı Hak ayetlerinden gösteriyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى O, yani Allah'ın Resulü, Cenab-ı Hakk'ın en büyük ayetlerinden bazılarını gördü diye haber veriyor. Nitekim bu gördüklerini de kendisine saklamamış, ümmetiyle paylaşmış. Bu onun vazifesi. Cenab-ı Hak وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ buyuruyor. O, Allah'ın kendisine gayben gösterdiği şeyleri cimrilik ederek insanlarla paylaşmayacak değildir. Vazifesi gereği Allah'ın kendisine bildirdiklerini, gösterdiklerini, indirdiklerini insanlara tebliğ etmiş, insanlarla paylaşmış. Bu okuduğumuz rivayetin girişinde de böyle bir hadiseyle karşı karşıyayız. Buyuruyor ki Allah'ın Resulü, İnni ara mâ lâ teravne. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Tabii bu kesintisiz olan, her an devam eden bir hadise.

ise değil, Cenab-ı Hakk'ın kendisine özel bir zamanda, özel bir münasebet ile tıpkı İsra ve Miraç örneğinde olduğu gibi yaşattığı türden hadiseler. Devamında buyurmuş ki Allah'ın Resulü, attatis sema'u, gök çatırdadı. Ve hukka leha en ta'itta, ve çatırdamakta da işin doğrusu haklı. Bu ifadeler bize Cenab-ı Hakk'ın zahara el fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas, İnsanların kazandıkları yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Dolayısıyla insanların kötü kazanımları ve kötü davranışları, başta Cenab-ı Hakk'a saygısızlıkları olmak üzere, yanı sıra Allah'ın kendilerine emanet ettiği doğayı ve çevreyi kirletmeleri yüzünden gitgide yerküre fesada doğru ilerliyor. Halbuki baştan göğü kaldırıp dengeyi kurmuş olan Cenab-ı Hak bunu bize emanet ederken bu dengeyi korumamızı salık vermişti. Buyurmuştu ki وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا, Allah göğü yükseltti وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, ve dengeyi kurdu. اَلَّا تَطْغَوْ فِي الْمِيزَانَ, sakın ha sizler mizanı bozmayın. Bu gökle ilgili böyleyken yer ile ilgili olarak da Cenab-ı Hak وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا, Allah yeryüzünü ıslah etmişken siz sakın ha yeryüzünü ifsad etmeyin. Ne var ki insan ne Rabbine karşı saygılı yaşamayı ne de onun emirlerini dikkate alarak hem kendisiyle hem çevresiyle hem de dış dünya ile var olduğu çevre ile bunları Cenab-ı Hakk'ın bir emaneti olarak algılayıp özen göstermedi, dikkatli davranmadı ve pek çok yanlış işler yaptı. Bunlar da fesada yol açtı. Allah'ın Resulü'nün وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَعِطَّ, gökyüzünü çatırdamakta haklı bulması aklınıza şu ayeti kerimeleri de getirir. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا, siz ne kadar kötü, korkunç, feci bir şey ortaya koydunuz. Ne yapmışlar? وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, Rahman kendisine velet edindi demişler. Yani Allah'ın bir oğlu olduğunu iddia etmişler ve böylece Cenab-ı Hak eşsiz ve benzersiz yegane kudret değil, benzeri olan, kendisi gibi onun da ilah olduğu bir evlada sahip. Bu o kadar Cenab-ı Hakk'ı aşağılayıcı, o kadar korkunç bir şey ki kulları Cenab-ı Hakk'a sen zatın itibariyle ahad değilsin, yani tek değilsin, biricik değilsin, senin gibi biri daha var demek gibi oluyor. Hani bazen olur ya, bir yerin müdürü yahut bir yerin hocası veya herhangi bir gözde şahsiyet, insanların kendisini takdir ettikleri, beğendikleri ve bunu çeşitli iltifatlarla yüzüne söyledikleri bir ortamda biri kalkıp da bir başkasından, yani sizden iyi olmasın ama şöyle bir müdürümüz vardı, o da şöyle iyiydi, böyle iyiydi diye bahsetmesi, o kişi açısından nasıl birdenbire bir sıradanlaştırma, birdenbire bir incinmeye yol açıyorsa, hele hele sizden daha iyisi var kabilinden sözler. Kaldı ki hepimiz beşeriz ve hem emsallerimizin olduğunu biliriz, hem de başkalarının bizden daha iyi olabileceğini adımız gibi iyi biliriz. Ama buna rağmen sanki eşsiz ve benzersiz ve en iyiymiş gibi muamele görmek insanların hoşlandıkları bir şeydir. Halbuki Hak Teala'nın zatı aslen böyledir. Yani قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ, tektir. Başkalarıyla rekabet ettiği için tek değil, onlardan daha iyi olduğu için tek değil. İşin aslında böyledir. Her şeyin yaratıcısıdır. وَلَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٍ, onun asla bir benzeri yoktur. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, asla ona denk herhangi bir şey yahut kimse söz konusu.

konusu değildir. Cenab-ı Hak halakakum min nefsin vahide ve halaka minha zavcaha. Sizi bir kişiden yaratan, ondan eşini yaratan, yedraukum fi, sizi böyle orada eşli bir üreme yoluyla yaratıp durmakta. Sadece sizler eşli değil, size benzer şekilde hayvanlar da öyle. وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجَ Hayvanlar da böyledir. Bizi Cenab-ı Hak eşeyli olmamız ve böylece üreyip çoğalmamız bakımından hayvanlarla olan benzerliğimizi dile getiriyor. Bizleri burada يَذْرَعُكُمْ فِي Yaratıp duran kendisi. Sonra dönüp Hak Teala zatından bahisle لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ dedi. Onun bir benzeri herhangi bir şey yoktur. Bizler kendi aramızda bu kadar eşli, benzerliyken, bir yandan doğan, bir yandan doğurur iken ve bu açıdan etrafımızdaki diğer canlılarla da benzer süreçlerdeyken, Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir benzeri ve eşi yoktur. Lem yelid, o ne doğmuş ve lem yulet, ne de doğurmuştur. Hak Teala'nın gerçeği buyken, biricik ve tek iken her şeyin yaratıcısı, ona kalkıp sende niye olmasın ama bir de oğlum var. Hristiyanların deyimiyle o biraz daha merhametli sanki halden anlar. Beşerin arasına karışmış, beşerin çektiği zorlukları tatmış. Dolayısıyla da süreçte Allah ile insanlar arasında bir bakıma aracılık etmiş bir kimse gibi kalkıp bunu o küçücük ağızlarıyla temelsiz, mesnetsiz ve Hazreti İsa'dan tamamen bağımsız bir biçimde sonradan ona iftira ettiler. Tek olan bir tek Allah iken, bu ona özgüyken artık tek olan hiç kimse kalmadı. Allah'ın da bir benzeri var, oğlu var yahut Ruhul Kudüs var yahut eşi var ve benzeri. O da artık bir kalabalığın üyesi, üçlü yahut beşli, bir ligin arasında kalan, benzerleri olan biri durumuna düştü. Cenab-ı Hakk'ın bu denli aşağılanmasına Allah'ın yarattığı mahlukat isyan etti. Cenab-ı Hak bu söylediğiniz söz, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَا مِنْهُ Gökler neredeyse bundan ötürü paramparça olmaya yüz tuttu. وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ Ve yer yarım yarım yarılmaya. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا Ve dağlar hem zemin olup insanların üzerine çökmek istedi. Niçin? اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا Rahman'a çünkü kalkmış bir velet isnat etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesinde göğün çatırdadığına ve bu çatırdayışında haklı olduğuna dair yaklaşımı ayetteki bu durumları düşündürebilir. Yeryüzünde şu anda çok sayıda insan bir yandan Cenab-ı Hakk'a şirk koşarken, bir yandan ona oğul isnat ederken, yahut melekleri Cenab-ı Hakk'ın kızları olarak görürken, yahut cinleri Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunda, hükmünde ortak olarak, hatta insanları böyle görerek şirk koşarken, Allah'ın eşsizliğini ve benzersizliğini ve hükmünde وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا Hiçbir şey ortak edinmeyişini kirletirken, gölgelerken elbette civarımızdaki Cenab-ı Hakk'ın diğer yarattığı gökler gibi, yer gibi, dağlar gibi nesnelerin reaksiyonları söz konusu. Muhtemel ki Cenab-ı Hakk'ın gök paramparça olacağı vardı. Olmak üzereydi ama Allah tuttu. Buna müsaade etmedi. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَا Ve bu sürecin bir parçası olarak gökteki bu çatırdama, çatlama söz konusu olmuş olabilir. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gök durduk yere çatırdamadı. Haklı elbet demesi de bu ayete işaret olabilir. Devamla Resulullah buyurdu ki مَا فِيهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ أَصَابِعَ Orada yani gökyüzünde dört parmaklık bir yer yok ki illa وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ İlla ki oraya
bir melek kapanmıştır. Sâciden lillâhi teâlâ. Allah Azze ve Celle'ye secde etmektedir. Bir bakıma göğün büsbütün yırtılıp saçılmasına karşın Cenab-ı Hakk'a secde ederek Allah'ın emriyle süreci muhafaza ediyorlar gibi bir ifade. Çünkü gün gelecek o da olacak. وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ Cenab-ı Hak gök yırtılıp sıyrıldığında diye buyuruyor. Üzerimize çektiği وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعُ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُولًا yükselttiği ve korunaklı bir gök olarak yeryüzündeki insan hayatını muhafaza altına aldığı bu rahmetini gün gelip Cenab-ı Hak sonlandıracak. İnsanlar yaptıklarıyla çoktan bunu hak ettiler ama Allah'ın adını koyduğu bir ecel yani bir süre tamamlansın diye mevcut akış devam ediyor. Yoksa Hak Teala kulların kendisine olan saygısızlıklarını ve büyüklenmelerini dikkate alacak olsa وَلَوْ يُؤَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا Allah insanların bu kötü kazanımlarını muahaze edecek, dikkate alacak ve şimdiden cezalandırmaya kalkacak olsa مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّ O yerin üzerinde tek bir canlı bile bırakmazdı. وَلَكِنْ يُؤَخِرُهُمْ Ama Hak Teala onları geciktiriyor, öteliyor ile ecelin musemma. Adı konulmuş bir zamana doğru. Devamla Resulullah buyurmuş ki, Vallahi لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُوا Allah'a yemin olsun, sizler benim bildiklerimi bilseniz, لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا Azıcık gülerdiniz, وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Ve çok ağlardınız. Durumumuzun ne kadar vahim olduğunu, sürecin gitgide nedenli kötüleştiğini ve akıbetimizin iyi bir neticeye kavuşma ihtimalinin nasıl gitgide zorlandığını düşünmekten tadımız kaçardı demeye getiriyor. Çünkü bir insan ne zaman gülmez, tadı kaçtığında, kaygılandığı bir husus onun düşüncesini kapladığında artık kendini gündelik hayattaki normal akışa veremez. Ortamdadır ama hep arka planı yaşamaktadır. Konuşulan bir espriyi yakalayamaz. Önüne konulan güzel bir yemeğin heyecanına giremez. O iştahı hissedemez. Öylesine yer, öylesi ortamlarda bulunur. Kaygı duyduğu o mesele onu ciddi ciddi alttan alta düşündürmektedir. Bunu hepimiz biliriz. Bugüne kadar pek çoğumuz böylesi depresif dönemler yaşamışızdır. Gah kaybettiklerimiz üzerinden geçmişe yönelik olarak, gah ileriye dönük olarak korkularımız, kaybedeceklerimiz yahut beliren riskler dolayısıyla içine girdiğimiz bir kaygı hali bizim tadımızı kaçırabilir. Bu herkesin deneyimleyebildiği bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim gerçeğimizi ve içinde bulunup ilerlediğimiz sürecin nedenli sahici ve son derece ciddi sonuçlara yol açacağını bildirmek, düşündürtmek, tasavvur edebilmemizi sağlamak maksadıyla böyle konuşuyor olabilir. Bildiklerimi bilseydiniz, kaygınız çoğalır, endişeniz içinize oturur, yerleşir ve hayatla olan bu sıcak irtibatınız gevşerdi. Daha az gülerdiniz söz gelimi. Daha çok ağlamaya meyyal olurdunuz. Allah'ın Resulü'nün bize burada verdiği mesaj, işin doğrusu bugün bizim içinde bulunduğumuz halden oldukça uzak. Biz tam tersi güven haline yakın bir yerlerdeyiz. Nasıl olsa ümmeti Muhammediz ve kurtaracağız düşüncesindeyiz. Cenab-ı Hakk'ın bizi illaki mağfiret edeceği, hani bizi etmeyecekse kimi edecek diye kötülere nispetle kendimizi görece iyi saydığımız ve bunun üzerine kurduğumuz bir iyilik halini yaşıyoruz, bir güvenlik duygusunu paylaşıyoruz. Dolayısıyla bir o kadar ileriye dönük kaygılarımız azalıyor, ahir ve akıbetimizin kötü çıkması endişesinden
uzaklaşıyoruz.

Halbuki Resulullah'ın bize salık verdiği psikoloji bunun tam tersi ve kendisinin bizatihi yaşadığı psikoloji de bunun tam tersi. Allah Azze ve Celle'nin azabından endişe eden, daha dünyadan başlamak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın isabet ettirebileceği herhangi bir musibeti gündeminde tutan ve bundan ötürü sürekli istiğfara başvuran bir yaklaşımı hem kendi hayatında sergiledi hem de ashabına öğütledi. Bu yüzden Cenab-ı Hak وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Allah'ın Resulünü teselli etti. Sen onların arasında olduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir diye rahatlattı. Çünkü Resulullah sürekli istiğfar edip duruyordu. Hem kendisine hem ümmetine. Yaptığımız eksiklikler ve yetersizlikler dolayısıyla bize azap etmeyesin ya Rabbi diye yalvarıp yakarıyordu. Gökyüzünde küçücük bir bulut kümesi görse bundan endişeye kapılır. Acaba ümmetime azap mı geliyor diye tedirgin olurdu. İşte Resulullah'ın hayatında Cenab-ı Hakk'a yaşadığı saygılı halin nedenli, itinalı ve özenli olduğunu gösteren bir manzara. Onun irtihalinden sonra Cenab-ı Hak وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Senden sonra onlar da istiğfara devam eder, günahlarını gündemlerinde tutarak, ya affedilmezsek endişesiyle Cenab-ı Hak'tan yana çekinmeye, korku halini zinde tutmaya, istiğfara sıkıca tutunurlarsa Allah onlara da azap etmez. Ama yok kendilerini iyi hisseder, zaten cennetlik olacaklarını açıktan söylemeseler de böyle bir rahatlık içerisinde olurlarsa o zaman tehlikeye, davetiye çıkarıyorlar demektir. Kul Cenab-ı Hakk'ın hışımından emin olamaz. Cenab-ı Hak müminleri وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Müminler Cenab-ı Hakk'ın azabından yana tedirgin yani ürperti halindedirler. Sabah, akşam her an Cenab-ı Hakk'ın kendisine olumsuz bir şey yaşatabileceği bilincindedirler. Çünkü bunlara yol açacak o kadar çok günahları var ki, bunlardan herhangi birinin bir musibete dönüşüp hayatımızın içerisine düşmesi an meselesidir. O yüzden akşama erişsek esenlikle hamd etmeli, sabaha çıksak esenlikle hamd etmeli. Ve Hak Teala'ya huzuruna çıkıp vereceğimiz hesabın endişesini, kaygısını şimdiden yaşamaya başlamalı. İçinde bulunduğumuz ve şu devasa gökler sisteminin ve bu muazzam güzellikteki yerin yaratılışı bizim sınanmamız içindir. Yaratılıştaki bu muazzam devasa büyüklüğe ve güzelliğe bakarsak, nasıl bir muhasebeden geçirilip, nasıl sahici bir neticeyle kimimiz iyi, sonsuz ve güzel, kimimiz kötü, sonsuz ve bedbaht, çirkin, elem dolu bir akıbete uğrayacağımızı rahatlıkla kestirebiliriz. O yüzden Allah'ın Resulü bu noktaya vurgu yapmış olmalı. Cenab-ı Hakk'ın bizimle oyun oynamadığını, son derece ciddi bir imtihan sürecinden geçirdiğini ve akıbetimizin keskin olacağını, iyi ya da kötü haber vermektedir. Hak Teala biz وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ Biz göğü yahut yeri bunları oyun olsun diye yaratmadık buyuruyor. Bu süreç hak ile batıl arasındaki keskin bir süreç ve herkesin ya hakkı ya da batılı seçtiği ve böylece akıbetinde yani sonsuz geleceğinde ne olmak istediğine karar verdiği bir süreç. Olağanüstü ciddi bir süreç. Bel nakzifu bil hakki alel batili feyedmeğuhu. Cenab-ı Hak oyun oynamıyoruz dedikten sonra işin doğrusu şu hak ile batılın üzerine varıp onu yok ediyoruz. Hak ile batıl arasındaki bir tercihin tam ortasında buluyoruz kendimizi. Bu ya adaletten yana, zulümden uzak durarak, doğrudan yana, yanlıştan uzak durarak, haktan yana, batıldan uzak durarak, güzellikten yana, çirkinlikten uzak durarak gerçekleşiyor.

0: oluşuyor ve hayatımız boyunca önümüze açılan sahne sahne, imtihan ortamlarında irademizle kendimiz kararımızı veriyoruz. Süreç bu kadar ciddiyken, sonucu bu kadar kalıcı, sonsuz ve keskin iken mütesahil yani gevşek davranamayız. Başımıza ne geleceğini düşünmeden öylesine yaşayamayız. Resulullah bizi bu bilince davet ediyor. Vallahi bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ Yataklarda kadınlarla birlikte olmaktan lezzet bile alamazdınız. Bir insanın tadı kaçtı mı, yediğinden de lezzet alamaz, içtiğinden de tat alamaz, eşiyle olan birlikteliğinden dahi zevk alamaz hale gelir. Aranızda endişesini ve Cenab-ı Hakk'a karşı olan korkusunu bu denli üst düzeyde yaşayacak bir kimse olamayacağını Resulullah'ın ifadesinden zaten anlıyoruz. Çünkü onun bildikleri kadarını bilemeyeceğimizi zaten ifade etmiş oluyor. Ama bari buradan aldığımız ruh ile, buradan aldığımız fikir ile hayatı daha doğru okumaya, sürecin ciddiyetine vakıf olmaya ve Allah korkusunu içinde zinde tutmaya çalışmalı. Şeytanın Allah'a karşı bizi kandırmaya çalışmasına fırsat vermemelidir. مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Yoksa Cenab-ı Hakk'ı Allah hususunda seni aldatan da neydi? Şeytanın sana Allah zaten affeder merak etme demesi miydi? Rahat ol o kadar çekinme diye günahlara karşı korkunu bununla mı kırdı? Ve böylece sen hayatında Cenab-ı Hakk'ın yap dediklerini umursamamaya, yapma dediklerini de rahatlıkla delmeye başladın. Sorulursa şayet Cenab-ı Hak zaten affeder, nasıl olsa affeder kıvamında bir psikoloji içerisine girdin. İçinde bulunduğumuz vahim tablonun genel görünümü bu şekildedir. Resulullah'ın bu rivayetinden alacağımız mesaj ile en azından bu güven halinden sıyrılmalı, önce kendi akıbetimiz ve sonra da sevdiklerimizin akıbeti hakkında korkuya kapılmalıyız. Hak Teala'nın "U enfusakum ve ehlikum naran." Önce kendinizi ve sonra ailenizi yani sevdiklerinizi öyle bir ateşin yakıcılığından koruyunuz ki "Vakuduha nasu vel hicara." Yakıtı insanlardan ve taşlardan oluşan bir cehennem azabından bahsediyoruz. Bu korunma refleksinden ve buna bağlı olarak içimizde oluşması gereken korku psikolojisinden söz ediyoruz. Allah'ın Resulü bunu doruklarda yaşamış. O yüzden kendisi üzerinden mesaj veriyor. وَلَخَرَجِتُمْ اِلَى السُعُدَاتِ Ve sonra yollara dökülürdünüz. تَجْعَرُونَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى Allah'a yalvarır dururdunuz. Ya Rabbi akıbetimizi hayreyle diye. Sürecin ciddiyetini okumak kişinin korkuya kapılmasına yol açar. Ve bu korku haklı bir korkudur. Cenab-ı Hak göklerin ve yerin yaratılışını düşünen kimseleri وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onlar gökleri ve yeri tefekkür etmişken hemen şöyle söylemeye yöneldiklerini haber verdi. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Rabbimiz sen bunları boş yere yaratmış değilsin. Kadar büyük, devasa hazırlık. Belli ki bu işin akıbeti son derece ciddi bir sonuca doğru ilerliyor. Sen bizi beterinden sakla. سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ya Rabbi sen bizi ateşin yakıcılığından koru diye dua ettiler göklerin ve yerin yaratılışını bir an tefekkür eden insanlar. Ravahu Tirmizi. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Tirmizi rivayet etmiş. Demek ki İmam Buhari sahihini almamış, İmam Müslim de bu hadisi sahihini almayı uygun görmemiş. Onların sıhhat koşullarını sağlamaya el vermiyormuş demek ki. İmam Tirmizi bu hadisi kitabına almakla birlikte Bu hadisin durumuyla alakalı olarak vakale demiş ki hadithun hasanun. Bu hasen bir hadistir. Yani sahih olacak kadar güçlü bir rivayet değil ama zayıf düşecek kadar da kötü değil, arada bir yerde olan bir rivayet. Yani istifade edilebilir. Nitekim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız ifadesi daha önce okuduğumuz sahih rivayetlerin içerisinde yer almıştı. Bu okuduğumuz rivayette bu ana tema üzerine benzer bir yaklaşım sergiliyor. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: La tekunu imma'atan tekulun in ahsana'n nasu ahsanna ve in zalamu zalamna velakin vattinu enfusakum in ahsana'n nasu en tuhsinu ve in asa'u fela tazlimu.
3: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getiriniz. Vâbisa yeni Müslüman olmuş bir sahabiydi. Vâbisa, İslam'ın mesajları ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz'e sorular sormak istiyordu. Neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bilgi almak istiyordu. Vâbisa, zihnindeki soruları sormak üzere sevgili Peygamberimizin yanına gitti. Onun gelişini fark eden Peygamber Efendimiz, "Yaklaş Vâbisa,

0: huzur bulduğu ve vicdanını rahatlatandır. Kötülükse insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve vicdanına endişe verendir. İyilik, Allah'ın rızasına ulaştıran her türlü davranıştır. İyilik, gönülleri mutlu etmeye yönelik her türlü güzel iştir. İstenilen, beğenilen, arzu edilen bir özelliktir. İyilik, bir başkasına karşılık beklenmeden yapılan davranış ve lütuftur. İkramdır ve yardımdır. İyiliğin zıddı ise kötülüktür. Kötülük, İslam'ın çirkin gördüğü ve yasakladığı her şeydir. Kötülük, Allah'ın emri ve insanın yaratılışıyla bağdaşmayan, zararlı olan her türlü durumdur. Kötülüğe engel olmak, kişinin imanının bir gereğidir. Sevgili Peygamberimiz, insanlardan öyleleri vardır ki, hayrın önünü açan anahtarlar gibidir. Ve şerrin de önünde duran, ona mani olan sürgüler gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere buyurarak iyiliği kuşanma, kötülükten uzak durmaya işaret etmiştir. Mümin, imkanı ve gücü nispetinde insanların kötülük yapmasına engel olur. Daima iyiliği teşvik eder. Ailesine, çevresine, kimsesizlere, yoksullara, yetimlere, yaşlılara, kısacası bütün yaratılmışlara karşı iyiliği benimser. Kötülüğü ortadan kaldırmak için gayret eder. Mümin, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, ayeti kerimesine gönülden bağlanır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Selam Fetih Burcu'nda dirilen yiğitlere. Ölüm yine virandır ve andır şimdi ölüm. Selam kıyam vaktinde vurulan yiğitlere. Şehadet ufkunda kan revandır şimdi ölüm. Selam eğilmeyip de kırılan yiğitlere.

Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Ya Allah nidasıyla devirdik tiranları. Devlere mezar olan destanımız bir bizim. Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük. Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden tekbirlerle çoğalıp sonsuz yâre yürüdük. Yürüdük sala vakti karadan ve denizden, karanlığın kalbine aşikare yürüdük. Bin bir çiçekten gelen dermanımız bir bizim. Bir hilal bestesidir ruhumuza dokunan, meşalemiz, o kutlu fermanımız bir bizim. Şehitler diyarında parlayan nurdur vatan. Vardık mı üzerine demirden dağ yıkılır. Yüzünde ay ışığı yine mağrurdur vatan. Tarih tebessüm eder, bu vahşi çağ yıkılır. Bayrağı kanımızla yıkanmış surdur vatan. Derdimiz divanedir, ozanımız bir bizim. Düşlerimiz parlıyor mehtabında ülkemin. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Mekan bize mühürlü, zaman deryadır bize. Suyundan içiyoruz ilahi bir sebilin. Mavera meftunuyuz, hayat rüyadır bize. Yine bir Kerbela'dır mazlumun kanı bilin. Sanmayın sultan olan fani dünyadır bize. Hangi denize varsak limanımız bir bizim. Kuyusunda Yusuf'uz yeryüzü mahşerinin. Nemrutları deviren imanımız bir

bizim. Nice bin yıldan gelir, divanımız bir bizim. Kardeşlik en mukaddes canımızdır bu yerde. Sevincimiz Leyla'dır, şivanımız bir bizim. Onlar tuzak kurarlar Rabbim, bozar gideriz, döner gibi düğünden, haykırır gibi toydan. Ne şüpheye düşeriz, ne ahuzar gideriz. Gideriz dağlar gider, dile gelir de meydan, bin yılın destanını böyle yazar gideriz. Mesafeler ne yapsın, her anımız bir bizim. Serden geçeriz, lakin geçmeyiz ülkümüzden. Kitaplar kitabıdır, Kur'an'ımız bir bizim. Erdoğan'ız, ateşten korkmayız, duysun alem. Kalır mı yadellere bir tek gülün yaprağı? Yürürken ardımıza bakmayız, duysun alem. Kanımızda suyu var, tenimizde toprağı. Anadolu'yu öksüz koymayız, duysun alem. Harfler, heceler ayrı, beyanımız bir bizim. Ölümsüz Hakan'ıyız Müslüman gönüllerin. Kahra meydan okuyan devranımız bir bizim. Yıkılmaz dağlar olsa düşman, yarar geliriz. Mevla'yı bilenlere neylesin kanlı kurşun? İbrahim edasıyla putu kırar geliriz. Peygamber duasıdır sırları bize arşın. Gemileri yakarak bir yol arar geliriz. Muhaciriz, ensarız, imkanımız bir bizim. Düşlerimizden akar umudun bereketi. Dünyaya baş kaldıran erkanımız bir bizim. Bin yıllık kitabeden adımızı kim alır? Şehitler ve melekler tutuyor elimizden. Sonsuzluğu bekleyen yadımızı kim alır? Kim alır bu gül kokan ebedi yurdu bizden? Göğsümüzde parlayan ay yıldızı kim alır? Devirlere aşina irfanımız bir bizim. Can pirine pervane ırmaz her birimiz. Gönlümüzde çağlayan ummanımız bir bizim. Umutlar dergahında mihmanımız bir bizim. Firavunlar bekliyor Kızıldeniz yeniden. Hakimler hakimidir. Rahmanımız bir bizim. Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Devlere mezar olan destanımız bir bizim. Bin bir çiçekten gelen dermanımız bir bizim. Meşalemiz, o kutlu fermanımız bir bizim. Derdimiz divanedir, ozanımız bir bizim. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Hangi denize varsak limanımız bir bizim. Nemrutları deviren imanımız bir bizim. Nice bin yıldan gelir, divanımız bir bizim. Sevincimiz Leyla'dır, şivanımız bir bizim. Mesafeler ne yapsın, her anımız bir bizim. Kitaplar kitabıdır, Kur'an'ımız bir bizim. Harfler, heceler ayrı, beyanımız bir bizim. Kahra meydan okuyan devranımız bir bizim. Muhaciriz, ensarız, imkanımız bir bizim. Dünyaya baş kaldıran erkanımız bir bizim. Devirlere aşina irfanımız bir bizim. Gönlümüzde çağlayan ummanımız bir bizim. Umutlar dergahında mihmanımız bir bizim. Firavunlar bekliyor Kızıldeniz yeniden. Hakimler hakimidir. Rahmanımız bir bizim.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Kapı kazansı attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu.

Mekke'nin fethedildiği gün, Hazreti Peygamber Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önünde çöktürdü, Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller gören Hazreti Peygamber içeri girmedi. Onların yok edilmesini istedi. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Peygamber Efendimiz, "Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar." buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kendisine güzel davranıp yakınlık göstermemi en çok hak eden kimdir?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, annen cevabını verdi. Adam, "Sonra kimdir?" diye sorunca, Hazreti Peygamber yine annen buyurdu. Adam, "Sonra kimdir?" diye yeniden sorunca, Peygamber Efendimiz, annen cevabını verdi. Bunun üzerine adam, "Yine sonra kimdir?" dedi. Hazreti Peygamber, "Sonra babandır." buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alındı ve o gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
2: Bırakın, nereye götürüyorsunuz beni?
3: Zorluk çıkarma, yürü.
2: Bırakın beni, bırakın.
4: Hızlanma, yürü hadi.
3: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
2: Lütfen acı bana Muhammed. Hem sen merhamet dolu bir kalbe sahipsin, bunu herkes bilir. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Ben fakir biriyim. Fidye verecek malım mülküm yok benim. Ailem de çok kalabalık. Onları beslemesi ne kadar zor bilemezsin. 5 kızım var ve hiçbir işe yaramazlar ama onları beslemek zorundayım. Biliyorum kız çocuklarını en çok sen korursun. Onlara en çok sen değer verirsin. En çok sen acırsın. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarıyorum beni bağışla. Söz veriyorum. Bir daha sana karşı savaşmayacağım. Yıldızlar şahit olsun ki savaşmayacağım. Kalem tuttuğum bu ellerim kurusun ki şiirler söyleyen şu dilim tutulsun ki bir daha seninle savaşmayacağım. Beni affet. Yalvarırım. Beni affet.
1: Allah'ın kutlu elçisi karşısında ağlayıp sızlayan, küçüldükçe küçülen ve af dileyen bu adamın serbest bırakılmasını söyledi. Onu serbest bıraktılar ve Ebu Azze Mekke'ye geri döndü. Ebu Azze Mekke'ye döndükten sonra verdiği sözü tutmadı. Şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti.
5: Anlat bakalım Ebu Azze. Nasıl kandırdın Muhammed'i ha? Nasıl kurtuldun onun elinden?
6: Benim için çok zor olmadı. Bilirsiniz ağzım iyi laf yapar benim. Onun karşısına çıkardılar beni. Onu görünce yere kapandım, ağlayıp sızlamaya başladım.
7: Sonra ne yaptın?
6: Ne yapacağım? Başladım üstümü başımı parçalamaya.
2: Muhammed beni affet. Söz bir daha sana karşı savaşmayacağım. Çok fakirim ben. Kızlarım var benim.
6: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
5: Boş ver. Köleler seviyor onu.
7: Ve fakirler. Köleler ve fakirlerin efendisi.
5: Kölelerin ve fakirlerin efendisi Muhammed.
6: Kölelerin ve fakirlerin efendisi. Kabul etmeyecekmiş vereceğimiz hiçbir şeyi. Ne kadınlarımızı ne de servetlerimizi. Hatta koysak da bir eline ayı diğerine güneşi. Yine de yıkacakmış kurduğumuz bu düzeni.
5: Çok bekler. Daha bitmedi. Pişman olacak bu yaptıklarına.
7: Evet, pişman edeceğiz onu. Yeni bir ordu toplayacağız. Hem de öyle bir ordu toplayacağız ki bir daha karşımıza çıkamayacak.
1: Aradan bir yıl geçmiş ve müşrikler neredeyse savaş için hazır hale gelmişlerdi. Savaşacak asker sayısını arttırmak için olabildiğince fazla kişiyi ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu maksatla Safvan bin Ümeyye Ebu Azze'nin yanına geldi. Onu savaşması için ikna etmek istiyordu.
6: Hayır Safvan, olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Hem benim ailem ve çocuklarım var. Kim bakacak onlara?
8: Sen rahat ol. Ailen de malın da bize emanet. Elbette aç kalmayacaklar. Onlara hiçbir şey olmayacak. Hem Muhammed kazanırsa zaten aileni buradan kovmayacak mı?
6: Ben...
8: O kazanırsa elde ettiğin bütün her şeyi kaybetmeyecek misin?
6: Bilemedim. Muhammed beni affetmişti. Hem bir daha savaşmayacağıma dair söz verdim.
8: Seni mi affetti? Bu bir utanç. Bu utançla nasıl yaşayacaksın ha? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Bu haldeyken kim senin kızlarınla evlenmek ister ki? Asıl bunun için sen onu affetmemelisin.
2: Ama ben...
8: Yoksa korkuyor musun?
2: Hayır, hayır.
8: Demek korkuyorsun. Ağzın kadar kolların iş yapmıyor demek ki. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
2: Yok, hayır, ondan değil.
8: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
2: Tamam, tamam. Çok üstüme gelme. Yeter bu kadar. Savaşacağım.
8: Heh, şöyle. Dilin kadar kılıcın da lazım bize.
1: Ebu Azze, aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak yine Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
9: Biliyorum, söz vermiştim. Biliyorum, bir daha sana karşı asla savaşmayacağım demiştim ama beni zorla getirdiler. İnan bana, zorla getirdiler. Söz, bir daha karşına çıkmayacağım. Bu sondu. Bana güvenebilirsin.
1: Bunun üzerine Allah Resulü, bana verdiğin söz nerede kaldı dedi. Ebu Azze pişkin pişkin sırıtıyor, küçüldükçe küçülüyordu. Hazreti Peygamber gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bir şekilde, hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın dedi. Ebu Azze'nin yalvarmaları, Allah'ın kutlu elçisinin kararlı bakışlarının karşısında eriyip kayboluyor, havada sönüp gidiyordu. Kutlu Nebi, sözünde durmayan, dili ve kalemi zehirli olan bu adamın gözlerinin içine baktı ve mümin bir delikten iki kere sokulmaz dedi. Sonra da Asım bin Sabit'e Ebu Azze'nin savaş suçundan dolayı cezalandırılması talimatını verdi.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır yapmayın. Beni bağışlayın. Lütfen beni affedin. Beni kandırdılar. Safvan beni kandırdı. Safvan, Kureyş, neredesiniz? Neredesiniz? Neden burada değilsiniz?
0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Ebu Abdullah Selman el-Farisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan farz namazı kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları mutlaka bağışlanır. Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Selamünaleyküm efendim. Güzeller güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: İsrafa kaçmadan ve kibre düşmeden yiyiniz, sadaka veriniz ve giyininiz. Diğer bir hadisi şerifinde ise Efendimiz, insanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe ayırsın ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın buyurmuşlardır. Bir diğer hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Birinizin lokması yere düşerse hemen alıp üstündeki kiri temizledikten sonra onu yesin, şeytana bırakmasın. Çünkü siz bereketin yemeğin hangi kısmında olduğunu bilemezsiniz buyurmuşlardır. Başka bir hadisinde de Efendimiz, 5 şey gelmeden önce 5 şeyin değerini iyi bilmelisin. Ölümünden önce hayatının, meşguliyetinden önce boş zamanının, fakirliğinden önce zenginliğinin, ihtiyarlığından önce gençliğinin ve hastalığından önce sağlığının buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya. Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde "Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım" derdi. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor: saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Günde 5 vakit namaz kılmaktır" dedi. Adam, "Kılmam gereken başka namaz var mı?" dedi. Resulullah, "Hayır yok ama nafile kılabilirsin" dedi. Ve sözüne devamla, "Bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır" buyurdu. Adam, "Tutmam gereken başka oruç var mıdır?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır ama nafile oruç tutabilirsin" cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. "Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı?" diye sordu. Allah Resulü, "Hayır ama nafile sadaka verebilirsin" buyurdu. Adam, "Vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım" diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sözünde durursa kurtuluşa erer" buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın" buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, "Ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git ve hanımınla beraber hac et" buyurdu.

0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Güvenilir tüccar. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tacir, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Sözünde ve işinde doğru tüccarın cennetteki yerini tavsif eden bu hadis, verdiği müjdeye nail kılan işin pek de kolay bir şey olmadığını düşündürmektedir. Gerçekten de namuslu iş yapan, doğru, dürüst ve güvenilir esnaf ve tüccar sayı bakımından her zaman azınlıkta kalmaktadır. Bu yüzden Resul-i Ekrem, nefsini aşan, toplumla paylaşılması gereken maddi manevi değerleri ayakta tutan güvenilir tacirin, Allah nezdindeki itibarının ve ahiretteki makamının büyük olacağını vurgulamıştır. Bu vurgu ilhamını belki şu ayeti kerimeden almıştır. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Buna kimin layık olduğunu Allah'ın bilmesi yeter. Hazreti Ömer şöyle der. Öyle bir kişinin namazı ve orucu sizi aldatmasın ki, konuştuğunda yalan söyler ve kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Demek oluyor ki, iş, meslek ve ticaret hayatında yalan söylediğinden, maddi manevi emanete riayet etmediğinden itibarını yitirmiş olan bir insan, namaz ve oruç ibadetinin hakkını verememiş ve semeresini görememiştir. Böyle bir insan tevbe ve istiğfar ederek ibadetin tezahürlerini fert ve toplum hayatında göstermek suretiyle güven yenilemek zorundadır. Bu yüzden Resul-i Ekrem, ey tüccar topluluğu, alışveriş esnasında boş laf ve yemin edilir. Bu sebeple onu zekat ve sadakayla telafi ediniz uyarısıyla insanın hem hak hem de halk nezdinde güven yenilemesi gerektiğini öğretir. Zira çarşı ve pazarda çok yemin edilir. Emanete hıyanet edilerek yalan, hile, aldatma ve kandırma yollarına başvurulur. Haksız rekabet, kara borsacılık, faizcilik, tefecilik gibi günahlar sıkça işlenir. Görünen ve görünmeyen insi ve cinni şeytanlar oralarda cirit atarak insanları iva ve tahrik eder. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki, bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek alışverişlerde ben aldatılıyorum dedi. Bunun üzerine Peygamber alışveriş yaparken aldatmaca yok de buyurdu. Artık adam hep onu söylerdi. Bu hadis-i şerif Hazreti Ömer'in hilafet döneminde teşkilatlı bir yapıya kavuşan hisbe müessesesine temel teşkil eder. Çarşı ve pazarda piyasayı denetlemek, Resul-i Ekrem tarafından ortaya konulan iktisadi mali hükümlerin ne ölçüde uygulandığını kontrol etmek, yanlış davranış ve gayrimeşru muamelelerde bulunanlara hemen müdahale ederek onlara olması gereken ticaret şeklini göstermek, sözü edilen hisbe müessesesinin başta gelen vazifelerindendir. Nitekim Hazreti Ömer, Kureyş kabilesine mensup yetenekli kadın bir sahabi olan Şifa bint Abdullah'ın görüşlerine önem vermiş, ona hürmet etmiş ve onu çarşı pazarda görevlendirmişti. Ayrıca ücretli olarak istihdam ettiklerinin en hayırlısı kuvvetli ve güvenilir olanıdır ayetinden iş ve ticaret hayatında işverene güven telkin etmenin ve bunu fiilen göstermenin yapılması gereken bir vazife olduğu anlaşılır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim. Fakat zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Müslüman kadınlar, hiçbir komşu

Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka iade edilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı dahi alınacaktır.

Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir.

0: Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Sizse sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

İbni Ömer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre sevgili peygamberimiz zamanında bir adam bir çiftçiyle pazarlık yapıp hurma bahçesinden o sene elde edilecek mahsulün kendisinin olması karşılığında peşin para vererek anlaşmıştı. O sene hiç mahsul anlamayınca müşteri bu hurmalık meyve verinceye kadar bana aittir diyerek hurmalık üzerinde hak iddia etmişti. Satıcı ise ben sana hurmalığın sadece bu yılki meyvelerini sattım diyerek duruma itiraz etmişti. Sonra müşteriyle satıcı anlaşmazlıklarını Resulullah'a arz ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çiftçiye "Bu adam senin hurmalığından herhangi bir şey aldı mı?" diye sordu. Çiftçi hayır cevabını verince Allah'ın elçisi ona "O halde sen müşterinin malını neyin karşılığında kendine helal sayıp sahipleniyorsun?" diyerek müşteriden aldığı parayı iade etmesini istedi. Ve ardından şöyle buyurdu. Olgunlaşma belirtileri ortaya çıkana kadar hurma ağaçlarının meyvesinde selem akdiyle, peşin parayla veresiye mal almak, satmak suretiyle alışveriş yapmayınız.

0: Ziyaret ettiği hastanın yanına yaklaşmayı, elini hastanın alnına veya elinin üzerine koymak suretiyle hastanın nasıl olduğunu sormayı tavsiye eden Peygamberimiz, hastanın canının çektiği bir şey olursa onun karşılanmasını isterdi. Bir defasında ziyaretine gittiği hastaya, "Bir şey ister misin? Çörek yemek ister misin?" diye sormuş, hastasının evet demesi üzerine de onun isteğinin yerine getirilmesini istemiştir. Ziyaret ettiği bir başka hastaya, "Canın ne çekiyor?" diye sormuş, adam "Buğday ekmeği istiyor" diye cevap verince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere, "Kimde buğday ekmeği varsa kardeşine göndersin" demiştir. Ardından da "Birinizin hastası bir şey yemeyi arzuladığı zaman onu kendisine yedirsin" buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin" deyince Hind, "Anam, babam,

olsun dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa, uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa, olabilir ki istiğfar edeyim derken, bilmeden kendisine söver.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme," buyurdu. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır," buyurdu.

Ka'b bin İyaz'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.

Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem

acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: "Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Bazı geceler vardır. Takvimlerde sadece bir tarih değil, bir milletin hafızasına, bir vatanın vicdanına, bir neslin istikbaline emanet unutulmaz zaman dilimleridir. İşte 15 Temmuz sadece yaşanmış bir gecenin değil, imanın korkuya, sadakatin ihanete, birliğin tefrikaya galip geldiği büyük imtihanın adı. O gece yalnızca kurumlar, binalar ya da şehirler değil, milletimizin birliği, devletimizin bekası, İstiklalimiz ve istikbalimiz hedef alınmıştı. Karanlık yalnızca gökyüzünü değil, aziz milletimizin yarınlarını da örtmek istedi. Fakat şer odakları vatanımızın ve milletimizin asırlardır ezanla yoğrulduğu, Kur'an'la istikamet bulduğu, duayla güçlendiği, şehitlerle hemhal olduğu hakikatini unutmuşlardı. Nitekim o gece minarelerden yükselen salalar, milletimizin ortak vicdanını ayağa kaldıran, kalplerimizi aynı duada buluşturan, ümitlerimizi yeniden yeşerten kutlu bir çağrıydı. O gece ezanlar semaya yükseldi, dualar arşa yöneldi, kalpler aynı niyette birleşti ve millet fedai canı şeref sayarak vatanı için ölüme yürümeyi seçti. Zira inanmışlardı, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. İman etmişlerdi, vatan ezanın hürce okunduğu sema, bayrağın şerefle dalgalandığı ufuk, çocukların güvenle büyüdükleri yarındır. Annenin duası, şehidin emaneti, milletin haysiyetidir. O gece tanklar yürüdü, jetler ve silahlar milleti ve devleti hedef aldı. Fakat hiçbir güç imanla kıyama durmuş, kahramanca meydanlara koşmuş, tehditlere boyun eğmemiş, kurşunlara siper olmuş asil milletimizin iradesini teslim almaya muktedir olamadı. Çünkü o gece Allah'a tevekkül eden, hakkın yanında dimdik durmak isteyen, birbirlerine gönülden güvenen, şüphe etmeden omuz veren imanlı bir millet vardı karşılarında. Milletimiz bildi ki can da onundur, mülk de. Vatan da ondan emanettir, devlet de. Şehadet. Bir annenin duasında, bir babanın vakarında, bir gencin cesaretinde, bir milletin secdesinde yeniden anlam buldu o gece. O gece toprağa düşen aziz şehitlerimiz, bu toprakların istiklaline canlarıyla mühür vuran kutlu emanetler. Kahraman gazilerimiz ise fedakarlığın, sabrın, metanetin ve milletin çelik ve imanlı iradesinin yaşayan şahitleridir. Bugün 15 Temmuz'u anmak sadece geçmişi hatırlamak değildir. birliğimizi korumaktır, kardeşliğimizi büyütmektir. Fitneye karşı basireti, ayrılığa karşı muhabbeti, nefrete karşı merhameti her şartta diri tutmaktır. Zira inandık ve iman ettik. Bir milleti ayakta tutan yalnızca sahip olduğu imkanlar değil. Asıl güç imandır, ihlastır, vahdettir, vefadır, kardeşliktir, millet olma şuurudur. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kadir-i mutlaktan niyazımız odur ki, milletimiz bir daha böyle bir imtihana maruz kalmasın. Kalplerimiz imanla diri, vicdanlarımız merhametle zengin, gönüllerimiz kardeşlikle bir olsun. Birliğimiz daim, beraberliğimiz kaim, devletimiz payidar olsun. Bayrağımız kıyamete kadar göklerde dalgalansın. Ezanlarımız ebediyen semalarda yankılansın. Zira inandık ve iman ettik. Allah'a güvenen, hakka sarılan, birlik ve kardeşliğini koruyan bir millet için en karanlık geceler bile rahmetin aydınlığına gebedir. Ve sabırla bekleyenlere her imtihanın ardından vaat edilen umut mutlaka doğacaktır. ...15 Temmuz'u unutmadık. Unutmayacağız. Çünkü hatırlamak yalnızca geçmişi anmak değil, milletçe aynı istikamette yürümeye devam etmektir.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı? Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım. Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam yularlı bir deveyle Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve bunu Allah yolunda vakfettim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunun karşılığı olarak kıyamet günü

0: günde sana yularlı 700 deve verilecek.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Teyze anne gibidir.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi." Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anhüm şöyle rivayet etmiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de, ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu al, bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme, onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et, bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma." Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi ama verilen şeyi de reddetmedi.

Umare el-Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ey filanca, yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen,

Vatan ve memleket sevgisi. Ey Mekke, senden ayrılmasaydım asla seni terk etmezdim. İslam'ın ilk yıllarında Mekkeli müşrikler Müslümanlara olmadık eziyet ve işkenceler ediyor, onların ibadetlerini serbestçe yerine getirmelerine izin vermiyorlardı. Baskı ve zulümler tahammül sınırlarını zorluyordu. Müslümanlar bir çıkış yolu arıyorlardı. Sonunda çareyi, her şeylerini bırakarak o çok sevdikleri yurtları Mekke'yi terk etmekte buldular. Müslümanların bir kısmı Habeşistan'a, Mekke'de kalanlarsa daha sonra Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. İnsanın yurt olarak benimsediği toprakları bırakıp yeni diyarlarda yaşamaya alışması kuşkusuz kolay değildi. Medine'ye hicret eden Müslümanlar da bir süreliğine bile olsa oraya alışmakta zorlanmışlardı. Muhacirlere Medine'nin havası iyi gelmemiş ve bazıları hastalanmıştı. Hastalananlar arasında Hazreti Ebu Bekir'le Allah Resulü'nün müezzini Bilal-i Habeşi de vardı. Hazreti Ebu Bekir'in sevgili kızı Hazreti Ayşe, onları ziyaret ederek durumlarını sormak istedi. Yanlarına geldiğinde Hazreti Ayşe, en az hastalıkları kadar memleket hasretlerinin de onlara acı verdiğini gördü. Nitekim babası Hazreti Ebu Bekir, sıtma nöbeti sırasında memleketine olan sevgi ve özlemini bir beyitle şöyle dile getiriyordu. Her insan ailesiyle güne başlar, bakın. Halbuki ölüm ona ayakkabısının bağcığından daha yakın. Sıtma nöbeti geçtiğinde Bilal-i Habeşi'nin dudaklarından da sıla hasretini ifade eden şu beyitler dökülüyordu. Ah ne olur bir gece bile olsa Mekke'de bulunsam, sümbüller ve yavşanlarla bezeli bir dere kenarında uykuya dalsam, bir gün Mecenne pınarına varıp suya kansam, Şame ve Tafil dağlarına doya doya baksam. Memleket özlemiyle birlikte kendilerini yurtlarından çıkaran Mekkeli müşriklere duyduğu öfkenin de etkisiyle Bilal sözlerine şunları ekliyordu. Allah'ım Şeybe bin Rebiya'ya, Utbe bin Rebiya'ya ve Ümeyye bin Halef'e lanet et. Zira onlar bizleri memleketlerimizden çıkarıp veba hastalığının bulunduğu yere gelmek zorunda bıraktılar. Hazreti Ayşe, babasının ve Bilal'in bu sözlerini Resulullah'a ilettiği zaman Allah Resulü, Allah'ım bizlere Mekke'yi sevdirdiğin gibi ondan daha da fazla Medine'yi sevdir. Allah'ım ölçü ve tartımızı bizim için bereketli kıl, Medine'nin havasını bizler için sağlıklı kıl diye dua etti. Hazreti Peygamber'in duası makbul olmuş, zamanla Mekkeli Müslümanlar bu topraklara, Medine'ye alışmışlar ve burayı yurt edinmişlerdi. Aslında İslam

İslam'ın cefakar muhacirleri ilk kez yurtlarını bırakıp Medine'ye gitmemişlerdi. Ondan önce de İslam'ın henüz 5. yılında Habeşistan'a hicret edilmişti. Ancak doğup büyüdükleri, mal mülk edindikleri, dost ve akrabalarının ikamet ettiği ve sevgiyle bağlı oldukları memleketlerini terk etmek onlara çok zor gelmişti. Habeşistan muhacirlerinden Esma binti Ümeys bu durumu, "Biz Habeşistan'da, Müslümanların uzağında, onlara nefret besleyen bir memlekette bulunuyorduk. Bütün bu sıkıntılara Allah ve Resulünün rızası uğruna katlandık," diyerek ifade ediyordu. Şüphesiz onlar, değer verdikleri her şeylerini, toprağında yaşayıp havasını soludukları memleketlerini ve oraya ait hatıralarını yalnızca Allah ve Resulü için terk etmişlerdi. Hazreti Ebu Bekir ve Bilal-i Habeşi gibi hasta yataklarında Mekke'yi hatırlayıp özlem içinde yad etseler de, vatan sevgisinden yüce olan Allah ve Resulüne duydukları muhabbet sayesinde ilahi müjdeye nail olabilmişlerdi. Zira Allah Teala yurtlarını terk eden muhacirler için şöyle buyuruyordu. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse, ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. Memleketlerini Allah yolunda terk eden muhacirler kadar, onlarla yurtlarını paylaşan ensar hakkında da, Kur'an-ı Kerim'de övücü ifadeler yer almaktaydı. Muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Memleket sevgisi Yüce Allah'ın insanların kalbine koyduğu fıtri bir duygudur. Zira her insan doğduğu, dünyaya gözlerini açtığı, yetiştiği, hayatının pek çok hatırasını yaşadığı, tarih ve kültürünün şekillendirdiği, akraba ve atalarının yaşadığı yere karşı ayrı bir sevgi ve ilgi duyarlar. Ondan uzaklaştıkları zaman özlemle kavuşmayı arzu ederler. Nitekim Allah Resulü de doğup büyüdüğü Mekke'ye karşı ayrı bir sevgi beslemiş ve bu sevgisini Mekke'nin fethi sırasında şu şekilde dile getirmiştir. Ey Mekke! Vallahi sen Allah'ın en hayırlı ve Allah'a en sevimli olan beldesisin. Senden çıkarılmamış olsaydım, seni asla terk etmezdim.

Vatan, havasıyla, suyuyla, toprağıyla benimsenen, insanın ait olduğunu hissettiği toprak parçası olarak tanımlansa da, yalnız bu maddi ögelerden ibaret değildir. İnsanın bir yurdu vatan olarak benimsemesi için maddi ve manevi unsurlar birlikte düşünülmelidir. İnsanın kimliğinin bir parçası olan vatanı, aynı zamanda kuşandığı değerlerin de kaynağıdır. Ortak yaşanan dil, dil ve gelenek ögeleriyle herhangi bir toprak parçası özelleşir. Böylece üzerinde yaşayan insanlar da o vatanın milleti olur. Birlikte paylaşılan geçmiş ve aynı ideallerin planlandığı bir gelecekle vatan ve millet unsurları meydana gelir. İnsanın vatanı huzur bulduğu yerdir. Baskı ve zulmün olmadığı, güven içinde özgürce yaşanan topraktır vatan. Belki de bu güven ve huzur ortamından dolayı Allah Resulü ve Müslümanlar Mekke'den zorla çıkartılıp Medine'ye geldiklerinde karşılaştıkları sıkıntılara rağmen çok geçmeden buraya alışmışlardı. Allah'ım, Mekke'ye verdiğin bereketin iki katını Medine'ye ver diye dua eden sevgili Peygamberimiz, Mekke gibi Medine'yi de çok sevmişti. Bu sevgisini ashabından Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle nakletmektedir. Peygamber bir seferden döndüğü zaman Medine'nin yüksek duvarlarını görünce devesini süratle koşması için salıverirdi. Eğer deveden başka bir hayvan üzerine binmişse Medine'ye olan sevgisinden dolayı binitini harekete geçirirdi. Allah Resulü Tebük seferinden dönerken de aynı şekilde acele davranmış ve Medine'ye yaklaşınca işte bu Tabe'dir, iyilik ve güzellik şehridir. Bu da Uhud'dur. Öyle bir dağ vardır ki o bizi sever, biz de onu severiz diyerek Medine'ye olan sevgisini dile getirmişti. İslam dini insanların hak, menfaat ve

ve değerlerini paylaşarak yaşadıkları bir yer olan vatanı ve memleketini sevmeyi, korumayı teşvik etmiş ve onu savunmayı yüce bir görev saymıştır. Vatanı korumak adına kuvvet hazırlanmasını ve savaşa hazırlıklı olunmasını emretmiştir. Bu bağlamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, vatan uğruna nöbet tutmanın faziletini şu şekilde dile getirmiştir. Bir gün ve bir gece nöbet tutmak, bir ay oruç tutup geceleri namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Şayet kişi nöbette ölürse, yapmakta olduğu işin sevabı devam eder, rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerine karşı güven içinde olur. Vatan müdafaasından maksat, sadece sahip olunan toprakları korumak değil, o topraklar üzerinde yaşayan insanların dinini, canını, malını, ırz ve namusunu korumak ve onları hürriyet ve huzur içinde yaşatmaktır. Bu yüzdendir ki Allah Resulü, vatanını korumanın mükafatı olarak müjde niteliğindeki şu sözü söylemiştir. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz. Vatanla savunulan yalnızca üzerinde yaşanılan toprak parçası değil, bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerleridir. Bu mukaddes değerleri canı pahasına savunmanın karşılığıysa en yüce mertebelerden biri olan şehitliktir. Sevgili Peygamberimiz, çeşitli şekillerde şehitliğin ve gaziliğin faziletine işaret etmiş ve malı, canı, dini ve aileyi korumak uğruna öldürülen kimselerin şehit olduğunu bildirmiştir. İslam tarihi, vatanını savunurken şehit veya gazi olan cesur vatanseverlerin kahramanlık öyküleriyle doludur. Savaşlarda özellikle sancağı koruma ve onu düşmana teslim etmeme uğruna büyük mücadelelerin verildiği görülür. Nitekim Mus'ab bin Umeyr, Uhud Savaşı'nda bunun kahramanca bir örneğini sergilemiştir. Zira sancak bir milletin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini, devletin egemenliğini simgeleyen unsurlardan biridir. Bayrağın taşıdığı temsili anlamdan dolayı ona yapılacak saldırı, temsil ettiği millete yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilir. Sevgili Peygamberimiz, egemenliği temsil etmek ve ordunun birlikteliğini sağlamak için bayrak ve sancak kullanmıştır. Onun bayrağının siyah, sancağınınsa beyaz renkte olduğu ve sancağının üzerinde kelime-i tevhidin yazılı bulunduğu rivayet edilir. Savaşlarda teşvik aracı olarak bayrak ve sancak kullanımına önem veren, bu şekilde onun temsili değerine işaret eden Allah Resulü, Hayber fethinde askerlerini teşvik etmek ve mutlak zafere inandırmak amacıyla, Müslümanların bayrağını öyle bir kimseye vereceğim ki, Allah onun eliyle fetih nasip edecektir sözleriyle bayrağı Hazreti Ali'ye teslim etmiştir. Sancak, bir ordunun namusu ve şerefi kabul edildiği için, ona büyük önem atfetmiş ve sancağı korumak uğruna büyük mücadeleler vermiştir. Savaş sırasında taşınan bayrak veya sancak, askeri birlik ya da ordunun birlikteliğini ve gücünü simgelemektedir. O kaybedilirse savaş da kaybedilmiş sayılır. Mesela 629 yılında Müslümanlarla Bizanslılar arasında meydana gelen Mute Savaşı'nda İslam ordusunun komutanı Zeyd bin Harise'ydi. Peygamberimiz mübarek eliyle sancağı ona teslim etmişti. Savaşta Zeyd şehit olunca, sancağı Cafer bin Ebi Talib almış, şehit düşünceye kadar da bırakmamıştı. Daha sonra sancağı Abdullah bin Revaha almıştı. O da şehit olunca, sancağı Halid bin Velid almış ve onu asla yere düşürmemişlerdi. Allah da onlara zaferi nasip etmişti. Bu şekilde insanın canını hiçe sayarak, vatan ve bayrak gibi kutsal değerleri uğruna savaşması, onun vatanına bağlılığının bir göstergesidir. İslam dini, aidiyet hisleriyle kişinin kimliğinin oluşmasına katkıda bulunan vatan, millet ve bayrak sevgisini meşru kabul etmekle birlikte, burada aşırıya gidilerek etnik ve bölgesel ayrımcılık veya ırkçılık yapılmasını yasaklamıştır. Farklı memleketlerde yaşayan, farklı milliyete mensup insanları dışlamak, onlara karşı düşmanlık besleyerek ayrımcılık yapmak, İslam'ın evrensel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.
Zira İslam, sahip olduğu hoşgörüyle çeşitli ırk, inanç,

inanç ve geleneğe mensup insanların birlikte yaşamalarına imkan tanıyan bir vatan anlayışına sahiptir. Farklı din ve milliyetlerden insanlarla bir arada yaşamanın en güzel örneklerinden birini Allah Resulü Medine yurdunda göstermiştir. Hem Medineli Evs ve Hazreç kabileleri arasında hem de Mekkeli ve Medineli Müslümanlar arasında sağlanan kardeşlikle Müslümanlar huzur içinde yaşayabilmişlerdir. Bu huzur beldesinde ehli kitapla antlaşmalar yapmak suretiyle barış ortamını oluşturmuştur. Bu vatan anlayışını benimseyen ecdadımız da asırlar boyu farklı dil, din ve renklerden insanların birlikte yaşamasına imkan tanımıştır. İnsanın üzerinde yaşadığı, anılarını yaşattığı, kendisinden bir parça olarak gördüğü vatanını sevmesi, ondan ayrı kaldığı zaman özlemesi son derece doğal bir durumdur. Bu ortak duyguları besleyen insanların bir araya gelerek geçmiş ve geleceğe dair ortak ideallerde buluşmaları, ortak değerleri paylaşmalarıyla herhangi bir toprak parçası vatan olma özelliğini kazanır. Aynı vatan üzerinde yaşayan ve millet olma şuurunu taşıyan insanlar için o toprak parçası maddi ve manevi değerleri içinde barındırmaktadır. Bu yüzdendir ki vatanını sevmek, korumak, savunmak kutsal bir görev olarak görülmüştür. Vatanın vatan olma özelliğini devam ettirebilmesi de ancak onu vatan yapan unsurların bilinmesi, korunması ve yeni nesillere aktarılmasıyla mümkün olacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهِ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا
2: Mümin bir kişiye bir musibet, bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü isabet etse, hatta ayağına bir diken batsa bile, bunlar müminin bir kısım günahlarına kefaret olur. Cenab-ı Hak, insanı bir takım sınavlara tabi tutarak kulunun iman gücünü dener. Bunlardan biri de engelli olma halidir. Şayet kul imtihanını sabırla ve güzellikle aşarsa, bu onun hayrını olur ve günahlarının affolmasına vesile olur. Dolayısıyla engellilik, karşılığı cennet olan bir sınavdır. Zira Peygamber Efendimiz, Yüce Allah, İki sevgilisi olan gözlerini almak suretiyle kulumu sınadığında sabrederse, bu ikisine karşılık ona cenneti veririm buyurmaktadır hadisiyle bu müjdeyi haber vermiştir. Engelliler, Hazreti Peygamber'in yanında sadece kendilerine merhamet ve yardım edilen kimseler olarak görülmemişler, bilakis bilgi ve kabiliyetlerine göre vazifelendirilmişlerdir. Rahmet Peygamberinin hayatında, engelli sahabilerin görevlendirilmeleriyle ilgili etkileyici örnekler vardır. Söz gelimi Peygamberimiz, bir ayağı aksayan genç sahabi Muaz bin Cebel'i Yemen'e zekat memuru ve kadı olarak göndermiştir. Medine'ye ilk hicret eden Müslümanlardan biri olan görme engelli sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'u Kur'an öğretmeni olarak görevlendirmiş, gözleri görmediği için evde namaz kılmak üzere kendisinden izin istediğinde, kulakları ezanı işittiğine göre mescide gelmesi gerektiğini söylemiş, böylelikle onun toplumdan uzak kalmamasını sağlamıştır. İlerleyen yıllardaysa onu Peygamber Mescidi'nin müezzinliğiyle şereflendirmiş, Medine dışına çıktığı bazı seferlerde vekil olarak onu bırakmıştır. Örneklerde de görüldüğü üzere Hazreti Peygamber, engelli sahabilerin ibadete devam etmelerini istemiş, onları çok önemli vazifelerde görevlendirmiş, savaşlara katılmalarına dahi izin vermiştir. Böylece o, engellilerin toplumdan soyutlanmasına asla müsaade etmemiş, yeterliliklerine uygun alanlarda hizmet etmelerine fırsat vererek

0: topluma fayda sağlamalarının önünü açmıştır. Engelli bireyin her insan gibi eğitim, ibadet, sosyal hayat ve iş hayatına katılabileceği imkanları sunmak, aile başta olmak üzere devletin ve toplumun sorumlulukları arasındadır. Unutulmamalıdır ki Allah kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Onların hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması, her türlü engelin aşılmasına katkı sağlayacaktır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa bir kirat sevapla döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.

bazı geceler vardır. Takvimlerde sadece bir tarih değil, bir milletin hafızasına, bir vatanın vicdanına, bir neslin istikbaline emanet unutulmaz zaman dilimleridir. İşte 15 Temmuz sadece yaşanmış bir gecenin değil, imanın korkuya, sadakatin ihanete, birliğin tefrikaya galip geldiği büyük imtihanın adı. O gece yalnızca kurumlar, binalar ya da şehirler değil, milletimizin birliği, devletimizin bekası, istiklalimiz ve istikbalimiz hedef alınmıştı. Karanlık yalnızca gökyüzünü değil, aziz milletimizin yarınlarını da örtmek istedi. Fakat şer odakları vatanımızın ve milletimizin asırlardır ezanla yoğrulduğu, Kur'an'la istikamet bulduğu, duayla güçlendiği, şehitlerle hemhal olduğu hakikatini unutmuşlardı. Nitekim o gece minarelerden yükselen salalar, milletimizin ortak vicdanını ayağa kaldıran, kalplerimizi aynı duada buluşturan, ümitlerimizi yeniden yeşerten kutlu bir çağrıydı. O gece ezanlar semaya yükseldi, dualar arşa yöneldi, kalpler aynı niyette birleşti. Ve millet fedai canı şeref sayarak vatanı için ölüme yürümeyi seçti. Zira inanmışlardı, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandı, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandı. İman etmişlerdi, vatan ezanın hürce okunduğu sema, bayrağın şerefle dalgalandığı ufuk, çocukların güvenle büyüdükleri yarındır. Annenin duası, şehidin emaneti, milletin haysiyetidir. O gece tanklar yürüdü, jetler ve silahlar milleti ve devleti hedef aldı. Fakat hiçbir güç imanla kıyama durmuş, kahramanca meydanlara koşmuş, tehditlere boyun eğmemiş, kurşunlara siper olmuş asil milletimizin iradesini teslim almaya muktedir olamadı. Çünkü o gece Allah'a tevekkül eden, hakkın yanında dimdik durmak isteyen, birbirlerine gönülden güvenen, şüphe etmeden omuz veren imanlı bir millet vardı karşılarında. Milletimiz bildi ki can da onundur, mülk de. Vatan da ondan emanettir, devlet de. Şehadet, bir annenin duasında, bir babanın vakarında, bir gencin cesaretinde, bir milletin secdesinde yeniden anlam buldu o gece. O gece toprağa düşen aziz şehitlerimiz, bu toprakların istiklaline canlarıyla mühür vuran kutlu emanetler. Kahraman gazilerimiz ise fedakarlığın, sabrın, metanetin ve milletin çelik ve imanlı iradesinin yaşayan şahitleridir. Bugün 15 Temmuz'u anmak sadece geçmişi hatırlamak değildir. Birliğimizi korumaktır, kardeşliğimizi büyütmektir. Fitneye karşı basireti, ayrılığa karşı muhabbeti, nefrete karşı merhameti her şartta diri tutmaktır. Zira inandık ve iman ettik. Bir milleti ayakta tutan yalnızca sahip olduğu imkanlar değil, asıl güç imandır, ihlastır, vahdettir, vefadır, kardeşliktir, millet olma şuurudur. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kadir-i mutlaktan niyazımız odur ki milletimiz bir daha böyle bir imtihana maruz kalmasın. Kalplerimiz imanla diri, vicdanlarımız merhametle zengin, gönüllerimiz kardeşlikle bir olsun. Birliğimiz daim, beraberliğimiz kaim, devletimiz payidar olsun. Bayrağımız kıyamete kadar göklerde dalgalanır.

0: yankılansın. Ezanlarımız ebediyen semalarda yankılansın. Zira inandık ve iman ettik. Allah'a güvenen, hakka sarılan, birlik ve kardeşliğini koruyan bir millet için en karanlık geceler bile rahmetin aydınlığına gebe gülür. Ve sabırla bekleyenlere her imtihanın ardından vaat edilen umut mutlaka doğacaktır. ...15 Temmuz'u unutmadık. Unutmayacağız. Çünkü hatırlamak... ...yalnızca geçmişi anmak değil... ...milletçe... ...aynı istikamette yürümeye... ...devam etmektir.
1: Sahabeden Münzir bin Cerir... ...şahit olduğu bir olayı şöyle anlatır. Bir gün babamla birlikteydim. Babamın sığırlarını güden çoban sürüyü yanımıza getirdi. İçlerinde bize ait olmayan bir sığır vardı. Babam çobana "Bu kimin?" diye sordu. Çoban "Sürüye karışmış. Kimin olduğunu bilmiyorum." dedi. Bunun üzerine babam Cerir "Onu derhal sürüden çıkar. Çünkü ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kayıp bir hayvanı ancak kendi de kaybolan istikametini yitirmiş kimse sürüsüne katar." buyururken işittim dedi.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeylerse kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez.

Abdullah bin Şihhir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştim. O sırada Tekâsür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu, malım, malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarındır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını Halilullah, Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni. Entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent.
2: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Salahların şahidi olduğu, tarihi değiştiren bir direniş günüdür 15 Temmuz. Milletçe yeniden doğuştur. Üzerinde yaşadığımız vatan sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Ecdat diyarıdır, şehitler emanetidir. Geleceğe sağlam adımlarla yürümek için bağrına yaslandığımız, uğruna canımızı verdiğimiz topraktır. Bizler tarih boyunca vatanımıza muhabbetle ve sadakatle bağlandık. Mukaddesatımız uğruna gözümüzü kırpmadan şehadete yürüdük. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda fakirlik ve imkansızlık içinde benzersiz bir varoluş mücadelesi verdik. Fakat hiçbir zaman geri çekilmedik. İman dolu göğüslerimizi nice hayasız akınlara siper ettik. Allah'ın inayeti ve yardımıyla, cesaretimizle, fedakarlığımızla büyük zaferler kazandık. ...15 Temmuz 2016 tarihindeki ihanet girişiminde de Allah'ın rahmet ve inayetini bizden esirgemediğini bir kez daha müşahede ettik. Zira bizi millet yapan ve o gecenin karanlığından aydınlığa çıkaran en büyük gücümüz Allah'a olan sarsılmaz imanımızdır. Ondan gayrı hiçbir güce boyun eğmeme irademizdir. 15 Temmuz gecesi sabaha kadar okuduğumuz salalar, getirdiğimiz tekbirler, tesbihat ve yakarışlar, dünyanın dört bir tarafından milletimizin selameti için el açıp yalvaran mümin kardeşlerimizin dualarıyla birleşti. O gece genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milletimiz, devletiyle el ele vererek birlik, beraberlik ve büyük bir dayanışma sergiledi. Aziz milletimiz tek yürek, yek vücut devlet büyüklerimizin çağrısıyla vatanını, hakkını, hukukunu, özgür iradesini, istiklal ve istikbalini savunmak için dilinde tekbir, kulağında sala sesleri, kalbinde şehadet arzusuyla meydanlara akın etti. Adeta bir destan yazıldı meydanlarda. Rabbimizin yardımıyla birlik ve beraberliğimize, istiklal ve istikbalimize karşı girişilen hain saldırıya hep birlikte dur dedik. İmanımızdan ve vatan aşkımızdan aldığımız o muazzam ruhla hain emelleri boşa çıkardık. Feraset, basiret ve sekinetimizle büyük bir felaketin eşiğinden döndük. 15 Temmuz gecesi maruz kaldığımız işgal girişimi din kisvesine bürünmüştü. Sureti haktan görünen ama batıla hizmet eden FETÖ terör örgütü, imanımızı, ahlaki hassasiyetimizi, peygamber sevgimizi, zekat ve sadakamızı, kurbanlarımızı, hasılı tüm dini değer ve kavramlarımızı istismar etti. Kendi menfaati uğruna, milletimizin varlığına, birlik ve beraberliğine, ülkemizin geleceğine kastetti. Bu hainler evlatlarımızı ailelerinden kopararak yüreklerinden vatan sevgisini, ümmet şuurunu söküp atmaya kalktı. Barış ve ıslah adı altında dini duyguları sömürerek aslında insanımızı bir güvensizlik girdabına sürükledi. Halbuki Peygamberimizin ifadesiyle Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende oldukları kişidir. Mümin canları ve malları hususunda insanların kendisinden emin oldukları kişidir. Bizim bir tek harfi bile değişmemiş kitabımız, hayatı bütün berraklığıyla bilinen peygamberimiz, temel ilkeleri apaçık ortada olan bir dinimiz vardır. Rüyalarla, gizemlerle, sinsi planlarla bu dine aykırı, sözde İslami bir dünya kurgulamaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaklardır. Unutulmamalıdır ki Allah ve Resulünü anarak kirli emelleri uğruna dinimizi istismar edenlerin sonu daima hüsrandır. Bu hüsran onları dünyada zillet, ahirette ise azap olarak yakalayacaktır. 15 Temmuz'u bir daha yaşamamak için bizlere düşen öncelikle din gibi yüce bir hakikati şahıslar üzerine inşa etmemektir. Aklımızı, irademizi, vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmemektir. İslam'ı sahih kaynaklarından, iyi niyetli ve güvenilir ellerden öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi rehberliğinde yaşamaktır. Sahabe neslinden günümüze kadar Müslümanların büyük çoğunluğunun üzerinde yürüdüğü mutedil yolun dışında kalan bütün anlayışların sırat-ı müstakimden sapma anlamına geldiğini bilmektir. Bizi Allah'a kulluk yerine kendine kul olmaya çağıranlara itibar etmemektir. Yüzyıllar boyunca topraklarımızda oluşan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip çıkmaktır. Ey Rabbimiz! Dinimizin, devletimizin, milletimizin ve alem-i İslam'ın bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici beladan bizleri muhafaza eyle. Fitne ateşiyle bizi yakmak isteyenlere, izzetimize, şerefimize ve kardeşliğimize göz dikenlere fırsat verme. Birliğimize, dirliğimize, muhabbetimize gölge düşüren nifaktan, tefrikadan ve şiddetin her türlüsünden bizleri koru. Sana inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini, kuvvet ve rahmetini esirgeme. Bu aziz vatanın bekası uğruna can veren şehitlerimize rahmet, yaralarını bir istiklal madalyası gibi bedenlerinde taşıyan gazilerimize şifalar ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Onlara layık bir nesil olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabahla yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir. İbn Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun," dediler. Resul-i Ekrem, "Ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim," buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.

Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar.

0: Sonra, hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın, her kim haksız olarak
1: burası,
0: başkasının
1: bir... Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
2: Değerli dinleyiciler, 15 Temmuz anma programını Diyanet TV ortak yayınıyla sizlere aktarıyoruz.
3: Aleyke ya

العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرِغ علينا صبرًا وتوفَّنا مسلمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أيِّد كلمة الحق والدين. اللهم ربنا وفِّقنا إلى ما تحبُّه وترضاه. اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين، ezanları ve salaları durduran darbelerden, darbeleri durduran kurtuluş çağrısı ezanları ve sekinet çağrısı olan salaları bize ihsan eden Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Hamdimizi, şükrümüzü, kulluğumuzu daim eyle Allah'ım. Hizmet görünümlü ifsat hareketinin aziz milletimiz tarafından tasfiye edildiği bu yıl dönümünde ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz, sana iltica ediyoruz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım. Vatanını canından aziz bilen bu necip milleti, Ya Rab, her türlü zorluktan, bela ve musibetlerden, sıkıntılardan, esaretten hıfz-ı himaye eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri her daim sırat-ı müstakim üzere, hak ve hakikat üzere, iyilik ve doğruluk üzere sebat-ı kadem olanlardan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin, 15 Temmuz gecesinde bu necip milletin ortaya koymuş olduğu o onurlu direnişi nesiller boyu zihinlerde dipdiri tutmayı her birimize nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, 15 Temmuz gecesinde kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla nasıl yek vücud olduysak her daim bir ve beraber olmayı, huzurumuzu, kardeşliğimizi daim kılmayı bizlere ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, 15 Temmuz gecesinde ortaya koymuş olduğu direnişle, aziz kanlarıyla o geceyi aydınlığa çeviren bütün şehitlerimizden, gazilerimizden hoşnut ol, razı ol Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Bu cennet vatanı ve sair İslam beldelerini izzetinle, nusretinle payidar eyle Allah'ım. Mazlumların sığınağı olan, mağdurların umudu olan bu necip milleti ezanıyla, bayrağıyla, mukaddesatıyla kıyamet sabahına kadar payidar eyle Allah'ım. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Bu toprakların ve bu milletin tarih boyunca gördüğü en büyük ihaneti aziz kanlarıyla bertaraf eden bütün şehitlerimizden hoşnut ve razı ol Allah'ım. Bu cennet vatanı ve aziz milletimizi, sair İslam beldelerini zalimlerin zulmünden muhafaza eyle Allah'ım. Kafirlerin küfründen muhafaza eyle Allah'ım. Münafıkların ihanetinden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Bizler sana iman ettik. Sana inandık, sana dayandık. Bizi senden gayrısına muhtaç eyleme Allah'ım. Bu cennet vatana ve sair İslam beldelerine maddi ve manevi rızıklar

bereketler, güzellikler ihsan eyle Allah'ım. Bugün vesilesiyle Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Salatü selamlar getirildi. Başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam

Hayat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle Allah'ım. Allah'ım milletimizin beraberliğinin zedelenmesine fırsat verme Allah'ım. İzzetimizin, onurumuzun çiğnenmesine fırsat verme Allah'ım. Her türlü plan ve desiseye karşı, her türlü ayrılık ve tefrikaya karşı bizlere feraset ihsan eyle, besaret ihsan eyle Allah'ım. Hayırların fethi, şerlerin defi, cümle şehitlerimizin ruhları için, memleketimizin vesaire İslam beldelerinin selameti için, Allah rızası için. El-Fatiha.

karanlık bir gece. Hava puslu. Temmuz'a inat bir ayaz. Sinsi sesler. Anadolu'da ihanetin kokusu. Hainler pusuda ama emelleri dolanacaktı elbet ayaklarına. Unutmuşlardı besbelli. Bizler ebabil kuşlarıydık. Nice filler gelse de üstümüze, korku nedir bilmezdik yüreklerimizde. Çünkü biz vatanın ne olduğunu Karadeniz'in sert dalgalarıyla verdiği selamlardan öğrendik. Vatanın ne olduğunu biz Haliç'ten inen gemilerden öğrendik. Altay'dan Tuna'ya yol veren dağlardan, Fırat ve Dicle'nin gönderdiği dualardan, ter sakıp kendini Akdeniz'de bulan Asi'den öğrendik. Anadolu'nun her karışında tarih yazdık. Şehit kanlarıyla yeniden yeşerdik. Biz Allah için yaşadık, mukaddesat için savaştık ama ölmedik. Vatan sana canım feda derken ölümü hiç düşünmedik. Ülkemize göz dikenler o günde elbet tanıştı öfkemizle. Şehit onbaşının ya Allah diyerek kaldırdığı yüzlerce kiloluk mermi, Ömer Halis Demir'in silahından çıkan bir kurşun oluverdi. Ve tarihin seyri bir kere daha değişti. Silkelensin dünya ve kendine gelsin. Vatan topraklarında halkı hedef almak, devlete göz dikmek ne demek? İşgal edilmek istenirse vatan toprağı, yurdun tüm fertleri siper olur elbet. Bu topraklarda ölüm korkusu peyda olabilir mi? Şehadet ancak mükafattır onlara. Can kuşu dediğiniz nedir ki? Allah yolunda uçmadıkça.

2016 Temmuz'unda geçirdiğimiz kıştan bu yana yıllar geçti. Ve biz o yaz yediğimiz ayazı hiç unutmadık ve asla unutturmayacağız. Bildik ki o gece yanmaya çalışan kör bir ışığa inat, geceye gizlenen tek bir hakikat vardı. La galibe illallah, la galibe illallah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez. İbni Ömer'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir: Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin Allah'ın katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil." cevabını verdi ve arkasından, "Yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin." buyurdu.

Ebu Necih el-İrbat bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun?" dedik. "Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizin içinizden hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. Benim sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılın. Sonradan icat edilmiş bid'atlerden sakının. Zira her bid'at dalalettir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.
2: Karanlık bir gece, kanlı ve derin, ateşle boyandı yüzü göklerin, şehitler bağrına uzandı yerin, zamanın nabzında atan bizimdir, ihanet onların, vatan bizimdir. Müjde verenleriz, korkutan değil, yurda kardeş kanı akıtan değil, namluyu millete doğrultan değil, tankların altında yatan bizimdir, esaret onların, vatan bizimdir. Hıyanet zehrini akıtmış dile, şeytanı aldatır bu kahpe ile. Görmedi insanlar tarihte bile, bayrağı göğsüne tutan bizimdir. Dalalet onların, vatan bizimdir. Tuzak kuranlara tuzak kuruldu, zulümle örülen zincir kırıldı, ülkeme yeniden mühür vuruldu, sevdayı toprağa katan bizimdir, nedamet onların, vatan bizimdir. Bizimdir ufukta yürüyen yollar, bizimdir diriliş bekleyen yıllar, semaya uzansın dualı eller, doğan güneş bizim, batan bizimdir, sefalet onların, vatan bizimdir.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki, belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da, bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır.

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Berat Kandili olarak bildiğimiz gecede dua ve ibadetlerin ne kadar faziletli olduğu Allah Resulü'nün şu ifadelerinden anlaşılmaktadır. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde 15. günde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala dünyaya en yakın göğe inerek rahmet nazarıyla bakarak fecr oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu onu bağışlayayım? Benden rızık isteyen yok mu onu rızıklandırayım? Belaya düçar olan yok mu ona afiyet vereyim? Şöyle olan yok mu böyle olan yok mu buyurur.

Kâb kabilesinden Mesud bin Amr, Abdullah bin Ömer'e gelip şöyle demişti. Oğlum Fars diyarında Ömer bin Ubeydullah'ın yanında görev yapıyordu. O sırada Basra'da insanları kırıp geçiren bir veba salgını görüldü. Ben bunu duyunca, Allah sağ salim oğlumu geri getirirse Kabe'ye yürüyerek gideceğim diye adak adadım. Ne var ki oğlum hasta döndü ve çok geçmeden de öldü. Şimdi ben ne yapmalıyım? Bu soruyu işiten İbn Ömer, siz adak adamadan nehyedilmediniz mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adak kaderin önüne geçip bir şeyin olmasını sağlamayacağı gibi olacağı da ertelemez. Ancak adak sebebiyle cimriden mal çıkarılır buyurdu ya. Madem ki adadın, şu halde adağını yerine getir dedi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ebu Bekir, hayırdır, nereden geliyorsun?
2: Selda'nın tepesine çıktım. Medine'de herhangi bir çarpışma yaşanıyor mu diye baktım.
1: Durum nasıl?
2: Şükürler olsun bir şey yok.
1: Şu badireyi bir atlatalım. Yahudilerden bunun hesabını soracağız. Hainler.
2: Çoluk çocuğumuzla ilgili duyduğumuz korku, Kureyş ve Gatafan ordusundan duyduğumuz korkudan daha baskın. Onlara bir şey olacak diye aklım çıkıyor.
1: Benim de. Aklımız orada.
3: Oklar geliyor, dikkat edin. Dikkat edin, herkes siper alsın.
4: Resulullah'ın çadırını hedef aldılar.
3: Peygamberimizi güvenli bir yere alalım.
4: Kalkanları getirin.
5: Ömer, Zeyd, Zübeyir, Ali, bu tarafa gelin.
3: Okçular, nevziye alın. Herkes dikkatli olsun.
6: Hava ne kadar da soğudu. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun.
7: Amin. Biz kapalı yerlerde soğukla baş edemiyoruz. Onlar dışarıda geceliyorlar.
6: Saad'ın zırhı kollarını açıkta bırakmış. Keşke daha güvenli bir şey giyseydi. Ya bir ok isabet ederse?
7: O zırhtan başkasına sahip değiliz. Allah'ın takdirinin ötesinde de hiçbir şey gerçekleşmez.
8: Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak, beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.
0: 93. Bölüm.
9: Müşrikler hendeğin her köşesini incelemiş, saldırı yapabilecekleri noktaları belirlemişlerdi. Farklı yerlerden taarruza geçerek sonunda zafer kazanmayı umuyorlardı.
3: Ebu Süfyan, yeni bir yer keşfettik. Nispeten daha dar. Atları oradan geçirebiliriz.
10: Güzel. Kinane oğullarından da adamlar toplayıp hemen harekete geç.
11: Ben de o süvarilerin içinde olacağım.
12: Amr, kaç yaşına geldin? Bırak da gençler bu işi bitirsin.
11: Bedir'de aldığım yaradan dolayı Uhud'a katılamadım. Ahdim var. Onlardan intikamımı alacağım.
10: Bırak onu. Hangimiz Amr bin Abd kadar iyi bir savaşçıyız? Evet, 70'ini devirdi. Ama hala namı yürüyor. Mekkeli gençler onun karşısına çıkmanın yürek istediğini iyi bilirler.
12: Şu delikanlılar dururken kendini tehlikeye atmasını istemedim. Ama nasıl isterseniz öyle olsun.
11: Ah, yıllardır bize yaşattıkları yetti artık. Şehrimiz darmadağın oldu. Aileler parçalandı. Eski dostlar düşman oldu. Bizim onlara karşı ne kadar şiddetli olduğumuzu bilsinler istiyorum. Bu uğurda ölsem de bir kahraman olarak anılacağım.
12: Elbette, şerefin için savaşıyoruz. Ölürsen seni şiirlerle, mersiyelerle anacaklar. Bedenin bu dünyada olmasa da ismin yaşayacak.
11: Bu dünyada da yeterince yaşadım zaten. Şu zırhımı giymeme yardım et.
12: Oldu. Lat ve Uzza seni korusun.
10: İkrime, hazır mısınız?
3: Evet, hazırız.
10: İşaretimi bekleyin. Okçular, kenarlara dizilin. Yolu açın.
3: Hadi bakalım. Ben Halit'le önden gideceğim. Arkamdan gelirken mesafe bırakın. Bizim atlar başaramazsa geri dönersiniz. Değilse sırayla ikişer ikişer geleceksiniz. Başlıyoruz. Ya! Evet. İşte buradan geçebiliriz. Hadi devam edin.
13: Evet, işte bu.
14: İşte bu. İşte geçtik.
3: Hadi durmayın, ilerleyin.
15: Hendeyi açtılar. Takviye gönderin.
11: Ben Kureyş'in ileri gelenlerinden Amr bin Abd. Sizinle Bedir'de savaştıktan sonra bunun intikamını almak için and içtim. O günden beri bu anı bekliyorum. Kim benimle çarpışacaksa çıksın karşıma. Duymadınız mı? Size meydan okuyorum. Yok mu karşıma çıkacak bir baba yiğit?
13: Ya Resulallah, müsaade et ben çıkayım karşısına.
16: Ali, o Amr bin Abd, yaman bir savaşçıdır.
13: Olsun Osman.
11: Bu toplulukta hiç mi er yok? Benimle kim savaşır diye bağırmaktan sesim kısılır.
9: Peygamberimiz ısrarı üzerine Hazreti Ali'ye izin verdi. Ama karşıdaki düşmanın gücü herkesi ürkütüyordu. Hazreti Ali bir yandan zırhını giyerken bir yandan da Resulullah'ın dua ettiğini duyuyordu.
16: Ali, Resulullah zırh gömleğini giymeni istiyor. Bu da kılıcı Zülfikar. Al.
3: Amr, acele etme. Şimdi karşına çıkacak birini buldun.
11: Sen de kimsin?
3: Ben Ali.
11: Abdümenaf'ın oğlu Ali mi?
3: Hayır, Ebu Talib'in oğlu Ali.
11: Ebu Talib benim dostumdu. Onun oğlunu öldürmek istemem. Hem sen benim dengim değilsin. Daha yaşlı biri yok mu?
3: Yok, benimle savaşacaksın.
11: Tekrar ediyorum, senin canına kıymak istemem.
3: Ama ben isterim. Gel bakalım. Hadi.
11: Öyleyse benden günah gitti.
3: Adil bir çarpışma olsun istiyorsan atından inmelisin. Ben yayayım.
11: İşte ben de yayayım. Hadi bakalım.
3: Sen akıllı bir adamsın. Çarpışmadan önce seni Allah'a ve Resulüne iman etmeye davet ediyorum.
11: Geç bunları. Atalarımın dinini bırakacak değilim.
3: Öyleyse bizimle çarpışmayı bırak, yurduna geri dön.
11: Bu da olacak şey değil. Söyleyeceklerin bitti mi?
3: Bitti.
11: O zaman asıl işimize dönelim. Al bakalım.
3: Evet, boşa gitti hamle.
11: Öyle mi? Bunu gör o zaman.
16: Ali yaralandı.
17: Yaralanmış. Yaralanmış, evet.
18: Allah'ım sen onu koru.
17: Bizi muzaffer eyle Allah'ım.
3: Al bakalım.
17: Amr bin Abd öldü. Gördünüz mü ne olduğunu?
16: Yürüyün. Düşmanı sağ bırakmayın.
3: Geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz.
17: Ezel Hendek'e düştü. Yardım edin.
18: Onu çıkarmamız mümkün değil. Hem baksana. Atının altında kaldı. Nasıl çıkartacağız onu oradan? Yürü, biz canımızı kurtaralım, hadi.
19: Neler oldu orada?
3: Amr ile Nevhel öldürüldü.
19: Ne diyorsun?
3: Biz de canımızı zor kurtardık.
19: Nasıl oldu bu?
3: Amr'ın meydan okumasına Ali karşılık verdi. Onu yere serdikten sonra dırarın üstüne yürüdü. Sonra da bütün Müslümanlar bizi kuşattılar. Geri dönmek zorunda kaldık.
19: Neyse, en azından savunmalarının zayıf olduğunu gördüler. Şimdi onları ummadıkları yerden vuracağız. Yalnız iki kıymetli adamımızı kaybettik. Onların cesetlerini isteyeceğim Muhammed'ten.
3: Onları almaya fırsatımız olmadı.
19: Ben şimdi adam gönderirim.
16: Ya Resulallah, Ebu Süfyan haber göndermiş. Nevfel bin Abdullah ile Amr bin Abd'ın cesetleri karşılığında diyet bedelini teklif ediyor.
9: Peygamberimiz ölüler için herhangi bir bedel almayacağını söylediğinde Hazreti Osman bunu karşı tarafa bildirdi.
16: Bize onların ne ölüsü ne de parası lazım. Alın cesetlerinizi.
20: Evet. İşte Nevfel bin Abdullah'la Amr bin Abd'ın cesetleri.
19: Muhammed zorluk çıkardı mı?
20: Hayır.
19: Öylece verdi mi bunları size?
20: Evet, ben de şaşırdım. Diyet teklifimizi bile kabul etmedi.
19: Onun işlerine akıl sır ermez. Bunları güzelce gömün. Ailelerine gösterebileceğimiz bir mezarları olsun.
20: Peki.
19: Muhammed, seni anlayamıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Çocukluğumuz bir arada geçti. En sevdiğim akrabamdın. Karakterine hayrandım. Cesaretin, cömertliğin, Ahlakının güzelliği dillere destandı. Tüm akrabalık bağlarını kopardın. Bizi düşman belledin. En yakınlarını. Şimdi burada akrabalarımın kanını dökmek için bekliyorum. Ne uğruna ha? Ne uğruna? İkrime, Halit, bana tüm komutanları çağırın.
2: Bizi niye çağırdın Ebu Süfyan?
21: Bir gelişme mi var?
19: Kuşatmamız günlerdir sürüyor. Son bir hamleyle bu işi bitirmek istiyorum.
21: Planın nedir?
22: Biz de yorulduk. Hayvanlarımız perişan oldu. Hava soğuk. Ne kadar çabuk biterse o kadar iyi olur.
19: Şimdiye kadar zayıf bulduğumuz noktalardan saldırılar yaptık. Onlar bir araya gelerek bizi geri püskürttüler. Şimdi bir araya gelmelerine fırsat vermeyeceğiz. Tespit ettiğimiz tüm noktalardan aynı anda saldıracağız. Daha önce bize hangi tekniklerle saldırdıklarını biliyoruz. Onların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Direnişleri kırılacak ve hangi noktadan girebilirsek oraya destek göndereceğiz. Bizim adam ve silah sıkıntımız yok ama onların var. Bu sefer geri çekilmeyeceğiz. Kaç gün sürerse sürsün şehrin içine gireceğiz.
22: Haklısın Ebu Süfyan. Dediğim gibi geri çekilmezsek pes etmek zorunda kalırlar.
23: Hangimiz nereden saldıracağız belirlediniz mi?
19: Evet. Halit'le İkrim'e size hangi bölgelerden saldırmanız gerektiğini gösterecek. Her kabilenin sorumlu olduğu bir bölge olacak. En iyi süvarilerinizi hendeyi aşmak için kullanacaksınız. Arkadan da takviye kuvvetlerle taarruzu destekleyeceksiniz. Unutmayın, kaybımız ne olursa olsun geri çekilmeyeceğiz. Ne kadar sürerse sürsün onları mağlup edeceğiz.
2: Zafer kutlamasına az kaldı desene.
22: Mekke'ye muzaffer bir kumandan olarak döneceksin Ebu Süfyan.
19: Mekke isyankarların cezasını verecek.
23: Lat ve Menat adına.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumunda ise, Allah'ım, benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat, ölüm hayırlı ise canımı al desin.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Allah zalime biraz mühlet verir. Bir kere de onu yakaladı mı kaçmasına imkan vermez buyurdu. Sonra zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir ayetini okudu.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim, fakat senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm, dedi. Ebu Talha da, peki, öyle yapayım ya Resulallah, dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz, "Evet" dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. "Evet" dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz." buyurdu.

0: Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti ve yedi şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek. Yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıkları ise şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek, minder, şilte kullanmak, ipek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin,

0: şirketimizin hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
2: Hakim bin Hizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mal istedim, verdi. Yine istedim, yine verdi. Tekrar istedim, tekrar verdi. Sonra da, ya hakim, bu mal cazip ve tatlıdır. Bir kimse malı gönül hoşluğu ile alırsa, o mal ona mübarek olur. Eğer göz dikerek, tamah ile alırsa, o malın bereketi olmaz. Böyle bir adam, yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren el, alan elden hayırlıdır. Hadisi rivayet eden hakim diyor ki, ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen, Allah'a yemin ederim ki, hayatım boyunca senden sonra hiç kimseden bir şey almayacağım, dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, ona Beytülmal'den alacağı hissesini vermek için çağırdı. Hakim onu kabul etmedi. Sonra Ömer radıyallahu anh, hilafeti zamanında tahsisatını vermek için hakimi çağırdı. Ondan da hiçbir şey kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ey Müslümanlar! Hakimin durumundan haberiniz olsun. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum ama o kabul etmiyor, dedi. İşte bu şekilde hakim peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra ölünceye kadar hiç kimseden bir şey almadı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

Değerli dinleyiciler, 15 Temmuz anma programını Diyanet TV ortak yayınıyla sizlere aktarıyoruz. Bir yaz akşamı, gök kubbenin altında bir buz çöktü üzerimize. Kimse birkaç saat sonra tarihin yeniden yazılacağını bilmiyordu. Derken köprüler tutuldu, tanklar sokaklara çıktı. Milletin iradesine zincir vurulmak istendi. Türkiye'nin dört bir yanından yükselen salalar geceyi yardı. O gece vatanın her köşesinde yankılanan ezanlar ve salalar göğsünü imanıyla siper edenlerin tekbirlerine karıştı. Allahu Ekber. Gökyüzünde uçaklar

0: Bayrağına aşık bir millet yenilmez. Vatanına sevdalı bir millet teslim olmaz. Milli iradesine sahip çıkan bir millet diz çökmez. 15 Temmuz bizim yeniden şahlanışımızdır. Birliğimiz daim, devletimiz payidar, aziz milletimiz var olsun.
1: Yani TV'den hayırlı günler. Ben Fatih Şahin. 15 Temmuz özel yayınımıza hoş geldiniz. Sayın seyirciler, tarihimizin en kara günlerinden biri, vatanımızı boyunduruğu altına alabileceğini düşünen dış mihraklar ve onların içerideki işbirlikçileri olan hain FETÖ teröristlerinin elinde sadece bayrağı olan sivil halkın üzerine hiç acımadan kurşun ve bomba yağdırdı. Ve buna karşılık milletimizin başkomutanın sokaklara inin çağrısı üzerine canını hiçe sayarak darbecilere karşı koyması ve sonunda yüzyıllarca konuşulacak bir destana imza attığı 15 Temmuz'un üzerinden bugün tam 10 yıl geçti. Darbecilerin açtığı ateş sonucu 253 vatandaşımız şehit oldu. 2702 vatandaşımız da gazi unvanına erişti. Haklarını asla ödeyemeyeceğimiz başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor. Tüm gazilerimize de sağlık ve afiyet dolu bir ömür diliyoruz. Darbe girişiminin amacına ulaşamamasında en büyük etkenlerden biri de malumunuz. Gece yarısından itibaren 90 bin camide aralıksız olarak okunan selalar oldu şüphesiz. O selalar darbeye geçit vermeyen milletimizin o manevi duygularını harekete geçirmesinde çok büyük rol oynadı. Bu özel yayınımızda 15 Temmuz darbe girişiminin amacını, din istismarının müdahale edilmezse nelere mal olabileceğini ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden günümüze FETÖ ve benzeri yapılarla mücadele noktasında neler yapıldığını konuşacağız. Ama ondan önce gelin 10 yıl öncesine gidelim ve o gece neler yaşanmış, Türkiye nasıl bir hainlik çetesine saldırısına maruz kalmış, gelin birlikte izleyelim.
2: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: Vatan sana

0: Türkiye o sabah tarihinin akışını değiştirecek saatlerin yaklaştığından habersizdi. Akşam saatlerine doğru yaşanan sıra dışı hareketlilik, milletin iradesine hedef alan hain darbe girişiminin ilk işaretlerini veriyordu. Yaşananlara anlam verilmeye çalışılırken darbe girişiminin ilk silah sesleri Genelkurmay Karargahı'ndan yükseldi. Darbeciler Genelkurmay Karargahı'nı basarak dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la çok sayıda üst düzey komutanı reyini aldı. Aynı saatlerde hainler TRT Genel Müdürlüğü'nü işgal etti. Karanlık eller düğmeye çoktan basmıştı. FETÖ'cüler tankları sokaklara sürdü. Kısa süre sonra bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü'nün asker kıyafeti giymiş darbeciler tarafından kapatıldığı görüntüler ekranlara yansıdı.
1: Asker kuşlara! Asker
0: kuşlara! Darbe girişimin etkik kazandıkça vatandaşlar demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak için yavaş yavaş meydanları doldurmaya başladı. FETÖ'cü darbeciler Atatürk Havalimanı'nda kontrol kulesini ele geçirdi. Ankara'da F-16'lar alçak uçuş yapıyor, tanklar sokaklarda ilerliyordu. Gecenin en kritik anlarında Diyanet İşleri Başkanlığı da vakit kaybetmeden harekete geçti. Darbe girişiminin ilk dakikalarında başkanlıkta kriz masası kuruldu. Kısa süre sonra alınacak tarihi karar o gecenin sembollerinden biri olacaktı. Hainlerin ağır

Silahlarla hedef aldığı ilk noktalardan biri Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Başkanlığı oldu. FETÖ mensubu darbeciler yerleşkeyi savaş uçaklarıyla bombaladı. Saldırıda 43 kahraman polisimiz ve bir imam hatip şehit oldu, 36 polis de yaralandı. O gecenin en tarihi çağrılarından biri de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Salah okunmasına ilişkin talimat eş zamanlı olarak tüm müftülüklere, basın kuruluşlarına ve SMS yoluyla Diyanet personeline iletildi. Kısa süre sonra yurt genelindeki yaklaşık 90 bin camiden yükselen salalar, milletin hafızasında birliğin, direnişin ve milli iradeye sahip çıkışın en güçlü sembollerinden biri olarak yerini aldı.

0: Darbeciler bu kez Milli İstihbarat Teşkilatı'nı hedef aldı. Helikopterlerden açılan ateşte MİT müsteşarlığı saldırıya uğradı. Ankara'nın birçok noktasında olduğu gibi MİT yerleşkesinde de silah sesleri yükseldi. Türkiye nefesini tutmuştu. Beklenen çağrı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Canlı yayında yaptığı tarihi çağrıyla milleti demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak için meydanlara davet etti.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran vatandaşların ellerinde sadece ay yıldızlı bayraklar vardı. Mehmet Akif'in ifadesiyle iman dolu göğüslerini siper ederek darbecilerin karşısına dikildiler. Halkın kararlı direnişiyle karşılaşan darbeciler bu kez hedeflerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü koydu. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda Emniyet Müdürlüğü bombalandı. Üniforma giymiş hainlerin ele geçirmek istediği en kritik noktalardan biri de Özel Kuvvetler Komutanlığı'ydı. Darbeci General Semih Terzi, komutayı devralmak üzere beraberindeki askerlerle karargaha yöneldi. O sırada Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, Assubay Ömer Halis Demir'e tarihe geçecek bir görev verdi. Darbeci General Semih Terzi'yi etkisiz hale getiren Assubay Ömer Halis Demir, beraberindeki darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Vatanı ve milleti uğruna canını feda eden Ömer Halis Demir, 15 Temmuz'un unutulmaz kahramanlarından biri olarak tarihe geçti. Darbecilerin hedef listesinin başında Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan yer alıyordu. Marmaris'te kaldığı otele gönderilen suikast timi dakikalarla ifade edilen bir gecikmeyle otele ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre önce ayrıldığı otelde aradıklarını bulamayan darbeciler başarısız oldu. İstanbul ve Ankara'da kritik noktalar peş peşe hedef alındı. Helikopterlerden açılan ateş, savaş uçaklarından bırakılan bombalar. Darbeciler şehirleri ateş altına aldı. Tanklar önüne çıkan araçları ezerek ilerliyor, vatandaşları da hedef alıyordu. Ancak milyonlarca vatansever akın akın şehadete koşuyordu. Darbeciler bu kez milletin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hedef aldı. Gazi Meclis, savaş uçaklarından atılan bombalarla vuruldu. O görüntüler tarihe kara bir leke olarak geçti.
2: Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız.
3: Burayı kapatıp aşağı giderseniz bu millet meydana gelmez. Bu millet bunlardan meclis korktu de. Bizim burada yapacağımız şey burada ölmektir.
0: Tüm engelleme girişimlerine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi. Kontrolü yeniden sağlanan havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı on binlerce vatandaş karşıladı.
4: Bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler.
0: Hainler bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresine hedef aldı. F-16'larda düzenlenen bombardımanda Köprülü Kavşak ve çevresi vuruldu. Saldırıda darbe girişimine karşı bölgede bulunan 15 kişi şehit oldu, 7 kişi de yaralandı. Darbecilerin hesabı Türk milletinin vatanına ve demokrasisine sahip çıkmasıyla bozuldu. Önce TRT, ardından Genelkurmay Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü darbecilerden temizlendi. Köprüyü işgal ederek darbe girişimini başlatanlarsa bu kez ilk teslim olanlar arasında yer aldı. Halk sabaha kadar meydanlarda demokrasi nöbeti tuttu. O gece milletin imanı, cesareti ve birliği Türkiye'nin kaderini değiştirdi. 251 şehit, binlerce gazi pahasına kazanılan bu zafer, milli iradenin asla esir alınamayacağını tüm dünyaya gösterdi. Türkiye 15 Temmuz'u unutmadı, unutturmadı.
5: Evet, 10. yıl dönümünde unutmadık, unutturmayacağız 15 Temmuz'u değerli izleyenler. 15 Temmuz hain darbe girişimini ve halkımızın o verdiği o güçle, o cesaretle o darbecilere nasıl karşı koyduğunu gelecek nesillere de aktarmak tabii ki boynumuzun borcu. Evet, yaklaşık 2,5 saat sürecek özel yayınımızda bizlerle birlikte olacak Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekilimiz Doktor Sayın Fatih Mehmet Aydın bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk değerli hocam.
5: Bu önemli günü 10. yıl dönümünde değerlendireceğiz. Sizin sözleriniz çok kıymetli bizim için. Onun öncesinde dilerseniz bir bağlantımız var. Gazeteci yazar Sayın Güngör Yavuz Arslan'la bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Güngör Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk, merhaba. Sizi İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ve Hafıza 15 Temmuz Müzede Camii'nin önünden selamlıyorum. İstanbul'dan merhaba.
5: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler efendim. Çok önemli bir günün yıl dönümü bugün, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında milletimizin verdiği o destansı mücadeleyle aslında tüm dünyaya da göstermiş olduk. Bir kez daha Türkiye'nin boyunduruk altına alınamayacağı bir şekilde ortaya çıkmış oldu 15 Temmuz'la birlikte. Sizin bugüne dair duygu ve düşünceleriniz nedir? Öncelikle onunla başlayalım. Buyurun.
7: Şimdi 15 Temmuz hain darbe girişiminin kalkışmanın bertaraf edilmesinin 10. yıl. 10 yıla baktığımızda hala hafızanın diri tutulması çok önemli. Günün ilk saatlerinden itibaren Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne yanlarında çocuklarıyla aileler var. Bu toplumsal hafıza ve bilincin devam etmesi bugün için çok önemli. Bir de yapılan etkinlikler dünden itibaren, yani bu içinde bulunduğumuz itibaren üniversitelerimiz, yani TV'de yapılan yayınlar gibi Türk medyası, akademisyenlerimiz bu 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili analiz ve haberleri yapmaya devam ediyor. Elbette ki 10 yıllık geçmesine rağmen mücadele devam ediyor. Biliyorsunuz 15 Temmuz'un arifesinde Adalet Bakanlığımız açıkladı. 700 yine FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Yani bir taraftan destanın hak ederken bir taraftan Fethullahçı terör örgütü ve ilintileriyle de devam ediyor. Fatih Bey, ben 15 Temmuz gecesini şöyle tanımlıyorum. 3 mucizeler gecesi. Evet. 3 tane mucize yaşadık. Birinci mucize o an geceyi kurtardı. Milletin iradesi, Cumhurbaşkanımızın değerli beyefendinin talimiyle, çağrısıyla sokağa inen halk o geceyi kurtardı ve o tankları durdurdu. İkinci mucize geçmişe yönelik o gri alanı aydınlattı. Hainlikti. Farklı kendisini tanımlandıran bu yapının aydınlatılması en önemli üçüncü mucizesi bu 10 yıl. Geleceğe de ışık tuttu. Burada yaşandığımız her şey bu o gecenin sonuçlarıdır. Cumhurbaşkanından anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminden Suriye'deki gelişmelere, Azerbaycan'ın 44 günlük zaferinde Türkiye'nin verdiği destekten savunma sanayindeki kadar hepsi 15 Temmuz hain darbe girişimini bertaraf etmenin hem içeride hem dışarıda küresel yansımaları olan bir süreçten söz ediyoruz. O açıdan 15 Temmuz'u iyi anlamalıyız. Burası çok önemli. Gazeteci olarak iyi kavramalıyız ve insanlarımıza uygun bir şekilde anlatmamız gerekir. İşte burada da siz de takip ediyorsunuz İstanbul'da. Burada hem 15 Temmuz Şehitler Anıtı Hafıza Müzesi'nde sabahtan beri devam ediyor. Kızılay'ımızdan sivil toplum örgütlerine, 15 Temmuz Derneği'nden tutumlu belediyelere kadar herkes burada faaliyetlerine devam. Biz de takip ediyoruz gelişmeleri, yakından takip ediyoruz. Sorarsa alabilirim.
5: Peki şimdi 10 yıldır yürütülen bir mücadele var. Bu hainlerin aslında bir şekilde kalkıştığı bu darbe girişimi bir şekilde kendilerine ödettirilmesi gerekiyor. Ve bu noktada da yakaladıklarımızla bir şekilde hesaplaştık ama yakalayamadıklarımız var. İşte hainlerin başı Amerika'da öldü gitti, evet. Mesela. Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli Türkiye'nin bu konuda bir görüşmeleri var ama görüşmeler sürekli sonuçsuz kalıyor. Hakeza Avrupa Birliği ile de öyle. Lafa gelince aslında müttefiğimiz olarak görünen ülkelerin FETÖ konusunda bizi bir şekilde memnun etmeyecek adımları atmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylemek istersiniz bu noktada?
7: Şimdi FETÖ örgütü sadece bilinen klasik bir terör örgütü değil. Yeni nesil bir terör örgütü. Bu ne demek? Casusluk boyutu, yani uluslararası istihbarat örgütleri ve küresel suçlusu olan. Bu da dediğiniz gibi başta Avrupa olmak üzere ABD dahil ülkelerin istihbarat ilintileri demek. Firari FETÖ'cüler çok kolay Avrupa'ya çıktılar. Oralarda kendini konumlandırdılar. Aynısı da Avrupa'da da gördük. Bunun nedeni hem Interpol üzerinden aranan hem ikili anlaşmalarla suç iadesi, suçlu iadeler ne yazık ki bu taahhütlerini yerlerine getirmiyor. Biliyorsunuz Adalet Bakanlığımız özellikle FETÖ'cü örgütünün ABD yapılanmasına yönelik çuvallar dolusu dosya ve delil gönderdi. Evet. Biraz istenilen noktaya gelmedi. ABD buna siyasi olarak bakıyor. Yine Avrupa Birliği'ne baktığımız FETÖ'cülerin finansmanından tutun da sosyal boyutlarına kadar birçok şeyi oradaki yetkililerin alanını açtığını görüyoruz. Bu işte biz bunu PKK'da da gördük. Yani geçmiş yıllara baktığımızda Almistan gibi ülkelerin PKK'ya kucak açtığına, aynısını Türkiye açıklığı üzerinden şu anda masada farklı konuşup ama hiçbir de buna müdahale etmiyorlar. Ama biliyorsunuz en son Milli İstihbarat Teşkilatımız ve emniyetimizin ortak operasyonuyla şüpheliler, bunların içinde FETÖ şüpheliler var. En bir DEAŞ şüphelisi getirildi. Türkiye güvenlik güçlerimizin kendi imkan ve kabiliyetiyle daha arama ve tarama yaparak Fethullahçılar olsun diğer alanın ülkemizde en son 25 şüpheli getirdi. DEAŞ'ın çok üst düzey görevlisi getirdi. Ondan önce de FETÖ önemli isimlerin, bunda aklımda kalan Kırgızistan örneğin, Asya sorumlusu olarak karşı MİT'in tereyağından kıl çeker gibi başarılı bir operasyon getirdi. Türkiye'sine verilen taahhütlerini yerine getirilmeyeceğini bildiği için istihbarat teşkilatımız başlıklı olma, emniyet güç, jandarmamızın uluslararası yetenekleriyle bunları getirmiş şekilde devam edecek. Yani çok üst düzey bir durum olmadıktan sonra bu ülkeler iade sürecine girmeyecek. Kendi attıkları imzaları, güçlü iadesi anlaşmalarını uygulamayan Avrupa ülkelerinden söz ediyoruz. ABD'de aynı da şekilde. Bu terörle mücadelenin büyük gerçekliği. Biz bunu PKK'da yaşadık. Fethullahçı terörden aynısını yaşıyoruz.
5: Peki efendim, tehlike tam anlamıyla geçti diyebilir miyiz? Dediğimiz gibi çok büyük davalar yürütüldü ve büyük cezalar da verildi aslında. Bu cezalar bu hainler üzerinde ne kadar caydırıcı olmuş olabilir? Diğer taraftan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu FETÖ elebaşlarını teslim etmemesi, örgütün belki de beyin takımı olarak nitelendirilebilecek kişileri teslim etmemesi, hala kullanılabilir bir argüman olarak gördüklerinin de bir göstergesi olabilir mi? Son olarak neler söylemek istersiniz bu noktada?
7: Şimdi Fethullahçı'nın yapının ABD'de, ABD'de öldü. Öldü ve gömüldü. Şimdi üst kısmı, beyin kısmı bir şekilde yakalanan yurt dışına gitti. Yapılanmalarını devam ettirmeye çalışacak. Ama 15 Temmuz'dan bugüne baktığımızda 10 yıl büyük ölçüde belinin kırıldığına, özellikle finansman boyutunun, eleman boyutunun içinde ciddi anlamda sonlandığı gibi. Bunun üzerine FETÖ daha çok Avrupa ve Asya yeni yapılanmalarına girdi. Artık Türkiye'de değil, yurt dışında bir FETÖ ağı var. Bunları da Türkiye biliyorsunuz hem mahkeme kararları üzerinden hem kendi güvenlik birimleri mücadelesi de devam ediyor. Ama en son örnek verdim. Sanırım 12 ya da 13 Adalet Bakanlığımız açıkladı. 700 küsur FETÖ şüphelisi ki bunların içinde hala görevde olan var. Yani hala bir şekilde kendilerini saklayarak ben mukarramun gibi diyorum. Yani FETÖ'de var bildiğiniz mukarramun gibi. her kılığa gerek faaliyetlerine devam ettirmeye çalışıyor. Ama şu bizim Türk devlet aklı, güvenlik aklı FETÖ'yü çözdü. Yani FETÖ'nün bütün mücadele hızlandı. İçeride çok ciddi hüküm giymiş Fethullahçı terör örgütü mensubu var. Şunu da bilelim, çok ciddi itiraflar var. Yani akıllardaki soru işaretleri giderecek üst başlarından.
6: Evet.
7: Bu hain yapının mahrem yapılanmasına tut da finansmanına kadar yapılanmasına itirafçıları var.
6: Gazeteci yazar Sayın Güngör Yavuz Arslan, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızdan dolayı. Sağ olunuz efendim.
7: Saygılar, sevgiler, saygılar.
6: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Güngör Yavuz Arslan bizlerleydi 15 Temmuz özel yayınımızda. 15 Temmuz'un yıl dönümünde görüşlerini aldık kendisiyle. Stüdyo konuğumu bir kez daha sizlere tanıtmak istiyorum. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekilimiz Doktor Sayın Fatih Mehmet Aydın bizlerle dedik. Hocam önemli bir günün yıl dönümü bugün. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Sizin duygu ve düşüncelerinizi alabilirsiniz. Başlayalım. Neler söylemek istersiniz ilk olarak?
8: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli hocam, 15 Temmuz darbe girişimi denilince aklıma uçurumun kenarından düşmek üzere olan bir kimsenin elinden büyük bir gücün tutup onu kurtarması geliyor. Ben o dönemde yurt dışındaydım. Yurt dışında çalışıyordum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Afrika'da bize tevdi etmiş olduğu bir görevi icra ediyorduk. Fakat tam o darbe girişinde ailemle birlikte Türkiye'de tatildeydim, memleketimdeydim. İşte gecenin bir yarısı veya başlangıcında bu haberleri telefonumuzda böyle hani hızlı hızlı mesajlar yöntemiyle öğrendiğimiz ilk anda inanamadım.
6: Evet.
8: Yalandır dedim. Böyle bir şey olamaz dedim. Hayır dedim.
6: İnsan ben inanamıyor değil mi?
8: Kabul edemiyor. Ha. Kabul edemiyor. Böyle bir şey olamaz dedim. Nasıl olur dedim. Ondan sonra aklıma ailem geldi. Çünkü onlardan biraz uzak bir yerdeydim. Onlar nerede dedim, ne olacak şimdi, ben onlara kavuşabilecek miyim? Bakın ne kadar büyük bir sızı, ne kadar büyük bir acı, ne kadar büyük bir deprem. İşte o geceyi ben öyle hatırlıyorum. Fakat elhamdülillah gecenin başındaki o durum hem Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu irade ve bu iradeye sahip çıkan halkımız, milletimiz sayesinde büyük bir güce, önünde durulamayan büyük bir akıntıya, büyük bir sele sebep oldu. Hepimizin seyrettiği, gördüğü, yaşadığı, bizzat yaşadığımız o anları hep beraber yaşadık. Çok şükür sabaha kalmadan biz o depremden uyandık, o zelzeleden çıktık, o kıyamet sahnesinden çıktık. Binlerce Rabbimize şükürler olsun. Burada şunu söyleyelim. Ben o gün toplumda şunu gördüm. Din, iman, mukaddesat, vatan gerçekten bir toplum için çok önemli.
6: Kesinlikle.
8: O kadar önemli ki hani aynı zamanda Rabbim nasip etti. Hudut boyunda askerlik yaptım 15 ay. Orada hep şunu öğrendik. Hani vatan imandandır. İman vatandandır. Bu ikilemi hep biz öğrendik, hep duyduk. Ne demek istenildiğini, hani bu sözün bize neyi kazandırdığını işte bu darbe girişimi bana öğretti.
6: Evet.
8: İşte vatan olmayınca insanlar Allah göstermesin dinini de, imanı da, ameli de kaybedebilir. Bunu etrafımızda da gördük. Yani ülkemizin etrafında da gördük. Din ancak birlik, beraberlik ile ayakta tutulur, yaşanılır. Hani Cenab-ı Allah Asr suresinde buyuruyor ya, işte kim zarardan kurtulur? Salih amel işleyenler. Ondan önce iman edenler. Sonra salih amel işleyenler. Allah'a karşı, topluma karşı, insanlığa karşı. Ve bunu beraber yapanlar. Ve tevasav bil hakkı. Tek başına olur mu salih amel? Ve bu uğurda sabredenler.
6: Evet.
8: İşte
9: Dinsizlik, vatansızlık en büyük tehlikedir. Rabbim bizleri ebedi olarak semalarında bayrağı dalgalanan, ufuklarında ezanın efendim daima günün beş vaktinde yankılandığı iman ile, amel ile, din ile ve vatan ile payidar olan bir millet olmamızı nasip eylesin.
6: Amin.
9: Yani o geceyi yaşayanlar bu söylediklerimin ne demek olduğunu bilirler ki bu toplum biliyor elhamdülillah. 10 sene önce doğan çocuklar şimdi 10 yaşında. O gün 10 yaşında olan çocuklar 20 yaşında. O gün benim bir oğlum vardı yaklaşık 5-6 yaşında. Hala var
6: Allah
9: çocuk büyüdü tabii şimdi 15 yaşına geldi.
6: Evet.
9: O günün devamında hep bir bayram yerine dönderdik ya ülkemizi millet olarak, halk olarak bayram yerine dönderdik ya. Memleketimizden çıktık Ankara'ya kadar. Gelirken her tarafta herkes dışarıda. Her an herkes her yerde.
6: Ya.
9: Öyleydi hatırlayın.
6: Tabii.
9: Dedi ki baba dedi biz hep bayramda mıyız dedi. Evet o zaman halkımız büyük bir sevinç, büyük bir bayram içine girdi. Niye? Bir kıyametten kurtulmuştuk.
6: Evet.
9: Büyük bir depremden kurtulmuştuk. Büyük bir yok oluşun eşiğinden dışarı çıkmıştık. Rabbimize şükürler olsun. O gücü, o manevi gücü bu toplum gösterdi. Rabbim bu topluma daima bu manevi gücü kalbinde ve hayatında yaşayan ve yaşatan toplumlar olmamızı nasip eylesin.
6: Amin.
9: İbrahim Aleyhisselam diyor ya, yani ya Rabbi beni namaz kılanlardan ve benim zürriyetimi namaz kılanlardan eyle. İşte Rabbim bizi dinini, imanını, namazıyla, niyazıyla, vatanına sahip olmasıyla efendim koruyanlardan ve bunu zürriyetiyle, nesilleriyle, torunlarıyla birlikte ilelebet koruyanlardan eylesin.
6: Amin. Aslında hocam ağır bir imtihan, çok ağır bir teste tabi tutuldu. Ben öyle görüyorum Türk toplumu. İşte büyüklerimiz 15 Temmuz'a kadar özellikle genç toplumdan bahsederken işte nerede eskiler, işte milli mücadele ruhu yok oldu. Allah vermesin bir savaş olduğunda ülkemiz elimizden gider. Sözlerini ben çok duydum mesela. Ama bunun böyle olmadığını diyorum ya ağır bir testle, büyük bir imtihanla Cenab-ı Hak bize gösterdi. Ve toplumumuzun elhamdülillah o noktaya geldiğinde, o raddeye geldiğinde elinde sadece bayrağıyla işte tanka, işte askerlere, elinde tüfek olan askerlere ve uçaklara nasıl meydan okuyabileceğini göstermiş oldu da bir anlamda değil mi?
9: Evet.
6: Yani o üstü zanı bir şekilde kırmış olduk galiba toplum olarak. Elhamdülillah hala o milli mücadele ruhu içimizde bir şekilde varlığını koruyor galiba.
9: O ruhu daim olabilmesi için elbette ki toplumumuzu da dini mübini İslam üzere vatan duygusuyla, bayrak duygusuyla, ezan duygusuyla yetiştirmemiz lazım.
6: Kesinlikle.
9: Yani elbette ki o gün anladık, kesin bir şekilde anladık ki bu toplumun yani genciyle, ihtiyarıyla, kadınıyla, erkeğiyle, ameli iyi olanıyla, ameli zayıf olanıyla bir noktada yani her şeyin karşısında durduğunu, dinini, imanını koruduğunu, en zor durumda bile hani hatırlıyor musunuz? Böyle gece sabah namazına doğru top, tüfek bir taraftan geliyor, bombalar bir taraftan geliyor. O halkımız havuzdan abdest alıyor namaza durmak için. Yani bunu düşünün. İşte
6: nesiller boyunca aktarılacak bir anekdot ya.
9: Gerçekten bunun çok güzel de yapmışlar. Şimdi insanların bunu görmesi lazım.
6: Evet.
9: Hissetmesi lazım. Biz böyle bir toplum olmaya devam edebilmemiz için de toplumumuzun inşasını bu duygular üzerine devam ettirmemiz lazım. Kurmamız
6: evet.
9: lazım değil. Kurulmuş elhamdülillah. Devam ettirmemiz lazım.
6: Evet, onu
9: Rabbimiz
6: bir şekilde...
9: buyuruyor ya,
6: evet.
9: İhtinas sıratal müstakim.
6: Ya.
9: Dost doğru yola bizi ilet değil, sabit olarak devam ettir. Evet. Elhamdülillah biz müminiz, o yoldayız. Evet. Önemli olan peygamberlerin, salihlerin, sıddıkların, şehitlerin, işte Allah'ın nimet verdiği bu kimselerin yolunda da devam edebilmek.
6: Amin hocam. Devam edeceğiz.
9: Ümmetimizle birlikte devam etsin toplumumuzla.
6: Evet, amin, amin hocam. Bir bağlantımız daha olacak. 15 Temmuz'un yıl dönümünde irade bizim, zafer bizim sloganıyla yurt genelinde olduğu gibi Ankara'da da anma programları gün boyu devam ediyor değerli izleyenler. Başkentteki etkinliklerin merkezi ise Millet Bahçesi. Gün boyunca çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıntıları almak üzere şimdi Millet Bahçesi'ne uzanalım. Muhabir arkadaşımız Mete Karabacak karşımızda. Mete, neler aktaracaksın bizlere Millet Bahçesi'nden?
10: Fatih Şahin vatan evlatlarının vatansız darbecilere karşı kazandığı 15 Temmuz destansı zaferinin 10. yıl dönümünde şu anda başkent Millet Bahçesi'ndeyiz. Tabii ki şu anda burada hummalı bir çalışma devam ediyor. Akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler nedeniyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelerek halka seslenmesinden ötürü burada bir hazırlık yapılıyor. Akşam saatlerinde tabii konser de verilecek. Hemen kameraman arkadaşım Süleyman Kalay size aslında buradaki atmosferi aktarsın. Aynı zamanda burası oldukça kritik bir nokta. Çünkü bulunduğumuz nokta aslında Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli hafıza mekanlarından biri. 10 yıl öncesine gittiğimiz zaman hemen bu sahnenin arka tarafında bulunan bölgede 15 Temmuz gecesi FETÖ mensubu darbecilerin saatlerce hedef aldığı savaş uçakları tarafından bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğü bulunuyor. Hemen yanı başımızdaysa özellikle şu anda bulunduğumuz yerleşkede 10 binlerce vatandaşın buluşacağı Başkent Millet Bahçesi var. Bir başka ifadeyle 10 yıl önce bombaların düştüğü yerle bugün milli iradenin yeniden vurgulanacağı meydan aynı karede buluşuyor diyebiliriz. Tabii ki şu anda kameraman arkadaşım sizlere 253 şehidimizin fotoğraflarını ekranlara yansıtıyor. Aslında bulunduğumuz bölge 15 Temmuz gecesi Ankara'da yaşanan direnişin en kritik merkezlerinden biriydi. Çünkü darbecilerin hedefi yalnızca bir kamu binasını ele geçirmek değil, amaç devletin güvenlik yönetimini felç etmek, emniyet teşkilatının koordinasyonunu kırmak ve Ankara'daki direnişi zayıflatmaktı. O gece saatler ilerledikçe Ankara'da olağan dışı bir hareketlilik başlamıştı. Tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar Ankara Emniyet Müdürlüğü çevresine yöneldi. Darbeci askerler yerleşkeyi kuşatmaya çalışırken emniyet personeli de çok kısa sürede savunma düzeni oluşturdu. Binanın çevresinde mevziler alınmıştı. Girişler kontrol altına alındı ve yaklaşık 7 saat sürecek direniş başladı. Ancak saldırılar yalnızca karadan gelmedi. Gece yarısına doğru Ankara semalarında alçak uçuş yapan savaş uçaklarının sesi de duyulmaya başlanmıştı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde şu anda bulunduğumuz noktaya çok yakın olan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ilk kez F-16 savaş uçakları tarafından bombalanmıştı. Patlamanın etkisi çevrede kilometrelerce hissedildi. Henüz ilk saldırının şoku atlatılmamışken yaklaşık 10 dakika sonra ikinci bomba da bırakılmıştı. İkinci saldırıyla birlikte binada tahribat daha da bir büyümüştü. Tabii ki o günlere tanıklık eden Ankaralılar çok yakinen bilirler. Bombardımanın ardından darbeci askerler tanklarla yerleşke içerisine kadar ilerlemeye çalışmıştı. Ancak ne polisler geri adım attı ne de bina teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete yaptığı çağrının ardından binlerce vatandaş da Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne geldi. Tabii ki özellikle silahsız insanlar orada tankların karşısında durarak büyük bir çaba sarf etmişti. Tabii ki burada büyük bir hummalı çalışma var. Emniyet Müdürlüğü'ndeki geçmişe dair o hikayeyi aktardık ancak buradaki atmosfer ise oldukça farklı gözüküyor. Çünkü burada 15 Temmuz coşkusu aktarılmaya çalışıyor. İlerleyen saat dilimlerinde tabii ki Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak, dualar edilecek, şehitlerimiz yad edilecek. Özellikle gazilerimize ilişkin minnet ifadeleri, duyguları belirtilmiş olacak. Tabii ki özellikle Ankara'nın geneline baktığımız zaman bu etkinlikler her alanda devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Beştepe Külliyesi'nde, Kızılay Meydanı'nda aynı etkinliklerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak Ankara'nın kalbi şu anda Millet Bahçesi'nde atıyor. Çünkü dev bir buluşma planlanıyor. Şu anda çalışmalar burada devam ediyor. Kameraman arkadaşım da aslında Süleyman Kala özellikle burayla ilgili görüntüleri size aktarmıştı. Tabii ki ilerleyen saatlerinde özellikle akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşması olacak. Halka hitaplarını gerçekleştirecek. Tabii ki o konuşmada 15 Temmuz süreci, daha sonrasında neler yaşandığı, FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarda hangi aşamaya gelindiği ve özellikle burada Ankaralılara birlik ve beraberlik mesajlarını vermesini bekliyoruz. Biz de Diyanet TV Haber Merkezi olarak kameraman arkadaşım Süleyman Kala'yla birlikte buradaki dev buluşmayı yakinen takip ediyor olacağımızı söyleyerek sözü tekrar size bırakalım.
6: Arkadaşımız Mete Karabacak'a teşekkür ediyoruz ve kameraman arkadaşımız Süleyman Kalancı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, kendisinde belirttiği gibi Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı himayesinde düzenleniyor bu program değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programında konuşma yapması bekleniyor. Bu konuşmanın detaylarını, ayrıntılarını da eğer programımız esnasında denk gelirse direkt vereceğiz. Olmazsa akşam ana haber bültenimizde sizlerle paylaşacağız detayları. Evet, tekrar bir bağlantımız var. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Sayın Esat Arslan bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
11: Çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz efendim.
6: Fatih,
11: önemli günde beni de davet ettiniz. Onurluyum. Tamamıyla sizden olduğunu ifade ettim.
6: Estağfurullah hocam. Şeref verdiniz programımıza. Sağ olun. 10 yıl geçti hain darbe girişiminin üzerinden. Öncelikle bugüne dair duygu ve düşüncelerinizi alalım hocam. Nasıl bir tehlike atlattı Türkiye ve nasıl bir noktaya geldi? Neler söylemek istersiniz?
11: Tabii nasıl bir kez için çok önemli bir Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü gibi. Bu da hakikaten...
6: Hocam sesinizi çok sağlıklı alamıyoruz maalesef. Bir arkadaşlarım tekrar deneyecek sizinle bağlantı kurma noktasında, tekrar devam edeceğiz. Evet, Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Sayın Esat Arslan'la olan sohbetimize devam edeceğiz. Ama dediğimiz gibi bir teknik bir aksaklık söz konusu değerli izleyenler. Arkadaşlarım bunu çözer çözmez Sayın Arslan'la olan bağlantımıza devam edeceğiz. Bugüne dair neler yapılacak dilerseniz onları paylaşalım sizinle. Saat 13'te Beştepe Millet Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la katıldığı bir program düzenlendi değerli izleyenler. Saat 14'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz sergisinin açılışı yapıldı. Meclis Camii'nde şehitler için dualar edildi. Meclisteki şehitler anıtıyla ana bina Şeref Holü'ndeki anı taşına karanfiller bırakıldı. Saat 15'te ise mecliste bir tören düzenlenecek yine. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşma yapması bekleniyor. Az önce arkadaşımız Mete Karabacak Millet Bahçesi'nden bize oradaki etkinliklerle alakalı neler yapıldığına dair bilgiler aktardı. 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programında yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada halka hitaben bir konuşma yapması bekleniyor. Hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu kararlılık ve milli iradeye sahip çıkma iradesi bir kez daha güçlü şekilde vurgulanacak burada değerli izleyenler. Evet, bu noktada o gece yaşananlar da son derece önemli. Az önce geniş bir çalışma şeklinde haber ve VTR'mizi sizlerle paylaştık.

paylaşmıştık. Ama o gecenin kahramanlarının hafızasında ilk günkü tazeliğini koruyan o 15 Temmuz konusunu bir kez daha işlemek gerekirse, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ile eski Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er o geceyi ve verdikleri mücadeleyi bakın hangi sözlerle anlattı.

0: o devirde o zaman herkes korkuyordu. Ben imza attım. Ertesi günü tutuklanmalar başlayınca Fethullah Gülen ifadesinin en başına beni aldı. Önce korumamı Hasan Gönen rahmetli şehit ettiler. Sonra benimle kafama sıktılar. Beni ölü diye bir kenara bıraktılar. Beni bulduklarına kelime işaret getiriyormuşum. Biz ne badirelerle de vatanı kurtardık, ne kanla dövdük, ne canlar verdik. Şimdi üzerine vatan yotururuz ama kimse bunun kolay olduğunu düşünmesin. Çok dikkatli olmak zorundayız. Evet, gençlerimizi dikkat etmemiz lazım.
1: Çok kan kaybetmişti. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Ben de son vazifemi yaptım ona. Kulağına eğildim, kelime-i şehadet getirdim. İl müdürümüzü aradım. Dedim Turgut Başkan'ı bulduk. Ama burada ambulans gönderilmesi gerektiğini, biz ambulansın gerekli güvenliğini alacağımızı söyledik. Kalkanlar eşliğinde sedyeyle çıkarttık. Elhamdülillah. Öldürmeye. Bu o gecenin mucizesi Turgut Aslan'dır. Şöyle de bir kahraman. Biz iki timle geldik. Adam çıkmış tek başına gelmiş. Bu da ayrı bir kahraman. Bana Arif Çetin'in söylediği. Eraslan kalkışma oluyor kardeşim. Bunun hava ayağı akıncılar. Ana jet üssü. Kara ayağı da burada jandarma genel komutanı. Burayı hainlerden temizleyebilirsek darbenin kara ayağını kopartırız. Bu millet uyanık olmak zorundadır. Müslüman da uyanık olmak zorundadır. Bizim düşmandan çok münafıklar tarafından zulüm edilmiş, sıkıntı yaşamış bir milletiz. O yüzden münafıklara, bizden gibi görünen ama bizden olmayan fasıklara dikkat etmemiz lazım. Ve bu da sadece devletin değil, hepimizin görevi.
2: Evet, tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Denizleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın'la olan sohbetimize devam ediyoruz. Hocam az önce dediniz ya, çok önemli aslında bu ülkenin, bu milletin mukaddesatına dil uzatılmasının en büyük göstergesidir aslında 15 Temmuz'un bir bayram havasına dönüşmesi, bir dünyaya bir mesaj verilmesi son derece önemlidir. İşte dini değerler, bayrak, ezan, vatan gibi konular bizim son derece önemli mukaddesatımızdır, değerimizdir. Ama son zamanlarda bakıyoruz işte şaka adı altında, espri adı altında haşa Cenab-ı Hak'la alay etme, işte Kur'an-ı Kerim'le alay etme gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ne yapılmaya çalışılıyor hocam? Hala bu milletin neden sinir uçlarıyla oynanıyor bu noktada size göre?
3: Şimdi 15 Temmuz'da oynanan oyun şuydu. Yani ondan öncesi yıllarca topluma yaptırılan veya toplum içerisinde oynanan oyun şuydu. İşte sureti haktan görünüp bir şekilde din-i mübin İslam'ı istismar edip onun bir takım temel özelliklerini kullanıp bir takım menfaatlere çökmek. İşte yani bu bize 15 Temmuz darbe girişimini yapmaya çalışan FETÖ örgütünün, o terör örgütünün esas amacı bir takım

0: akım maddi menfaatlere manevi hususları kullandırarak ulaşmak.
1: Evet.
0: Fakat o günden sonra demek ki biz toplum olarak halkımıza, gençlerimize bazı şeyleri tam anlatamıyoruz. Yani biraz öz eleştiri de yapmamız lazım. Burada hepimizin elini taşın altına sokması ve toplumda sıkıntısı olan, problemi olan din ile, iman ile, vatan ile, toprak ile, ezan ile, bayrakla problem olan insanları güzel bir şekilde anlatmamız lazım. Diyeceksiniz ki bazı kimseler var anlamak istemiyorlar. Anlamıyorlar.
1: Evet.
0: Anlamak istemiyorlar ya da bir takım iç ve dış mihraklar onların o şekilde aramızda yaşamasını istiyor. Onları yeşertiyor, büyütüyor. Böyle de olabilir. Bu durumda yapmamız gerekenler var. Bence özellikle sosyal medyada bunlar halkımıza ulaşıyor.
1: Evet.
0: Hani belki kendi mecralarında bunu yapıyorlar ama biz bunu daha çok sosyal medyada görüyoruz. Burada ilk yapmamız gereken bence hukuki hakkımızı kullanmak. Bu önemli. Yani ne yapabiliriz? Elbette ki hukuki hakkımızı kullanmamız gerekir. Nasıl ki bu ülkenin mukaddesatına dokunulması halkımız tarafından kabul edilmiyorsa, o zaman bizim hukuki mercilerimiz de bu mukaddesatımız noktasında efendim konuşan, yaralayan, bunlarla dalga geçen, alay eden bu kimselerin bir şekilde ceza alması noktasında gerekli kanunları, gerekli kararları büyük meclisimizden çıkarıp uygulaması gerekir.
1: Ki yapılıyor çok şükür, ani refleks gösteriyor. Yani
0: elhamdülillah. Anında cezalandırılıyor. Biz de toplum olarak bu noktada hemen CİMER yoluyla ya da savcılıklar yoluyla bu hakkımızı kullanmamız gerekir. Elbette ki burada şunu söylemek kesinlikle istemiyorum. Kavga edelim, toplum olarak ortaya çıkalım. Bu anarşi olur. Ama biz hukuki yollar ile hakkımızı savunmamız gerekir. Birincisi bu. İkincisi, şimdi biz sosyal medyada gezerken bunları gördüğümüz anda bununla ilgili orada verdiğimiz tepki dikkatle yapılması gereken bir tepki olmalıdır.
1: Evet.
0: Orada biz de onlar gibi onların mukaddesatına veya başka mukaddesatlara, başka şeylere, o kişinin kendisine hakaret edersek, söversek, küfredersek onun durumuna düşmüş oluruz. Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Ayet-i kerimede haşa ve kella yüce Allah'a sövenlere siz sövmeyin. Ki onlar da kalkar tekrar söverler. Yani bu noktada dikkatli olmamız gerekiyor. Onun için yapmamız gereken hemen sosyal medya dilini iyi bilerek şikayet etmek, onların engellenmesi için her türlü çabayı göstermek, yayılmasını önlemek. Yoksa onların yaptığı gibi bir karşılık vermemek. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de bu gibi insanlar kale alınacak insanlar değil.
1: Evet.
0: Çünkü elhamdülillah bu topraklar, Anadolu toprakları aynen Mekke, Medine gibi kiri pası içinde barındıran topraklar değil. Atar. Bugün değil yarın, yarın değil öbürsü gün. Öyle değil mi? Yani bunlar barınamazlar. Onun için biz onların bu faaliyetlerini yayan bir hareket tarzında olmamamız gerekir.
1: Evet.
0: Gerekirse ilgi göstermeyeceğiz.
1: Uyanık olmak lazım.
0: Şikayet edeceğiz ama uyanık olacağız. Evet. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, gençlerimizi bunlara karşı bilinçli ve şuurlu hale getirmek.
1: Çok doğru söylüyorsunuz hocam. O yapılan espriyi en ufak bir tebessüm yanımızdaki bulunanları bir şekilde etkileyebilir. Özellikle çocuklarımızı.
0: Evet.
1: Bu gayet normalmiş dedirtebilir Allah muhafaza. Dolayısıyla bu noktada ebeveynlere son derece önemli görevler düşüyor. Hocam devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesi değerli izleyenler sadece meydanlar değil, minareler de direnişin sembolü oldu şüphesiz.

Camilerden yükselen selalar milyonları sokaklara çağırdı. O gece görev başındaki din görevlileri yaşadıklarını ve tanıklık ettikleri tarihi anları anlattı. İşte sela sesleriyle hafızalara kazınan o direniş gecesi.

0: 15 Temmuz gecesi, darbe girişiminin başladığı saatler, yurdun dört bir yanında minarelerden sela sesleri yükseldi. Milyonlar için bir çağrıya dönüşen selalar, milletin direnişinin de sembolü oldu.
1: Zaten sela bizim insanlara bir çağrıdır. Ey Müslümanlar, gece bir durum var, bir olağanüstü bir durum var demektir. Yani bu selaların çok etkisi oldu. İnsanlar dışarıya çıktı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından din görevlileri de hiç tereddüt etmeden görevlerinin başına geçti. Kimi meydanlara koştu, kimi ise minarelerden sela okuyarak darbe girişimine karşı durdu.
2: Vatan bizim için en kıymetli hazinedir. Eğer vatan vatan olmaktan çıkarsa camiler kapanır. Namaz kılamazsın. İbadetini yapamazsın.
0: Şehzadebaşı Camii ise o gecenin en kritik noktalarından biriydi. Silah sesleri arasında camiye ulaşan İmam Hatip Oğuzhan Bahtiyaroğlu hem sela okudu hem de cami hoparlöründen vatandaşlara moral verdi.
3: Cenab-ı Allah bizi dirilişin, direnişin neferi kıldı o gece. Salaya başladık. Sonra Kur'an-ı Kerim Fetih Suresi, sonra İstiklal Marşı.
0: Darbecilerin moralini bozmak için de anonslar yaptı.
3: İşte bütün darbe püskürtüldü. İşte Hakan Fidan, MİT müşteri o zaman. Olay el konuldu. İşte o zaman Genelkurmay Başkanımız esir alınmıştı hainler tarafından. O kurtarıldı. Sadece siz burada kaldınız. Öyle sallıyor bunların şeyini bozmak için burada. Sadece siz kaldınız. Teslim olun.
0: Çengelköy'de ise Kur'an kursu öğreticileri ve mahalle sakinleri omuz omuza verdi. Kurulan barikatlarla darbecilerin ilerleyişi durdurulmaya çalışıldı. Camilerden yükselen selalarla vatandaşlar meydanları boş bırakmadı.
4: Halkı uyarıcı bir etkisi vardır. İşte o gecede uyarıcı etkisini göstermiş oldu. Devletinin yanında olduğunu vatandaşlarımız, cemaatimiz göstermiş oldu.
0: Aradan geçen 10 yıla rağmen o gece minarelerden yükselen selalar hala milletin hafızasında birlik ve direnişin en güçlü örneklerinden biri olarak yerini koruyor.
5: Evet, din görevlilerinin o geceyle alakalı yaşadıkları ve anlattıkları da bu şekildeydi. Çok kıymetli, çok değerli hocamız Profesör Doktor Esat Arslan telefon attığımızda kendisiyle canlı bağlantı gerçekleştiremedik. Hocam tekrar hoş geldiniz yayınımıza.
6: Ben çok teşekkür ediyorum Fatih Bey. Sağ olun. Buyurun efendim.
5: Hocam estağfurullah. O güne dair duygu ve düşüncelerinizi alıyorduk. İşte 10. yılında 15 Temmuz noktasında neler söylemek istersiniz? Sizin için ne uyandırıyor 15 Temmuz darbe girişimi?
6: Yani başlangıçta tabii 30-40 yıl önce başlayan bu omurgasız cemaat yapı, ülke ve milletin süre giden hayatının her alanına sirayet ettiğini sevgili izleyicilere bunu ifade etmemiz lazım.
5: Evet.
6: Bazı efsun kelimeler, tasavvuf, hoşgörü, güzellik, iyilik gibi hani çok kullanan gençlerimizin soft kavramlar. Uluslararası mistik misyonla kendilerini pragmatik bir şekilde kaptırdıklarını gördük. Bunları yaşadık. Yani bu gürenizm veya da gürenist radikalizm artık su yüzüne çıkıp görünürlük halletti. İşte radikalleşmenin sonunda askeri, emniyet, sivil bürokratik alanlarda da paralel devlet yapılanmasını hep beraber gördük. FETÖ'nün bizi biz yapan üç alandaki tahribatı çok derin olduğunu gözlemlediğimi bütün sevgili izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Yani birincisi aile bağları.
5: Evet.
6: Çok önemli vatan millet algısı. Hani onları bile vatan millet Sakarya, hamasiyet gibi kelimeler değil. Bunlar çok önemli. İslam ve ümmet inancı çok hakikaten önemli. Çünkü nedir? Aile bağlarının, yani ebeveynine ihtimam göstermeyen evlat Anadolu'da yadırganır. Aile bağları evlatların kararlarında çok etkili olur. Hepimiz oralardan gelmiş insanlar olarak ifade etmek istiyorum. FETÖ dönen örgütsel yapının ilk ve özenle saldırdığı yer doğrudan doğruya aile bağı olmuştur. Biliyorsunuz bir çocuğun koparılması en zor ilişkidir maalesef. O kişiyi alıp işte bir otorite bağlamış, oluşmuş demektir. Bunları hep gördük. Yani evden ayrılan ve FETÖ'de okulla abilerinin yanına giden o cambare evlatlar bir süre sonra ailelerin tanınmayacağı noktalara geldiler. Bakın bunlardan kurtulduk. Evet. Bir süre sonra aileler çocuklarının tanıyamaz hale geldiler. Ebeveynler iletişiminde sessiz ve tepkisiz kaldılar. Bunlardan kurtulduk. Çünkü evlatlarımız abi ve öğretmenlerin, abi ve ablalarının küresi haline geldiler. Yani sonradan bu çocuk artık FETÖ'nün örgütünün askeri mankurtu. Bakın bu çok önemli. Aytmatov'un, değil mi efendim, tabiriyle ifade etmek istiyorum. Yani beyinsiz bir beyin haline geldiğini gördük. Vatan kavramı yok. Toprağı vatan yapan, toplumu millet yapan, devleti devlet yapan olguların bunların için hiçbir önemi olmadığını gördük. Çünkü niye? Yani onlar bütün dünya vatandır. Evrensellik, uluslararasılık, dünyasallık gibi kavramlarla vatan algısını bile basitleştirdiler. Düşünün bizim Çanakkale'yi, Çanakkale olgusunu, yani vatan uğruna ölmeye dair şehadet olgusunu anlamsızlaştırdıklarını görüyoruz. Yani vatan onlar için herhangi bir şeydir. Söyleyeyim, sadece onları vatan için kendi okulun bütün dünyanın her tarafına yaymaya çalıştığı okulun sınırları içerisinde kalan yeri vatan olarak ortaya koydular. Ve de şu duyar gibi olduk. Türkiye olmazsa efendim Avrupa'da yaşarım, Kanada'da yaşarım, evet, ABD'de yaşarım diyebilirlik sıradanlık oldu. Bu konu çok hakikaten onlar için vatan, FETÖ elebaşı Gülen'in müritlerini ajite edip duygu sömürüsü yapmak için yazdığı ve yazacağı hüzünlü bağır gibi şiirler, işte sızıntı içerisinde ve Pensilvanya çiftliğinden vaaz ettiği, riyakar hasretli, maalesef ümmet de yok. Hakikaten şunu sormak istiyorum. Son olarak şu cümleyi söyleyeyim. Evet. Öteki konuya geçmemiz lazım. Hakikaten çok önemli. Yani FETÖ'nün İslam'la, ümmetle derdi hiç olmamıştı. Yani yola çıkarken referans olarak İslam ve Müslümanları esas alan, palazlanma sürecinde bu değerli bir araç olarak kullanan FETÖ, sonraki etaplarda tamamıyla başka bir olguya. Bakın çok önemseyerek ifade edeceğim. Efendim Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı olan uçumun bir tespiti var. Bence üzerinde durmamız lazım. Evet, tabanı ibadet, ortası çok önemli ticaret ve üst yapısı tamamen ihanet olan bir casusluk ve terör örgütüyle karşı karşıya kaldığımızı, evet, ve onunla birlikte olduğumuzu söyleyeceğim. Evet. Bakın ben asker kişilik olarak, çok az vaktiniz kaldı biliyorum. Buyurun. 1-2-3 dakikada şu konuda bir şeyler söylememe Fatih Bey izin verirseniz çok önemli bir şey olur. Yani 2016'dan sonra klasik anlamda askeri darbe dönemi, yani Türkiye'de darbeler dönemi bitmiş diyebilir miyizden önce şunu söylememiz lazım. Yani klasik darbe dönemi evet bitti. Yani 1960'tan itibaren çok da önemsediğim bir olay Ankara'daki yapılan, bu yine aynı tematik olguyla yapılan şeylerde bu vesayetçi yapıdan kurtulma olgusuna doğru gittiğimizde söylememiz lazım. Yani evet, üç kelimeyle tablo, vesayet, seçilmiş iradenin yerine bürokrasi ve cuntanın hakim olacağı bir sistemden kurtulduk. Kırılganlık hem içeride hem dışarıda zayıf bir Türkiye değil, güçlü bir Türkiye'yi, efendim Türkiye yüzyılına hazırlanan bir şeyi geldik ve de şunu söylememiz çok gerekirdi. Yani toplumsal yapımız, kutuplaşma ve göçün karşı karşıya kalacağımız, o tabii ki

0: dava. Sayıya boğulmak istemiyorum. Ama bugün şunu çarpıcı bir şekilde söyleyeyim. Yani şu ana kadar 710 yılda 720.580 kişi hakkında soruşturma açıldı. Yani bugün Türkiye'de %1'i insanların %1'i bakın bebek çağındaki hepsini koyarak FETÖ soruşturmasına tabi tutuldu. Yani bununla ilintili kuruldu. 10 yılda 83 bin kişi soruşturma, yargı ve hala devam ediyor. Bu rakam Türkiye nüfusunun 1/1000'i. Bakın ne kadar önemli, çarpıcı olduğu için bunu ortaya koymamak istiyorum.
1: Evet.
0: Ve de bir yine çarpıcı olarak 636.744 hakkında karar verildi. Yani görülen davalarda 127 bin kişi mahkumiyet, 124 bin kişi beraat. Çok önemli bunlar. Onun için söylüyorum ve de FETÖ'nün PKK'dan daha büyük bir tehdit olduğunu ifade etmek istiyorum.
1: Peki hocam, belki o bıraktığınız noktadan devam edelim isterseniz. Sizinle olan sohbetimizin bölümü de bitmek üzere ama bu son derece önemli olduğu için soruyorum. Şimdi devam eden davalardan, daha doğrusu karara bağlanan davalardan ve bu FETÖ'cü hainlerin aldığı cezalardan bahsettiniz. Yurt dışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde hala bu FETÖ'cülerin o beyin takımı hala orada mevcudiyetini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri ile işte suçluların iadesi noktasında iki ülke arasında bir anlaşma var. Bazı toplumca bilinen bazı davalarda bir takım suçluların iadesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılıyor. Ama FETÖ'cü tek bir hainin iadesi Türkiye'ye yapılmadı. Bunun nedeni nedir? Tekrar kullanılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri bu FETÖ'cüleri elinde mi tutuyor? Yoksa başka bir neden mi var? Bir korku mu söz konusu? Neler söylemek istersiniz son olarak?
0: Evet, tabii ki şimdi biliyorsunuz uluslararası ilişkiler jargonunda political asylum dediğim siyasi iltica hakkı var.
1: Evet.
0: Bunların en basit olarak söylüyorum, ben de İngiltere'de gördüm, yakinen gördüğüm için hemen gider gitmez. Yani kendi pasaportları dahi ortadan kaldırarak siyasi iltica hakkı istiyorlar. Yani tabii ki bu Avrupa Birliği'ne girmiş olan, birlikte bizim de ortaya koyulan siyasi iltica hakkıyla, yani bir mülteci olarak, oraya bir sığınmacı olarak gitmiyorlar.
1: Evet.
0: Mesele de buradan kaynaklanıyor. Yani biz makro seviyede baktığımız zaman mesele buradan kaynaklanıyor. Diyor ki ben diyor efendim Türkiye'de işte şunları en son çok da güzel bir şekilde ifade ettiğiniz gibi 8 Temmuz tarihinde sen tam da NATO'nun günündeki gene bir Yunanlı meslektaşınız demeyeceğim artık ama böyle bir Eleonora Meletti'nin yapmış olduğu değil mi efendim Türk askerinin 1974 Kıbrıs'taki iftira atarak, bakın bunlar buradan iftira atarak bunlardan beslenen bir olgu var. Yani bu hakikaten buradan kaynaklanıyor. Yoksa yani suçluların anlaşması, yani adam iltica hakkı istediği zaman, siyasi mülteci hakkını elde ettiği zaman onun sonuna kadar kırılıyor. Ben hatırlıyorum İngiltere'ye girerken bir seferinde önümdeki adam hemen pasaportumu yırttı ya. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'den gelen. Ben Türkiye'de şunu şey yapıyorum ve ondan sonra hatta orada ben siyasi iltica hakkı ezberlemiş adam onları söyledi. Bu benim söylediğim olay bir PKK. Ama biraz evvel şeyi söyledim. PKK'dan daha şiddetli. PKK'dan FETÖ, PKK'dan daha büyük tehdit olduğunu söyledim. Ve hala bu tehdit bugün bir gazeteci kardeşimizin özellikle Optimar mesela yaptı. %70 tehdit olarak görüyor.
1: Evet.
0: Bizim için çok önemlidir. Bakın 81 ilde hala operasyon yapılıyor. Öyle değil mi Fatih Bey? Siz
1: evet.
0: De haberde söylediğiniz 937 tane FETÖ mensubu efendim özellikle ve önemli söylüyorum operasyon yapıyor ve iletişim başkanının efendim bütün bu internet sitelerindeki yaptıkları 2702 hesabın engellendiğini ortaya koydu. Yani şunu söylememiz lazım. Bu bir küresel astopotun kolları. Bu benim söylediğim değil. Adalet Bakanı Akın Gürley'in fevkalade güzel bir şekilde tespiti. Yani bu bir sadece lider odaklı bir terör örgütü değil. Bunlar halen örgüt. efendim güncel yapılanması, finans

0: finansal bayağı ciddi bir şekilde Amerika'da çok geniş oldukları finans yapısının devam ettiğini söylemek istiyorum. Peki. Bana kalırsa son cümle olarak şunu söyleyeyim. 15 Temmuz gecesi halkın meydanlara çıkması ve de bizim milli mücadelemizde de öyleydi. Biliyorsunuz iki tane gazetemiz var. İrade-i Milli'yi Sivas'ta kurduk. Hakimiyet-i Milli'yi nerede kurduk? Ankara'da kurduk. Ve hemen şeyde hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyerek devlet raporlarında milli iradelerin zaferinin son halkasıdır bu 15 Temmuz zaferi.
1: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızdan.
0: Estağfurullah efendim.
1: Profesör Doktor Sayın Esat Arslan. Sağolunuz efendim. Evet değerli izleyenler, stüdyoda Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Sayın Fatih Mehmet Aydın'la olan sohbetimize devam ediyor. Hocam gerçekten önemli bir günün yıl dönümü bugün olduğunu söyledik az önce, değerli görüşlerinizi de paylaştınız bizlerle. Biz yaşadık, gördük gerçekten aslında yani her nesle... Nasip olmayacak olaylara tanıklık ettik. Bir hain darbe girişimi, onun ardından Cenab-ı Hakk'ın yardımı, milletin cesareti ve ferasetiyle büyük bir tehlike bertaraf edilmiş oldu. Bunu biz biliyoruz ama çocuklarımız bilmiyor mesela. Onlara nasıl anlatmalıyız?
2: Değerli hocam, gerçekten çok önemli bir nokta burası. Biraz önce söyledik. O dönem doğan çocuklar şimdi 10 yaşında. Yani. O dönem 5 yaşında olan çocuklar şimdi 15 yaşında. Hatta şöyle diyelim, o dönem 20 yaşında, 30 yaşında olan gençlerimiz, delikanlılarımız, yetişkinlerimiz var. 10 yıl geçti. Artık hafızalar unutmaya başladı. Küllenmeye başladı. Çok büyük bir tehlike. Gerçekten belki o darbe girişiminin gecesinden kurtulduğumuz o gün nasıl bir tehlike yaşadıysak unutmak da çok büyük bir tehlike. Bunu çocuklarımıza anlatamamak, onu çocuklarımızın zihninde yaşatamamak da çok büyük tehlike.
1: Şehitlerimize karşı büyük vebal bu. Değil mi hocam?
2: Vefasızlık aynı zamanda. Gazilerimiz var şu anda hala aramızda. Tabii. Yaşıyor. Biraz önce seyrettik. Değil mi? Gazilerimizi de seyrettik. Değerli hocam, bakın burada en önemli şey sorumluluk ve adiyet bilincini ayakta tutmak. Çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkinlerimiz, kadınımız, erkeğimiz, herkes nasıl ki Çanakkale'yi unutmuyorsa, nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nı unutmuyorsa, bu noktada bir adiyet, bir sorumluluk bilinci taşıyorsa, 15 Temmuz'u da aynı sorumluluk ve aynı adiyet bilinciyle her an kalbinde hissetmeli, bunu yaşamalı, bunun şuuru ve bilinci içerisinde olmalı. Bu çok önemli bir nokta.
1: Evet.
2: Sorumluluk ve aidiyet. Yine bu noktada tarih bilincini her zaman kitaplarımızdan günümüzde bizim bütün iletişim araçlarımıza kadar bu noktada tarih bilincini, o şuuru, o bilinci çocuklarımızda, gençlerimizde ve yetişkinlerimizde kazandırmamız, onu daim ettirmemiz lazım. Yani bu topraklar kolay kolay alınmadı. Bu topraklar üzerinde kolay kolay vatan olunmadı. Bugüne kolay kolay gelmedi. Nasıl ki efendim Malazgirt bizim için çok önemliyse, bunun tarih bilincini çok iyi bilmemiz gerekirse aynı durum bugün de geçerlidir. Yine çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sorgulayıcı akıl. Çocuklarımız, gençlerimiz bugün bir yerlere gidiyor, okullara gidiyor, okuldan çıkıp başka bir yerlere gidiyor. Ya da evimizde, odasında ama elinde telefon bir yerlere girip çıkıyor, öyle değil mi? Orada sorgulayıcı aklı her zaman, her daim yanında bulundurması gerekiyor.
1: Evet.
2: Yani kendisine bir şey söyleyenlere hemen evet dememesi gerekiyor. Biraz önce yani beyefendi hocamız da anlattılar. Yani çocuklarımız kendilerine birisi gel diyorsa, nereye geliyorum, niçin geliyorum, ya, neden geliyorum, siz kimsiniz, nesiniz, bunları sorması lazım. Efendim biz çok iyiyiz, biz hoşgörülüyüz, bizim şöyle duygularımız var, böyle kitaplarımız var, böyle dershanelerimiz var, öyle değil miydi? Yani hatırlayın.
1: İşin içerisinde dinimizi de, o kutsal
2: dinimiz
1: dinimizi
2: var,
1: de
2: namaz kılıyoruz, şunu yapıyoruz, ya, bunu yapıyoruz diyerek çocuklarımızı ailelerinden, vatanından, milletinden kopartma harekatları içerisinde olunabileceğini her zaman bilmemiz gerekiyor. Bu noktada 15 Temmuz'un bize kazandırdığı en önemli husus, değerli hocam, işte sorgulayıcı aklı ön plana çıkarmak ve bunu her an çocuklarımızda bu bilinci yaşatmak. Yine bu geceyi ve bu geceden önce yaşananları, bu geceyi hazırlayıcı sebepleri, nedenleri ve bundan sonra olan olayları dijital yolla, efendim müzelerle, televizyonlarla, sosyal medyayla her an, yani yılın belki 365 gününde, sadece bir gününde değil, sadece bir haftada değil, her an bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor.
1: Evet.
2: Mesela Asırlık Gece çok güzel bir film. Gerçekten izlenilmesini tavsiye ediyorum. Yine çok önemli bir şey var. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin karşısında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi var.
1: Evet.
2: Hiç orayı ziyaret ettiniz mi Fatih Hocam?
1: Gittim,
2: bilmiyorum.
1: Gittim hocam.
2: İnanın,
1: çok güzel bir yer.
2: Yılın 365
1: resmen
2: günü
1: yaşatıyor yani
2: açık.
1: O. Evet.
2: Oraya çocuklarımızı götürmemiz lazım.
1: Evet,
2: bize
1: evet.
2: O geceyi yaşatıyor. Ankara'da olan kardeşlerimizi, Ankara'yı ziyaret eden, Ankara'da nereye gidilir diye soruyu soran kardeşlerimize ya, diyorum ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki o 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne bir ziyaret edin. O geceyi bir yaşayın, çocuklarınıza bir yaşatın, tekrar hatırlayın. Bu bize çok şey kazandıracaktır diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle hocam. Son derece büyük ve gelişmiş teknolojinin de kullanıldığı bir müze. Çocukların da gençlerin de dikkatini o yönden de çekebilecek bir müze ve vereceği mesajlarda, verdikleri mesajlarda son derece önemli. Hocam devam edeceğiz. Ama 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında şehitler yurt genelinde dualar ve çeşitli anma programlarıyla anılıyor. Ankara'da da 15 Temmuz şehitlerinin kabirleri ziyaret ediliyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor ve dualar ediliyor değerli izleyenler. Ayrıntıları almak üzere Karşıyaka mezarlığında bulunan muhabir arkadaşımız Fevzi Özgür Altın'a dönelim. Fevzi, neler aktaracaksın? Nasıl bir atmosfer var şehitlikte? Neler söylemek istersin?
3: Fatih Şahin, teşekkürler. Evet, sizin de söylediğiniz gibi hem hüznün hem de gururun birlikte yaşandığı noktalardan birindeyiz. Karşıyaka mezarlığının içinde bulunan 15 Temmuz Şehitler bölümünün mezarlığının olduğu noktadayız. Şimdi ben size öncelikle mezarlıktaki alanı göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Mustafa Bağcı gösterecek. Sabah saatlerinde anma törenleri başladı. Buraya hem şehit yakınları geldi hem de Ankaralılar geldi ve şehitlerin mezar başlarına karanfiller bırakıldı. Ardından da dualar edildi. İstiklal Marşı okundu. Şu anda da yine vatandaşlar buraya geliyor, şehit yakınları buraya geliyor ve şehitler için dua okuyorlar. Hemen şunu da göstereyim, bakın bir şehit kabrinin başına şeker de bırakılmış. Yine onu da bir detay olarak sizlere göstermek istedim. Şimdi burada dediğimiz gibi özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü kapsamında şehit yakınları çoğunlukla buraya geliyorlar ve şehitleri için dualar ediyorlar ama Ankaralılar da burada. Onlar da özellikle buraya gelerek şehitleri yad ediyorlar. Ruhlarına Fatiha okuyorlar. Şimdi bir şehit yakınımızın yanına geleceğiz ve aslında o gün neler oldu, ne hissediyor, duyguları neler, üzerinden tam 10 yıl geçti. Bu 10 yıllık süre içerisinde neler yaşandı, bunları da hatırlatacağız. Yayın konuğumuz Tuğçe Kapan, şehidimizin kuzeni. Efendim öncelikle tabii ki başınız sağ olsun, mekanı cennet olsun. Neler hissediyorsunuz, neler yaşandı 15 Temmuz gecesinde, bize kısaca bir anlatabilir misiniz?
4: Volkan abim teyzemin oğlu benim. Bize de çocukken çok abilik yapmıştı. Birlikte büyüdük zaten. O gece haberlerde görüyor. Yani bu vatan
5: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gidiyor. Orada tankın üzerine çıkarak, tanka ateş açan bir tankın üzerine çıkarak içindeki askeri çıkarıyor. Daha sonra da bir asker tarafından kendi beyli tabancasıyla sırtından vurularak şey
1: edebiliyor. Evet, değerli izleyenler, bağlantımızda bir kopukluk oldu. Özel yayınımızı devam ettiriyoruz. Tarihin akışını değiştiren anlar vardır ve o anların yükünü omzunda taşıyan kahramanlar var değerli izleyenler. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan hainlerin karşısına dikilen vatanı canından aziz bilen Assubay Ömer Halis Demir'di. Sıktığı ilk kurşunla sadece bir darbeciyi değil bir ihanet girişimini yerle bir etti. Bedelini ise bugünler için 33 kurşunla ödedi. Kahraman askerimizin mezarı şehadetinin 10. yılında yine dualarla, yine dinmeyen bir minnetle dolup taştı.
6: Tereddüt etmedi. Karargah namustur diyerek ölüme gitti. Şehadet şerbetini gözünü bile kırpmadan içerken gösterdiği o büyük cesaretle bir ülkenin kaderini, o karanlık gecenin seyrini değiştirdi. Kahraman Assubay Başçavuş Ömer Halis Demir, komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan darbeci general Semih Terzi'yi öldürüp Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı teslim etmemesi için emir almıştı. Şehadeti göze alarak silahından çıkan o kurşun sadece darbeci Semih Terzi'yi yere sermedi, milletin iradesine kasteden tüm hainlerin planlarını darmadağın etti. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ama kahramanlık destanı asla unutulmadı. Ömer Halis Demir'e bizzat şehadet emrini veren emekli korgeneral Zekai Aksakallı sabahın erken saatlerinde Niğde'ye gitti. Bu vatan için 33 kurşun yiyen ama FETÖ'cü hainlere geçit vermeyen kahraman askerinin mezarını ziyaret etti. Ellerini semaya açıp dua etti.
7: Ya Rabbel Alemin.
8: Ömer Halis Demir ihanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalarak Semih Terzi'yi öldürerek bu ihanete dur demiştir. Tabii kahin sürüsünün kurşunlarıyla aynı yerde şehit olmuştur. Şahadeti kutlu olsun.
6: Ziyaretlerin ardı arkası kesilmedi. Onlarca kişi de farklı illerden dua etmek için şehit askerin kabri başına geldi.
9: Yani düşündükçe duygulanıyoruz. Onun için dua ediyoruz. Burada değil, her zaman dua ediyoruz.
10: Gururumuz, gurur duyuyoruz. Bizim için şehit oldu. Dualarımızı ediyoruz. Şimdi buradan sonra annesi için de duamızı edeceğiz.
6: Ömer Halis Demir'e duyulan saygı sadece kabir ziyaretiyle de kalmadı. 2016 yılında millet iradesine çarpan ihanet kalkışmasının ardından doğan binlerce bebek Ömer Halis Demir adını aldı.
1: Çok büyük bir kahramanlık destanı. Baktığınız zaman şehidimiz Ömer Halis Demir'in yapmış olduğu o davranış, o hareket, az önce haberimize de belirttiğimiz gibi aslında bir kurşun gibi görünüyor. Bir darbeciyi engellemek gibi görünüyor ama Türkiye'nin de belki de kaderini değiştiren bir hareketti. Cenab-ı Hak kendinden razı olsun, kendisinden razı olsun ve rahmetiyle muamele eylesin. Başta Ömer Halis Demir ve diğer 15 Temmuz şehitlerimize diyelim. Az önce Karşıyaka şehitliğinde Fevzi Özgür Altın muhabir arkadaşımız bize oradaki atmosferi aktarıyordu ve bağlantıda bir kopukluk yaşandı. Tekrar sözü kendisine veriyorum. Fevzi, söz sende.
3: Fatih Şahin, teşekkürler. Evet, biz o gece neler yaşandığını sormuştuk Tuğçe Hanım'a. Şimdi tekrar Tuğçe Hanım'a soralım. Siz anlatıyordunuz özellikle kuzeninizin nasıl şehit edildiğini. Tekrar bir anlatabilir miyiz? Neler yaşandı, nasıl duydunuz ve bugün hangi duygular içerisindesiniz?
4: Abim o gece emniyete gidiyor arkadaşlarını ve kardeşini alarak. Bize de haber geliyor yaralandı diye, kolundan vuruldu diye. Ama hastaneye gittiğimizde arkadaşları falan herkes zaten şehit olduğunu biliyorlarmış. Bize söylemediler. Sabaha kadar hastanede bekledik. Daha sonrasında söylediler. Yani tabii bizim için unutulmaz bir şeydi. Hiç beklenmedik ve 28 yaşındaydı, çok gençti. Her yıl aynı acıyı yaşıyoruz. Yani her yıl katlanarak devam ediyor. Hiç evlenmemişti. Annesine, babası için de çok zor. Kardeşi ve ablası var. Onlar için de çok zor. Yani biz destek oluyoruz tabii ki ama yani onun yeri hepimizde farklıydı. Hepimiz için onun kaybı çok zor.
3: Yani siz mesela yan yana geldiğinizde hayallerinden bahsediyor muydu? İleride şu işi yapacağım, şöyle bir eğitim alacağım, şunları yapacağım gibi ya da şehit olacağına dair herhangi bir şeyler söylüyor muydu?
4: Annesine söylemiş sanırım teyzeme. Teyzem bir kere haberlerde şehit haberlerini izlerken ağlıyor. Teyzeme diyor ki ağlama ne güzel ben de şehit olacağım diyor. Arkadaşlarına da şöyle bir şey söylemiş. Ben öleceğim ama ölmeyeceğim gibi bir şey söylemiş. Bunu arkadaşlara anlattı. Yani etrafında zaten seçilen bir insandı, farklı bir insandı. O gece de herkesi bütün mahalleyi toplayıp emniyete gitti. Halka ateş açan bir tankın üzerine çıkarak bir hainin kurşunuyla vatan arasında kendi canını koymayı tercih etti. Çok cesaretli bir insandı. Yani kardeşi için de çok zor çünkü kardeşinin kollarında şehit oldu. Biz bunların hepsine şahitlik ettiğimiz için bizim için de çok zor. İdeal olan bir insandı tabii ki. Amatör futbol oynuyordu, grafik tasarımcıydı. Bu şekilde.
3: Peki siz şimdi normal zamanda da buraya geliyorsunuz ama 15 Temmuz'larda buraya geldiğinizde ne hissediyorsunuz? Özellikle şehidimizin kabrinin başında.
4: Zaten sürekli geliyoruz buraya ama tabii 15 Temmuz sabahı bizim için çok farklı. Çünkü biz gece haberi aldığımız için hastanenin önünde beklediğimiz için sabaha kadar. Yani her 15 Temmuz günü bizim için daha zor oluyor. Aynı acıyı tekrar tekrar yaşıyoruz. Hiçbir eksilme olmuyor. Ama onlar namuslarıyla, şerefleriyle gittiler. Şehit oldular. Haince gitmediler. Vatanları için, bayrağı için gittiler. Bizden önceki nesil de bu şekilde yapmış zaten şehitlerimiz. Biz de onları örnek alıyoruz. Onların bıraktığı bayrağı devralarak vatanımızı her hususta koruyacağımızı düşünüyorum. Vatanımızı kimseye bırakmayacağız, emanet etmeyeceğiz yani.
3: Hem bir gurur hem de bir hüzün olduğunu söyleyebilir miyiz?
4: Evet, çok gururluyuz. En azından gururla, gururlu bir şekilde gitti yani o.
3: Peki, çok teşekkür ederiz. Tekrar başınız sağ olsun, mekanı cennet olsun diyelim. Evet, dediğimiz gibi şu anda Karşıyaka Mezarlığı'nda özellikle 15 Temmuz şehitleri için ayrılmış olan kabristanların başındayız. Biraz önce de size buradaki atmosferi gösterdik. Gün boyunca özellikle sabahın ilk saatlerinde burada dualar okundu, İstiklal Marşı okundu. Gün içerisinde hem vatandaşlar hem de şehit yakınları buraya geldi ve burada dualarını ettiler. Şu an içinde kameraman arkadaşım Mustafa Bağcı ile birlikte durumu özetledik biz de sizlere. Biraz önce bir şehit yakınımız özellikle o gece neler yaşandığını, o günden sonra neler yaşandığını ve her yıl 15 Temmuz'da neler yaşandığını, duygularını net bir şekilde ifade etti. Gün içerisinde yine programlar devam edecek, anma programları gerçekleşecek. Biz de o gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Fatih Şahin.
1: Teşekkürler Fevzi. Aktardıklarından dolayı gerçekten haklarını ödeyemeyiz. Bir kez daha Cenab-ı Hak'tan rahmet dileyelim şehitlerimize ve acılı yakınlarına da sabırlar dileyelim Cenab-ı Hak'tan. Yine bir canlı bağlantımız var değerli izleyenler. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Sayın Nuri Salık bizlerle olacak. Nuri Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
11: Fatih Bey merhabalar, hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Kıymetli hocamı da selamlıyorum.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Hocam 10. yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve neticesinde milletimizin ortaya koyduğu o destansı mücadele neticesinde ortaya çıkan o günün üzerinden tam 10 yıl geçti. O güne dönecek olursak... Şimdi dünya devletlerinin sergilediği tavır son derece önemliydi. Dilerseniz onunla başlayalım. Belli bir saate kadar farklı açıklamalar, onun o saatten sonra işte darbenin nihayete ermeyeceğini anladıktan sonra farklı açıklamalar geldi dünya devletlerinden. Neler söylemek istersiniz ilk olarak bu konudaki görüşlerinizi alalım.
11: Evet. Fatih Bey, şunu net olarak biliyor. 5 Temmuz hain darbe girişimi, SALT, FETÖ'nün kendi iç dinamikleriyle, iç dinamiklerine geçilerek başlattığı bir askeri kalkışma değildi. Yani bunlar da bir takım uluslararası güç odakları, dış mihraklar vardı. Bunu da anlıyoruz. Darbe gecesinde O geceyi tabii unutmak mümkün dün gibi hatırlıyorum. Ben ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin de nasıl bir açıklama yapacağına odaklanmıştım kendi açımdan. Ve o gece hiç unutmuyorum, Amerika Birleşik Devletleri Obama yönetimi şöyle bir basın yayınlamıştı. Tarafları sükunete davet ediyoruz. Ve tabii ben bu açıklamayı okuyunca bir öfke duymuştum ve şunu söylemiştim kendi kendime.

0: işte Amerika Birleşik Devletleri. Ya bu meselenin tam göbeğinde olduğunu gösteren en önemli karinelerden tanesi ya, bize ya. Bence bu açıklamaydı. Çünkü bir tarafta Fatih Bey bakın seçilmiş bir hükümet var, meşru bir iktidar var. Öbür tarafta ise benim gördüğü en hain junta yapılanması var. Dolayısıyla bu yapılan arkasında bir takım odakların, istihbarat odaklarının o gece zaten ayan beyan ortaya çıktı. Devlet düzeyinde de açıklamalarda maalesef biz bunları gördük, yaşadık, şahitlik ettik. FETÖ'den bahsederken İsrail terör devletini bir kenara koyamayız. İsrail terör devleti mutlaka bizim dinimiz olması gerekmez derken. Bunun da temel bir şu, bakın ya pek çok açıklamada biliyorsunuz. İfade etti yani o kişilere yönelik nasıl bir içerisinde olduğunu bildirdi ve uluslararası bağlamı doğru okudu. Zaten 15 Temmuz'un gelmekte olduğu anlaşılıyor. Burada benim açımdan en kritik dönüm noktası 3 Temmuz 2013'te Mısır'da Mursi yönetimine yönelik gerçekten askeri darbeydi. Birincisi buydu. İkincisi Suriye devriminin geliyor olması, Suriye'deki o devrim sürecinin bir takım mihraklar taraf kamette uğratılıyor olması burada İsrail terör devletinin o şeyleri planladığını bence net olarak gösteriyordu. Ve tabii bunun elbette Türkiye ayağı da vardı ki ayağının da 15 Temmuz gecesinde bu hain terör örgütünün netleştirdiği kalkışmada görmüş olduk. Yani şunu demeye çalışıyorum Fatih. Ve ne zaman Türkiye ayakları üzerinde olsa, uluslararası onurlu, ilke, hakkaniyetli bir dış politika ayakları üstünde yürümeye başlasa Türkiye'nin önüne hep askeri müdahalelerle, askeri ne yazık ki kesildi. İşte 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi de bunun son bir halkasıydı ama çok şükür Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Yani eski darbelere nazar halkımız bu sefer sokaklara çıktı. İradesine sahip, iradesine çiğnetmedi ve hainleri tepeledi. Burada şunu da son cümle olarak ifade etmek isterim Fatih Bey. 15 Temmuz gecesi sadece bu hain FETÖ'cülere büyük bir tokat vurmadı. Aynı zamanda onların iş birliğine de son derece büyük bir tokat vurdu. Onlara da aslında ders vermiş oldu. İşte ondan sonra Türkiye'nin başına böyle çoraplar örmeye yeltenecek, niyetlenecek ülkeler, şer odakları işte bu millet iradesini 15 Temmuz'da çıkıp becileri tepeleyen o millet iradesini görecekler ve ayaklarını bundan sonra ona göre denk alacaklar diye düşünüyorum. Elbette bir daha olmaz diyemeyiz. Bakın bu konuyu uyarıyorum. Evet, yani evet. Müteyakkiz olmamız lazım. Yani bu işte gerçekleşme yani Türkiye üzerine oynanan oyunlar bitmez Fatih Bey. O yüzden biz yine olacağız, biz yine hazırlıklı olacağız. Ama 15 Temmuz gerçekten bir milattır. Bundan sonra böyle bir şeye yeltenmek isteyenler nasıl büyük bir cevaplarını 15 Temmuz gecesi yaşayıp gördüler.
1: Peki başta ele başları olmak üzere. Hala bu ülkelerde sığınmacı olarak yaşıyorlar. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, işte Avrupa Birliği ülkelerinde olmak üzere. Sizden önce değerli konuklarıma sorduğum soruyu size de yöneltmek istiyorum. Neden bu kişileri, bu teröristleri Türkiye'ye teslim etmiyorlar? Diğer davalarda işte aranan suçlular bir şekilde iadesi söz konusu olduğu halde bu kişilerin iadesi neden yapılmıyor? Düşündükleri bir konumu var veya hala kullanılabilir bir örgüt olarak mı görüyorlar FETÖ'yü? Yoksa bir şeyden mi korkuyorlar? Teslim edildiğinde söyleyecekleri sözlerden mi korkuyorlar? Bu konudaki görüşünüz nedir? Bu teröristler neden Türkiye'ye teslim edilmiyor?
0: Fatih Bey, ikinci söylediğiniz senaryo daha bana da uygun yani benim kanaatim de bu yönde. Çünkü artık bu saatten sonra elbette FETÖ'nün kalıntıları olabilir. FETÖ'ye karşı her zaman teyakkuz olacağız. Her zaman teyakkuz halinde. O zaman bu saatten sonra FETÖ'nün tutup da 15 Temmuz harbi olduğu gibi bir kalkışma içine girmesi çok düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Fakat yeniden tabii ki örgütlenmeyeceklerdir, güçlenmeye gayret edeceklerdir ama sürekli olarak yapılan operasyonlarda gaybubet evleri vesaire bulunuyor. Yani üyelerinin hala aktif olarak kullandıkları. Ama Türk milleti nezdinde bu yapılanma bir terör örgütüdür. Bu 15 Temmuz gecesi tescillenmiştir. Bir daha bir öyle dinimizi yani İslam'ın yüce değerleri peygamberler vatandaşları öyle mahalle etmeleri bana çok mümkün görünmüyor. Bu eğitim söyle vatandaşı kandırma imkanları ve ihtimalleri kalmadı. Şimdi neden o zaman bunlara sahip çıkılıyor diye düşündüğümüzde az önce ifade etten bu yapılanma arkasında istihbarat örgütlerinin olduğu bir yapılanma. Bakın Fatih Bey, 15 klasik Türk siyasi tarihindeki askeri müdahalelerden veya girişimlerinden ayırt eden yegane husus da tam olarak zaten bu.
1: Evet.
0: Yani bu askeri kalkışma olarak bunu okumak doğru olmaz. Bu çok girift bir mesele. Çok katmanlı bir mesele. Askeri var, istihbari unsurları var, sivil bir takım yapılı var örgüt bünyesinde. Şimdi dolayısıyla hadise hani bu kadar büyük olunca burada bunlara sahip çıkanlar, bunların arkasında duranlar kendi adamları geriye çektiler. Kendi ülkelerini aldılar. İşte başta komşumuz sözde kul diyelim Yunanistan. Pek çok FETÖ'cüye ev sahipliği yapıyor. Ne yazık ki geçtiğimiz hafta NATO zirvesi marjında biz bunu katıldığımız televizyon programlarında söyledik. Maalesef Türkiye'de müttefiki olan bir takım ülkeler başta Almanya olmak üzere FETÖ'cülere ev sahip. Dolayısıyla bunlar yıllardır besledikleri, büyüttükleri planmaya sahip çıkıyorlar. Yoksa bakın örgüt elebaşı şey iadesi noktası Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında özellikle Donald döneminde ve Obama döneminde çok büyük tartışmalara sebep oldu, sıkıntılı. Evet. Türkiye klasör klasör dosya verdi, kanıtları sundu ama iade etmediler. Almanya keza öyle davranıyor. İngiltere, efendim Yunanistan gibi ülkeler de davranıyor. Ya yani bu da bize şunu gösteriyor Fatih Bey. Bu hain terör örgütünün tasmasını elinde tutanlar kendi yanlarında bunları ve sahip çıkıyorlar. Korktukları şey ne? Eğer Türkiye'ye gelip Yüce Türk yerine çıkarlarsa ve bir takım itiraflarda bulunurlarsa sıkıntıya gireceklerini düşün. Yani şu anda onlar açısından FETÖ kullanışlı bir aparat mıdır diye sorarsanız 15 Temmuz'da bitti.
1: Evet.
0: Yani yine bir takım hedefleri mutlaka vardır. Çünkü bütünün sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı bölgelerinde de yapılanmalar olduğunu biliyoruz. Bak olmak üzere başta Asya olmak üzere pek çok burada var, etkisi var. Yani kurumları var. Şimdi bunlar da yavaş yavaş devletin yürüttüğü mücadele bağlamında o devletten nezdinde işte kapatır örgütünün ahtapotun kolları olan işte o kolları kesildikçe bu batıda bunlara olan desteklerini yavaş yavaş çekeceklerdir. Yani Türkiye'ye yönelik bir niyetleri var mıdır? Bunların niyetleri bitmez Fatih Bey. Ama bir güç olarak gelip de 15 Temmuz gibi kar geceyi Türkiye'ye yaşatmaya kimsenin gücü bu saatten sonra yetmez. İradesini burada ortaya koymuştur. Böyle bir şey yeltelenirse zaten bedeli 15 Temmuz'dan daha ağır olur. Yani onu da söyleyeyim. Çünkü millet artık bir kez o sokağı gördü. O direnişin neye sebep olduğunu, direnişin nasıl askeri girişimi, darbeyi püskürttüğünü gördü. Bunu deneyimledi. Bir tecrübe kazandı. Bu Türk siyasi hayatında olmuş bir şey değil. Son bir cümle söyleyeyim Fatih Bey müsaadenizle.
1: Buyurun.
0: Ben ilk doktora tezimi yazarken İngiltere'de İngiliz araştırmalarda bulundum. Özellikle 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası o dönemi İngiliz Büyükelçisi Ankara'dan Londra'ya böyle saat başı gönderiyor. İşte ne oldu, ne bitti, neler oluyor Ankara'da diye. Ve şöyle bir o ibare beni çok üzmüştü gerçekten. Menderes'in destekçileri diyor, darbeye karşılar diyor. Darbe olmasını asla tasvip etmiyorlar ama sesleniyorlar diyor. Yani o daha çok kırsalda yaşayan insanlar o diye karşı çıkma fırsatı bulamadılar diyor.
1: Evet.
0: Yani o Menderes'lerin idama götürüldüğü yasada süreçleri hepsinde bu millet aslında gönlünde, kalbinde bir iz bırak, elinden bir şey gelmemişti o dönem ama elhamdülillah çok şükür.

0: Temmuz gecesi işte milletimiz o eski askeri darbelerin de bu hainlerden, bu alçaklıklardan almış oldu.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızdan dolayı. Sağ olunuz efendim, renk kattınız programımıza. Evet değerli izleyenler, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Sayın Nuri Salık'tı yayın konuğumuz ve kendisiyle dünya devletlerinin o gece sergilediği tavrı hatırlayacaksınız. Belirli bir saate kadar farklı açıklamalar, ondan sonra işin rengi değişince tamamen hükümet lehine açıklamalar yapıldığına şahitlik etmiştik. İşte bu açıklamaların detaylarını Nuri Salık hocamızdan aldık. Devam ediyoruz. O gece tabii ki o hainlere geçit vermeyen halkımızın o manevi duygularının, o dini duygularının harekete geçmesinde selaların büyük önemi olduğunu söyledik. Diyanet İşleri Başkanlığı çok büyük bir inisiyatif alarak o gece sabaha kadar selalar okuttu. 90 bin camiden hatırlayacaksınız. İşte 10 yıl içerisinde de yine bu hain darbe girişimi ve sonrasında destansı bir mücadelenin yıl dönümlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı yine çok önemli işlere imza attı. Bugün de yine 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 13'te bütün camilerde eş zamanlı selalar okunacak. O önemli geceyi bizlere hatırlatma adına. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye genelinde geniş kapsamlı etkinlik ve faaliyetler düzenleyecek değerli izleyenler. Tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. Mevlid-i Şerifler okunacak. Şehitlerimizin ruhlarına ithafen Hatmi Şeriflerin duaları yapılacak. Yaz Kur'an kurslarında 15 Temmuz ve din görevlileri temalı etkinlikler düzenlenecek. 16 Temmuz Perşembe günü uygun görülen camilerde sabah namazı buluşması programları gerçekleştirilecek. Temmuz ayı boyunca ise 15 Temmuz ruhunu konu alan vaaz ve irşat faaliyetleri düzenlenecek değerli izleyenler. Din istismarıyla mücadele ve sahih dini bilginin önemi anlatılacak. Programlar kapsamında il ve ilçe müftülükleri tarafından şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek. Ve son olarak şu an ekran yayınımızda gerçekleştirdiğimiz Diyanet Televizyonumuz ve Diyanet Radyo'da da hafta boyunca özel yayınlarla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü farklı yönlerle ele alınacak. Din istismarı başta olmak üzere günün anlam ve önemine ilişkin haberler, canlı yayınlar şu an gerçekleştirdiğimiz gibi kısa programlar ve özel içerikler siz değerli izleyicilerimizle buluşturulacak değerli izleyenler. Evet, stüdyo konuğumuz Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekilimiz Doktor Sayın Fatih Mehmet Aydın'la olan sohbetimiz devam ediyor. Az önce de dediğim gibi Diyanet çok büyük bir inisiyatif alarak değerli hocam o gece 90 bin camide aynı anda selaların okutulması kararını almıştı. Ki o selaların o duyulması, ben sabaha kadar canlı yayındaydım o gün. Cenab-ı Hak nasip etti, biz de o şekilde darbeye karşı durduk. Değerli izleyenlerimize, halkımıza bu darbeye dik durmaları karşılığında hareket etmeleri tavsiyelerinde bulunduk ve bir taraftan da o selalar geldikçe hocam bizim de o manevi duygularımız daha da coşmuş bir şekilde yayınlarımızı gerçekleştirdik. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o gece aldığı o sela okutma inisiyatifini nasıl değerlendirirsiniz? O selaların önemi nedir? Neler söylemek istersiniz?
2: Değerli hocam, sela sadece hani alışkın olduğumuz şekilde cuma günleri cuma namazını haber veren bir sada değildir. Ve yine selalar hani ölen bir yakınımızın öldüğünü etrafına haber veren bir çağrı değildir. Sela tarihimize baktığımızda görüyoruz ki çok önemli günlerde, çok önemli zaman dilimlerinde halkımızın, halkın önderlerinin, kanaat önderlerimizin, büyüklerimizin başvurduğu çok önemli bir bildiridir, bir ilandır.
1: Evet.
2: Bunu biz seferberlik dönemlerinde görüyoruz. Bunu biz savaş dönemlerinde görüyoruz. Yine depremler, afetler bu dönemlerde büyüklerimizin salaya başvurduğunu görüyoruz. Mesela Çanakkale Savaşı'nda sela okutulduğu ve yine Balkan Savaşları'nda salalar okutulduğu, halka o cihat ruhunu kazandırma noktasında bir manevi dirilişe sebep olması ve insanların bu noktada yeniden kendilerini bularak ortaya çıkmalarının bir gereği olduğunu, bir çağrısı olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
2: Aynı şekilde Ermeni-Rus beraberliğinde Osmanlı'ya yapılan saldırılarda, savaşlarda Erzurum'da Nene Hatunların o selalarla evlerinden baltalarını alıp Ruslara doğru gittiklerini, çocuklarını evde bırakıp selalar ile savaşa katıldıklarını, o gencecik kadınların, gencecik fidanların bu şekilde savaşa girdiklerini biliyoruz. Yani sela bir savaş nidasıdır aslında, bir cihat nidasıdır aslında, bunu biliyoruz. İşte bu ruh 15 Temmuz'da tekrar dirilmiştir. Ne yapacağını bilmeyen, acabalar içerisinde gidip gelen, bunu siz ekran başındayken yaşadınız, halkımız da evinde yaşadı. Ya. Dışarı çıkayım mı, çıkmayayım mı? Ne yapayım? İşte bu tereddüt içerisinde insanları iki şey uyandırdı. Birincisi devletimizin başının çıkın meydanlara ifadesiydi. İkincisi de değerli Diyanet İşleri Başkanımız, o günkü Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamızın emriyle 90 bin camimizde yankılanan selalardı. İşte o selalar milletimize, hah işte vakit budur, dakika budur, saniye budur, ben artık burada oturamam. 70 yaşındaki dedenin, 15 yaşındaki genç kızın, efendim herkesin sokaklara namlulara rağmen, tanklara rağmen, uçaklara rağmen, helikopterlerden o akan kurşunlara rağmen kendisini sokaklarda bulduğu o ana bir vesiledir Seda. Selalar. Selalar onun için gerçekten tarihimizde ne kadar önemliyse 15 Temmuz'da da o önemini bu halkımıza yaşatmıştır. Hocalarımız, Allah onlardan razı olsun.
1: Amin.
2: Acaba ne olurum? Acaba bir şey mi olur? Bana bir kurşun mu değer? Yoksa ellerim kerepçelenir, içeriye mi atılırım? Gibi hiçbir düşünceyi aklına getirmeden hemen emri alır almaz camilere, minarelere koşup işte 00:13 dediniz değil mi? O dakikadan itibaren ne zamana kadar? Sabah namazına kadar.
1: Gitti, evet.
2: Sabah namazına kadar ve onu takip eden günler, haftalar, o selalar bu semada vatanımızın bu gök kubbesinde yankılandı. Günlerce yankılandı.
1: Evet.
2: Ve o sedalar, o sala, o manevi efendim çağrı insanların bu hainlere karşı dini, mübini istismar ederek, bu da bir boyutu belki konuşuruz, dini, mübini istismar ederek halkın içinden çıkıp efendim bu vatana hain hançeri vurmak isteyen bu kişilere karşı birleştirici bir güç oldu ve selalar ile elhamdülillah o da bir vesile olarak, manevi bir güç olarak elbette ki halkımızın bu hainlere karşı durmasına bir vesile oldu. Rabbim bu noktada dirayet gösteren hem amirlerimize, büyüklerimizden hem de bunu yerine getiren 90 bin veya daha fazla din görevlimizden, din gönüllümüzden razı olsun.
1: Amin.
2: Ben biliyorum o gece nöbetleşe sabaha kadar sela okundu.
1: Tam bir mücahitlik örneği gösterdi.
2: Aynen hocam. Öyle. Minaredeyken minarelerin kapıları kapandı. Sela vermek için minareye çıkılmasın diye hoparlörler kapatılmak istendi. Ya. Fakat bütün bunların hiçbir tanesi engel olmadı, olamadı. O gece selalar sabahlara kadar yankılandı. Hani Kadir suresinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ya, o gece melekler sabaha kadar, ta fecir doğana kadar indi de indi diyor ya, başlarında Cebrail aleyhisselam olarak, o gece de selalar sabaha kadar bu millete bir çağrı oldu. Milli bir iletişim, dini bir iletişim aracı oldu. Bakın, evet. İletişim aracı. Siz evinizdesiniz, bir bakıyorsunuz dışarıdan bir sela geliyor. Biri bitiyor, öbürü başlıyor. Biri bitiyor, öbürü başlıyor. Durabilir misiniz?
1: Nasıl durabilsin? Evet. O
2: yani ekran başındaki, ben çok dinledim. Çok değerli kardeşlerimiz, yorumcularımız şunu dediler. Ya ne yapalım, gidelim mi, programı kapatalım mı dedikleri anda selayı duyunca hayır devam
1: evet,
2: ediyoruz.
1: Evet.
2: Sabaha kadar o programların devam etmesine bir vesile
1: peki,
2: oldu.
1: Hocam. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir program düzenleniyor. Ve Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş da dua yaptırıyor. Buraya bağlanıyoruz.
3: واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين يا إله العالمين bizler ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizleri kulluğunda daim eyle ya Rabbi. يا إله العالمين 15 Temmuz hain girişiminden sonra bu uğurda vatanı, milleti ve maneviyatı kurtarmak adına canlarını feda eden evlatlarına aziz milletimizin okumuş olduğu hatmi şerifleri dergah-ı izzetinde kabul eyle. Okunan Kur'an'ın nuruyla kabirlerini pür nur eyle. Makamlarını cennet eyle. Mekanlarını âli eyle. Menzillerini mübarek eyle, cennette Efendimiz'e komşu eyle, Seyyid-i Şühedâ Efendilerimiz Hazreti Hüseyin'e, Hazreti Hamza'ya komşu eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ülkemize, milletimize, devletimize, insanımıza bir daha böyle karanlık geceler yaşatma ya Rabbi. Aydınlık sabahlarına muhtacız. Narını değil, nurunu gönder ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, devletimizi, milletimizi, ülkemizi ve bütün alemi İslam'ı her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Hainlerin hıyanetinden, zalimlerin zulmünden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Bir daha böylesi kötü günleri bizlere, nesillerimize, ülkemize, milletimize yaşatma ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, nesillerimizi Kur'an'a hadim eyle. Hakkı hak bilip hakka uyanlardan eyle. Batılı batıl bilip batıldan içtinab eden kaçınanlardan eyle. Kur'an'a hadim eyle. Efendimizin ahlakıyla mütehallik eyle. Vatanı için, milleti için, mukaddesatı için fedayı can edebilmeyi, her türlü fedakarlığa katlanabilmeyi bizlere ve nesillerimize lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Kelime-i Tevhid'in nurunun üzerimize düştüğü o kutlu günden, şehadet ayetinin nazil olduğu o mübarek günden bugüne kadar, vatanımız, milletimiz, imanımız, Kur'an'ımız, sancağımız, ezanımız hürmetine, fedakarlıkla canlarını feda etmek üzere şehadet şerbetini içmiş Bedir'den Malazgirt'e, İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye, İstiklal Harbimizden 15 Temmuz'a kadar ne kadar vatan evladı toprağa düşmüşse her birlerinin ruhlarına okunan Kur'an'ı hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, devletimize, milletimize güç kuvvet ihsan eyle. Devletimizi devleti ebed müddet eyle. Milletimizi ilelebet baki eyle. Ve her türlü kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bizleri sana layık kul, sevgili peygamberimize layık ümmet

0: eyle. Bu kutlu vatanı bize emanet eden aziz ecdadımıza layık millet eyle. Bizleri Kur'an-ı Kerim'in yolundan, sevgili peygamberimizin ahlak-ı hamidesinden ayırma ya Rabbi. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Geleceğimizi aydınlık ufuklarla inşallah aydınlat ya Rabbi. Allahümme erinel hakka hakkan verzukna ittiba'a ve erinel batıla batılan verzukna iştinabe. Ve sallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Evet değerli izleyenler, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tören düzenleniyor dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir tören öncesinde Diyanet İşleri Başkanımız, muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Safi Arpaguş'un yapmış olduğu dua ile başladı program. Bu duayı da ekranlarınıza getirdik. Az sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da bugünün önemine yönelik konuşma yapması bekleniyor ve bu konuşmayı da canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi son derece önemli 15 Temmuz açısından, biliyorsunuz. Bombalanan yerlerden biriydi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bu nedenle gazi unvanı aldı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bombalanan yerler bugün hala bir şekilde oranın merak eden kişilere gösterilmesi açısından restore edilmedi mesela. Hala bombalanmış haliyle duruyor ve o kara günün ne kadar tehlikeli bir gün olduğunu, hainlerin ne kadar gözlerini karartarak o günü, bu darbe girişimini gerçekleştirdiğinin en güzel örneği hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendisini gösteriyor değerli izleyenler. Dediğimiz gibi mecliste tören düzenleniyor ve muhterem başkanımızın duasıyla başladı ve az sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşma yapması bekleniyor. Bir şekilde 15 Temmuz'un gerçekleşmesinin en büyük sebeplerinden biri, hainlerin bu kadar gözlerini karartarak o raddeye gelmesinin en büyük sebeplerinden biri galiba din istismarı hocam. Yüce dinimizin, o güzel dinimizin bu hainler tarafından istismar edilerek, az önce belirttik ya, o saf Anadolu çocuklarını dinimizi kullanarak, istismar ederek kullanmaları gerçekten çok önemliydi ve çok tehlikeli bir durum söz konusuydu. Din istismarı konusunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın ne gibi çalışmaları olduğu, 10 yıl boyunca, 10 yıl içerisinde neler yapıldı, neler söylemek istersiniz bu noktada?
2: Değerli hocam, yani sorunuz çok önemli. Evet, başkanlığımız o dönem çok önemli çalışmalara imza attı. Fakat müsaade ederseniz dört başlıkta din istismarını ifade etmek isterim.
1: Buyurun.
2: Yani neydi? Bu hain örgüt, bu terör örgütü hangi noktalarda dinimizi istismar etti, kullanmaya kalkıştı? En başta dini ve İslami kavramları kullandı. Bakın çok önemli bir şey. Bunun başında imam gelir. İmam bizim geleneğimizde devletin büyüğüdür. Devletin başıdır. Ve yine imam caminin önderidir. Toplumun önderidir. Camide namaz kıldırandır ve toplumun rehber öğretmenidir. İmam-ı Hatip buradan gelir. Fakat bunlar ne yaptılar? İmam ifadesini bağlamından kopartarak kendi emelleri doğrultusunda kullandılar. Elhamdülillah halkımızın o dirayetli duruşuyla biz bu imam kelimesine sahip çıktık, bunların elinden söktük aldık.
1: Evet.
2: İmam-ı Hatip bizim kelimemizdir, bizim kavramımızdır. Cemaat kelimesi, cemaat bizim irfanımızda, efendim İslam medeniyetinde nedir? Ehli sünnet vel cemaattir. Yani Müslümanları kucaklayan o geniş büyük yoldur. Fakat bunlar ne yaptılar? Kendi o küçücük sapkın ve sapık örgütlerine cemaat adı koydular. Bakın o geniş, engin, derin bir kavramı nasıl istismar edip kendi amaçları altında kullandılar. Cami cemaati vardır. Bir grup, bir hizip, bir yapı efendim bu kavramı temsil edebilir mi? Bunun gibi nice kavramlar, hizmet kavramı, himmet kavramı, vakıf kavramı, itaat kavramı, sadakat kavramı, hangi birini sayalım?
1: Ve korkar oldu insanlar değil mi hocam bu kavramları sayarken
2: i̇nsanlar
1: o dönemde?
2: İnsanlar tabii ki korkar oldu. Ya. Mesela başkaları da başka kavramları kullandı, Hizbullah kavramı gibi.
1: Evet.
2: İşte ikinci istismar başlığı uzun uzadıya anlatılır. İnşallah programlarınızda anlatacaksınız. Batıni ve sapkın yaklaşımları ve oluşumları. Yani bunlar ne yaptılar? Sahih dini, dinin ortaya koyduğu gerçekler yerine kendi batıni ve sapkın anlayışlarını insanların arasına yerleştirmeye çalıştılar. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz'i istismar ettiler. Cebrail Aleyhisselam'ı istismar ettiler. Para toplamak için acayip acayip senaryo uydurdular. Tiyatro çevirdiler. Ve insanların duygularıyla oynayıp onlardan aldıkları nice nice paralar da yurt dışlarında istedikleri gibi cırıt attılar. Öyle değil mi? Yani bu ne kadar acı bir şey. Ve yine değerli hocam hızlı geçeyim. Takiye ve ikiyüzlülük bunların yaptığı en önemli istismardır. İkiyüzlülük ne yaptılar? Kendi hedeflerine, kendi sapkın amaçlarına ulaşabilmek için her yolu mubah gördüler. Fakat sureti haktan görünerek ve yine biraz önce konuğumuz anlattığı gerçekten altı çizilmesi gereken bir husus, ailelerin elinden çocuklarını, gençlerimizi kopartıp onları mankurtlaştılar.
1: Ya.
2: Kendilerine köle edindiler, manevi köle. Yani ailesine sadakatten, devletine, dinine sadakatten ayırıp o hiziplerine, yapılarına, sapkın inançlarına sadık kişiler hale getirdiler. İşte bütün bu din istismarı dediğimiz dini daha sayabiliriz ama ben genel başlıklar halinde saydığım bu noktada başkanlığımız bu çalışmaları ortaya koyabilmek için ne yaptı? İlk gece selaları anlattık. Onu geçiyorum fakat orada o gün Diyanet İşleri Başkanlığımız çok önemli bir iş yaptı değerli hocam. Bunu kimse dile getirmiyor ama Din İşleri Yüksek Kurulumuzun sekreteryasında 5 yılda bir yapılan din şurası vardır. İşte en son din şuramızı 2024 yılının Kasım ayında yaptık.
1: Evet.
2: O dönem olağanüstü din şurası yapıldı. Ve yapılan bu din şurasında başkanlığımız, devletimizin büyükleri, toplumumuzun, sivil toplum örgütlerinin aydın insanları her kesimle birlikte bu tür yapılara karşı ne yapılabilir? Nasıl çalışma yürütülebilir? Bunun çalışmasını, yol haritasını ortaya koydu.
1: 2016 yılında mı?
2: 2016 hemen, yılının benim... Ağustos ayında. Bakın
1: ama
2: Temmuz
1: normalde
2: ayında...
1: Şeyde yapılıyor. 2015'te mi yapıldı hocam?
2: Normalde 2015'te yapıldı.
1: Evet.
2: 5 yılda bir yapılıyor. Efendim 2019 yılında yapıldı. 2024 yılında yapıldı. 5 yılda bir yapılır.
1: Evet, ama o yıla özgü olağanüstü bir din şurası
2: yapıldı. Olağanüstü din şurası yapıldı. Evet. Ve uluslararası şuralar yapıldı. Ve bu uluslararası Müslüman toplumlara, Müslüman idarecilere de anlatıldı. Yani o dönem bütün dünyadaki Müslüman idareciler ülkemize davet edildi ve uluslararası toplantılarla bu konu onlara da anlatıldı ve bilinçlendirildi. Çünkü biz biliyoruz ki bu yapı dünyanın her tarafında var. Afrika'nın hemen hemen her ülkesinde var. Asya'da, Orta Asya'da, hatta Türkiye Cumhuriyetlerde bile var. Balkanlarda. Nereye giderseniz gidin bu yapıyla karşılaşın.
1: Bunun sonucu alındı mı hocam ilerleyen
2: Elhamdülillah,
1: yıllarda?
2: Elhamdülillah çok büyük sonuçlar alındı.
1: Çok güzel.
2: Afrika'nın ve Asya'nın büyük yani ülkelerinin büyük kısmında bu yapının okulları kapatıldı. Bunun yerine Marif Vakfı kuruldu. Bence Marif Vakfı bir başlık olup anlatılmalı.
1: Kesinlikle.
2: Nasıl yapıldı? O okulların yerine bu Marif Vakfı nasıl kuruldu? Orada sadece

0: ellerini semaya açarak dua ederek ve sabah elhamdülillah bu darbe girişimi başarısız olunca elindekini, avucundakini götürüp Medine'de fakire, fukaraya, ünle kim geliyorsa ona sadaka veren insanların varlığını biz biliyoruz değerli hocam.
1: Evet.
0: İşte başkanlığımız bunların dışında ne yaptı? Vaktimiz varsa anlatayım, bir yoksa ara verelim istersen.
1: Bir veteremiz var hocam. Peki. O vetereyi verdikten sonra o başkanlığımızın son derece önemli çalışmaları var. Bunları aktarmakta fayda var. Onun öncesinde o gece evlatlarını, eşlerini ve yakınlarını kaybedenlerin ve gazi olanların hafızasındaki acı ilk günkü tazeliğini koruyor değerli izleyenler. Şehit yakınları ve gazilerimiz o gece yaşananları bakın nasıl anlattı.
2: Ana dedi, yaraları çok ağır, geliyorlar dedi. Lan yavrum, ağır yarayla gelinim mi dedim, ölüm neye mi var dedim. Ana üçü de ölmüştü. O vakit duydum ta akşam. 10 yıl oldu, ağlaya ağlaya. Acılarıyla günler geçiyor yavrum. Tükenmiyor acılar, gitgide çoğalıyor. Allah acıyı kimseye göstermesin. 10 yıl oldu mu burn olmuştu bir daha işte. Böyle acıyı gördük. 3 tane şehide kim dayanıyor?
3: Vatan kurtuldu, bayrağımız kurtuldu. Rabbim devletimize zeval vermesin. Ha belki biz çok zorluklar yaşattık ama o gururu da bize yaşattılar. Devletimiz de bize sahip çıktı yani. Allah razı olsun. Biz şehit verdik, onlar da bizim arkamızda oldular. Her şeyimizi çaldılar yani. Onlar muratlar vardı. Görecekleri daha çok şeyler vardı. Çocukların, torunlarının gelinlik giydiğini göremediler. Diploma törenlerini göremediler. Her şeyimizi o hainler çaldılar. Rabbim onları kahru perişan etsin. Bizim, ya bize çektirdiklerini onlar bir katını yaşasınlar yani. Rabbim bir daha yaşatmasın öyle şeyleri devletimize. Zaval vermesin.
4: Vali Bey ile İl Emniyet Müdürlüğü'nün köprüye geldiğini duyduk. Onlara işte müdahale edildi askerler tarafından. Bu bir darbedir, teslim olun diye. Onlara da tabii karşılık verince orada bir çatışma çıktı. Biz de vatandaşlar olarak tabii hani savunma yaptık orada. Vali Bey işte Emniyet Müdürlüğü'nün oradan çıkmasını sağladık kalabalık bir şekilde. Ondan sonra işte ilerleyen süreçlerde vatandaş çoğalmaya başladı. Biz ilk giden dediniz oraya kardeşimle birlikte. Saat 12'den sonra çok büyük bir hani ateş açılmaya başladı vatandaşların üzerine. O sürece kadar tek atış yapılıyordu ama 12'den sonraki çatışmalarda vatandaşın yani yanımızda çok vurulan oldu. Biz de hani yanımızdan çok kurşunlar geçmeye başladı. O süreçte işte saat 3 gibi ben işte yaralandım. Kafamdan mermi yedim. İşte bir yarım saat falan durdum. Tabii üzerime akliyeti çıkarttım, kafamı sardım. Kardeşimle birlikte sonra hastaneye gittik. Polislerin tomalarının olduğu bölgedeydim ben. Onlar ateş edilmesin diye kardeşlerimiz yanında durduk orada mecburen. Ayrılmadık.
5: Tabii o gece şöyle bir şey vardı. Biz herhangi bir organizasyon yapmadık, herhangi bir plan yapmadık. Allah'ın planı devreye girdi. Yapılan şuydu, ülkemizde illaki büyük kurumların başında büyüklerimiz var. Bir organizasyon yapılsa, deseler ki 3 kişi şuraya, 5 kişi buraya gitse illaki bir aksilik çıkardı. Biz herkes yetmesi gerektiği kadar gittik. Öyle denk geldi, Allah öyle nasip etti. O gece siyah minibüsten defalarca ateş açıldı. Ölen kardeşlerimiz oldu. Yine yanımızda yaralanan, bulunan kardeşlerimiz oldu. Dünyanın aradığı, dünyanın nerede diye merak ettiği Cumhurbaşkanı'nı belki de ilk görenlerden biriyim. O an Atatürk Havalimanı'na indiğinde. Kendisini gördükten sonra bu işin nihayete ereceğini zaten biz düşünmüştük. Çok şükür ki istediğimiz gibi de oldu.
6: Bak, sana söz verdim, getirdim. Geldi, seni öptü lan. Helal olsun sana, var ya.
1: Evet değerli izleyenler, Denizleri Yüksek Kurulu Başkan Vekilimiz Doktor Sayın Fatih Mehmet Aydın'la olan sohbetimiz de devam ediyor özel yayınımızda. Dediğimiz gibi din istismarı son derece önemli. Buna müsaade ederseniz işte ne gibi sıkıntılar, belalar başımıza geleceğini aslında 15 Temmuz'da çok iyi gördük. Ve bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığımıza da çok büyük görevler düşüyor ve başkanlığımıza çok büyük çalışmalar yaptı bu noktada.

0: Dilerseniz bunları alalım hocam sizden. Neler yapıldı?
1: Kısaca ifade etmek gerekirse başkanlığımızın o dönem o olağanüstü şuradan çıkan kararlar doğrultusunda bir takım yol haritası yapması gereken çalışmalar ortaya konuldu. Bu bağlamda hemen bu terör örgütünün liderinin ve onun etrafındaki kişilerin yapmış oldukları biraz önce değindiğimiz istismar boyutları tek tek incelendi. Din İşleri Yüksek Kurulumuzda uzman arkadaşlarım, Allah onların hepsinden razı olsun. Amin. Gece gündüz saatlerce, günlerce bütün bu kişinin kasetlerini, efendim kitaplarını didik didik inceledi.
0: Evet, evet, çok iyi hatırlıyorum.
1: Yani neler ne var ne yok hepsini ortaya koydular ve kendi dilinden FETÖ diye bir istismar raporu ortaya koydular. İstismar raporu ortaya çıkardılar ve bunu ilgili yerlere ve daha sonra halkımıza efendim yayınladı başkanlığımız. Yine farklı boyutlarıyla FETÖ böyle bir çalışma yapıldı. Bunun dışında Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir kuruluşu olan, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir kuruluşu olan İslami Araştırmalar Merkezi aynı şekilde FETÖ yapılanmanın gizli yapılanma olan FETÖ'yü analiz eden bir çalışma ortaya koydu. Din istismarı ile mücadele nasıl yapılır? Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Diğer taraftan din istismarının bir başka boyutu olan DAEŞ'le ilgili çalışmalar yapıldı. Bu da çok önemli. Yani şimdi tamam FETÖ bir terör örgütü fakat bunun dışında da başka terör örgütleri var. Onlarla ilgili de özellikle DAEŞ gibi eli silahlı grupların dini bir başka açıdan istismar eden, Müslümanları bir başka açıdan sıkıntıya sokan gruplarla ilgili çalışmalar yapıldı.
0: Afrika'daki Boko Haram galiba değil Boko mi hocam? Haram, onunla da alakalı yani bir çalışma yapıldı.
1: Yani tabii bütün bunlarla ilgili bir takım çalışmalar yapıldı. Ama en önemli çalışmalar gençlik ve çocuklarla ilgili çalışmalardı. O dönemden sonra 4-6 yaş grubu çocuklarımızın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.
0: Evet.
1: O kurslar daha fazla açıldı. Ve bir önceki Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın döneminden itibaren 7-10 yaş Kur'an kursları açıldı. Aynı şekilde 10-14 yaşındaki gençlerle ilgili çalışmalar devam edildi. Yine manevi danışmanlık yurtlarda, cezaevlerinde, hastanelerde bu tür çalışmalar ve yine konferanslar gece gündüz il ilçe müftülüklerimizde efendim hangi kurum ve kuruluş resmi veya sivil bizden efendim Diyanet İşleri Başkanlığımızdan sahih dini anlatma noktasında çalışma istediyse oraya hocalarımız, müftülerimiz, uzmanlarımız, üyelerimiz, başkanlığımızın bütün personeli, din gönüllülerimiz koştular. Bir taraftan din istismarının anlattılar, diğer taraftan da sahih dini uygulamaların neler olduğunu hem halkımıza hem de ilgili makamlara tek tek tane tane anlattılar.
0: Hocam dedik ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tören düzenleniyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız şu an kürsüye çıktı. Bu konuşmayı ekranlara getiriyoruz.
2: Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, değerli milletvekilleri, muhterem misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. ...15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. 15 Temmuz destanını iftiharla selamladığımız bu önemli yıl dönümünde kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarını hatmi şeriflerle, dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle şad eyleyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim cümle şühedanın mekanını inşallah cennet eylesin diyorum. Yine burada o karanlık gece boyunca istiklal ve istikbaline sahip çıkan, okunan salaları manevi bir zırh gibi kuşanıp şanlı bir direnişe imza atan, esarete boyun eğmeyeceğini, zulme rıza göstermeyeceğini dünyaya ilan eden her bir vatandaşıma, her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin istiklali, devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak, destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız. Aynı kalpten duygularla, milletin temsilcileri sıfatıyla darbecilerin saldırıları karşısında milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum. Şurası bir gerçek ki o gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse milletin temsilcileri de işte burada, parlamento çatısı altında, tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir. Farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz Gazi Meclis'in şanına yakışır bir birliktelik sergileyerek demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durmuşlardır. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturuna bir kez daha sahip çıkarak milli irade düşmanlarını püskürten Gazi Meclisimizle ve onun vatanperver üyeleriyle iftar ediyoruz. Meclisimizin necip mensuplarının bundan sonra da inşallah aynı azim ve kararlılıkla milli irade ve milli egemenliğe yönelik tehditlere karşı tam bir dayanışma içinde hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Değerli milletvekilleri, bakınız bunu özellikle şunun için söylüyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Çil yavrusu gibi dağıldıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye'yi karalayarak, Türkiye aleyhine lobi yürüterek medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak, 15 Temmuz'da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Pensilvanya'daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır. Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek durumundayım. Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü unutursak Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz iç vesayet odaklarının dışarıdaki mahfillerle işbirliği içinde gerçekleştirdikleri sevri tekrar diriltmeyi, Türkiye'yi bir sömürge ülkesi haline dönüştürmeyi amaçlayan güncellenmiş bir emperyalist projedir. Orada sadece bir darbe teşebbüsü değil, aynı zamanda topyekün bir işgal girişimi vardır. Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, Yeni Kapı ruhuyla ete kemiğe bürünen, Cumhur İttifakı'yla bir üst merhaleye geçen dayanışma iklimi, başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da güçlendirmiştir. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Suriye'nin toprak bütünlüğü ile doğrudan ülkemizin güvenliğini hedef alan oluşumlara yönelik etkili sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı harekatıyla DAEŞ'li canilere Zeytin Dalı, Barış Planı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla da bölücü örgüt unsurlarına ağır darbeler indirdik. Suriye devrimine giden yolun taşları çok net söylüyorum. 15 Temmuz'un boşa çıkartılmasıyla ve FETÖ'nün güvenlik birimlerimizden temizlenmesiyle döşenmiştir. Sadece Suriye'de değil, Libya'dan Karabağ'a kadar nerede Türkiye'nin desteğine ihtiyaç varsa tüm imkanlarımızla orada olduk. Dışarıda bu adımları atarken içeride ihanetin devlet ve toplum hayatında açtığı yaralarını sardık. Ayrıca milli iradenin üstünlüğünü tescilleyecek, demokrasimizin önünü açacak, yönetimde istikrarı garanti edecek reformları hayata geçirdik. Bu süreçte Türkiye'nin en büyük kazanımı yönetimde çift başlılığı ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 10 yıllar boyunca antidemokratik müdahalelere zemin hazırlayan yönetimde istikrar sorunu kalıcı biçimde çözülmüştür. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Kardeşlerim, şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum üstadın dediği gibi, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Evet Allah, istikbal de bizimdir. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit yakınlarımıza başsağlığı, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de...

Selam Fetih Burcu'nda dirilen yiğitlere. Ölüm yine virandır ve andır şimdi ölüm. Selam kıyam vaktinde vurulan yiğitlere. Şehadet ufkunda kan revandır şimdi ölüm. Selam eğilmeyip de kırılan yiğitlere.

Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Ya Allah nidasıyla devirdik tiranları. Devlere mezar olan destanımız bir bizim. Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük. Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden tekbirlerle çoğalıp sonsuz yâre yürüdük. Yürüdük sala vakti karadan ve denizden, karanlığın kalbine aşikare yürüdük. Bin bir çiçekten gelen dermanımız bir bizim. Bir hilal bestesidir ruhumuza dokunan, meşalemiz, o kutlu fermanımız bir bizim. Şehitler diyarında parlayan nurdur vatan. Vardık mı üzerine demirden dağ yıkılır. Yüzünde ay ışığı yine mağrurdur vatan. Tarih tebessüm eder, bu vahşi çağ yıkılır. Bayrağı kanımızla yıkanmış surdur vatan. Derdimiz divanedir, ozanımız bir bizim. Düşlerimiz parlıyor mehtabında ülkemin. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Mekan bize mühürlü, zaman deryadır bize. Suyundan içiyoruz ilahi bir sebirin. Mavera meftunuyuz, hayat rüyadır bize. Yine bir Kerbela'dır mazlumun kanı bilin. Sanmayın sultan olan fani dünyadır bize. Hangi denize varsak limanımız bir bizim. Kuyusunda Yusuf'uz yeryüzü mahşerinin. Nemrutları deviren imanımız bir bizim. Nice bin yıldan gelir divanımız bir bizim. Kardeşlik en mukaddes canımızdır bu yerde. Sevincimiz Leyla'dır. Şivanımız bir bizim. Onlar tuzak kurarlar Rabbim. Bozar gideriz. Döner gibi düğünden. Haykırır gibi toydan. Ne şüpheye düşeriz. Ne ahuzar gideriz. Gideriz dağlar gider. Dile gelir de meydan. Bin yılın destanını böyle yazar gideriz. Mesafeler ne yapsın? Her anımız bir bizim. Serden geçeriz, lakin geçmeyiz ülkümüzden. Kitaplar kitabıdır. Kur'an'ımız bir bizim. Erdoğan'ız, ateşten korkmayız, duysun alem. Kalır mı yadellere bir tek gülün yaprağı? Yürürken ardımıza bakmayız, duysun alem. Kanımızda suyu var, tenimizde toprağı. Anadolu'yu öksüz koymayız, duysun alem. Harfler, heceler ayrı, beyanımız bir bizim. Ölümsüz Hakan'ıyız Müslüman gönüllerin. Kahra meydan okuyan devranımız bir bizim. Yıkılmaz dağlar olsa düşman, yarar geliriz. Mevla'yı bilenlere neylesin kanlı kurşun? İbrahim edasıyla putu kırar geliriz. Peygamber duasıdır sırları bize arşın. Gemileri yakarak bir yol arar geliriz. Muhaciriz, ensarız, imkanımız bir bizim. Düşlerimizden akar umudun bereketi. Dünyaya baş kaldıran erkanımız bir bizim. Bin yıllık kitabeden adımızı kim alır? Şehitler ve melekler tutuyor elimizden. Sonsuzluğu bekleyen yadımızı kim alır? Kim alır bu gül kokan ebedi yurdu bizden? Göğsümüzde parlayan ay yıldızı kim alır? Devirlere aşina irfanımız bir bizim. Can pirine pervane ırmaz her birimiz. Gönlümüzde çağlayan ummanımız bir bizim. Umutlar dergahında mihmanımız bir bizim. Firavunlar bekliyor Kızıldeniz yeniden. Hakimler hakimidir. Rahmanımız bir bizim. Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Devlere mezar olan destanımız bir bizim.
Bin bir çiçekten gelen dermanımız bir bizim. Meşalemiz, o kutlu fermanımız bir bizim. Derdimiz divanedir, ozanımız bir bizim. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Hangi denize varsak limanımız bir bizim. Nemrutları deviren imanımız bir bizim. Nice bin yıldan gelir divanımız bir bizim. Sevincimiz Leyla'dır, şivanımız bir bizim. Mesafeler ne yapsın, her anımız bir bizim. Kitaplar kitabıdır, Kur'an'ımız bir bizim. Harfler heceler ayrı, beyanımız bir bizim. Kahra meydan okuyan devranımız bir bizim. Muhaciriz, ensarız, imkanımız bir bizim. Dünyaya baş kaldıran erkanımız bir bizim. Devirlere aşina irfanımız bir bizim. Gönlümüzde çağlayan ummanımız bir bizim. Umutlar dergahında mihmanımız bir bizim. Firavunlar bekliyor Kızıldeniz yeniden. Hakimler hakimidir. Rahmanımız bir bizim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.
0: Hadislerin hikayeleri.
2: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alındı ve o gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
3: Bırakın, nereye götürüyorsunuz beni?
4: Zorluk çıkarma, yürü.
3: Bırakın beni, bırakın.
5: Hızlanma, yürü hadi.
4: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
3: Lütfen acı bana Muhammed. Hem sen merhamet dolu bir kalbe sahipsin. Bunu herkes bilir. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Ben fakir biriyim. Fidye verecek malım mülküm yok benim. Ailem de çok kalabalık. Onları beslemesi ne kadar zor bilemezsin. 5 kızım var ve hiçbir işe yaramazlar ama onları beslemek zorundayım. Biliyorum kız çocuklarını en çok sen korursun. Onlara en çok sen değer verirsin. En çok sen acırsın. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarıyorum beni bağışla. Söz veriyorum. Bir daha sana karşı savaşmayacağım. Yıldızlar şahit olsun ki savaşmayacağım. Kalem tuttuğum bu ellerim kurusun ki şiirler söyleyen şu dilim tutulsun ki bir daha seninle savaşmayacağım. Beni affet. Yalvarırım. Beni affet.
2: Allah'ın kutlu elçisi, karşısında ağlayıp sızlayan, küçüldükçe küçülen ve af dileyen bu adamın serbest bırakılmasını söyledi. Onu serbest bıraktılar ve Ebu Azze Mekke'ye geri döndü. Ebu Azze Mekke'ye döndükten sonra verdiği sözü tutmadı. Şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti.
6: Anlat bakalım Ebu Azze. Nasıl kandırdın Muhammed'i ha? Nasıl kurtuldun onun elinden?
7: Benim için çok zor olmadı. Bilirsiniz ağzım iyi laf yapar benim. Onun karşısına çıkardılar beni. Onu görünce yere kapandım, ağlayıp sızlamaya başladım.
8: Sonra ne yaptın?
7: Ne yapacağım? Başladım üstümü başımı parçalamaya.
3: Muhammed beni affet. Söz bir daha sana karşı savaşmayacağım. Çok fakirim ben. Kızlarım var benim.
7: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
6: Boş ver. Köleler seviyor onu.
8: Ve fakirler. Köleler ve fakirlerin efendisi.
6: Kölelerin ve fakirlerin efendisi Muhammed.
7: Kölelerin ve fakirlerin efendisi. Kabul etmeyecekmiş vereceğimiz hiçbir şeyi. Ne kadınlarımızı ne de servetlerimizi. Hatta koysak da bir eline ayı diğerine güneşi. Yine de yıkacakmış kurduğumuz bu düzeni.
6: Çok bekler. Daha bitmedi. Pişman olacak bu yaptıklarına.
8: Evet, pişman edeceğiz onu. Yeni bir ordu toplayacağız. Hem de öyle bir ordu toplayacağız ki bir daha karşımıza çıkamayacak.
2: Aradan bir yıl geçmiş ve müşrikler neredeyse savaş için hazır hale gelmişlerdi. Savaşacak asker sayısını arttırmak için olabildiğince fazla kişiyi ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu maksatla Saffan bin Ümeyye Ebu Azze'nin yanına geldi. Onu savaşması için ikna etmek istiyordu.
9: Hayır Safvan, olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Hem benim ailem ve çocuklarım var. Kim bakacak onlara?
10: Sen rahat ol. Ailen de malın da bize emanet. Elbette aç kalmayacaklar. Onlara hiçbir şey olmayacak. Hem Muhammed kazanırsa zaten aileni buradan kovmayacak mı?
9: Ben...
10: O kazanırsa elde ettiğin bütün her şeyi kaybetmeyecek misin?
9: Bilemedim. Muhammed beni affetmişti. Hem bir daha savaşmayacağıma dair söz verdim.
10: Seni mi affetti? Bu bir utanç. Bu utançla nasıl yaşayacaksın ha? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Bu haldeyken kim senin kızlarınla evlenmek ister ki? Asıl bunun için sen onu affetmemelisin.
9: Ama ben...
10: Yoksa korkuyor musun?
9: Hayır, hayır.
10: Ha, demek korkuyorsun. Ağzın kadar kolların iş yapmıyor demek ki. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
9: Yok, hayır, ondan değil.
10: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor ha? Neden?
9: Tamam, tamam. Çok üstüme gelme. Yeter bu kadar. Savaşacağım.
10: Heh şöyle. Dilin kadar kılıcın da lazım bize.
2: Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak yine Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
11: Biliyorum, söz vermiştim. Biliyorum, bir daha sana karşı asla savaşmayacağım demiştim ama beni zorla getirdiler. İnan bana, zorla getirdiler. Söz, bir daha karşına çıkmayacağım. Bu sondu. Bana güvenebilirsin.
2: Bunun üzerine Allah Resulü, bana verdiğin söz nerede kaldı dedi. Ebu Azze pişkin pişkin sırıtıyor, küçüldükçe küçülüyordu. Hazreti Peygamber gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bir şekilde, hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın dedi. Ebu Azze'nin yalvarmaları, Allah'ın kutlu elçisinin kararlı bakışlarının karşısında eriyip kayboluyor, havada sönüp gidiyordu. Kutlu Nebi, sözünde durmayan, dili ve kalemi zehirli olan bu adamın gözlerinin içine baktı ve mümin bir delikten iki kere sokulmaz dedi. Sonra da Asım bin Sabit'e Ebu Azze'nin savaş suçundan dolayı cezalandırılması talimatını verdi.
3: Hayır, hayır, hayır, hayır yapmayın. Beni bağışlayın. Lütfen beni affedin. Beni kandırdılar. Safvan beni kandırdı. Safvan, Kureyş, neredesiniz? Neredesiniz? Neden burada değilsiniz?
0: Hadislerin hikayeleri.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.

0: Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar. Aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de mis gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Alan razı, satan razı derler. Ama ya Allah razı mı? Helal mi diye hiç düşündük mü? Bugün sokaklara çıkın, alışveriş sitelerine girin, sosyal medyada satış yapanlara bakın.

çaresizliğinden nasıl faydalanırım? İşte bugünün yaygın ticaret dili bu. Peki hep böyle miydi ticaret? Şimdi zamanı biraz geriye saralım. Terazisi şaşmayan, dili yalan söylemeyen, malına haram bulaştırmayan, alemlere rahmet Hazreti Muhammed'den öğrenelim ticaret ahlakını. Acaba o nasıl ticaret yapardı? Şimdi gözlerimizi kapatalım. Bir an kalabalığın, betonun, gürültünün arasından çıkalım. Bizi yoran, uzaklaştıran, unutturan her şeyi geride bırakalım. Ve yavaşça yürüyelim zamanın izinden. Adım adım. Sade sokaklara, toprak evlere, açık kapılara. Gönüllerin birbirine açık olduğu bir zamana. Asr-ı saadete, yani saadetin çağına. Güvenin ve ahlakın yüce temsilcisi olan Resul-i Ekrem, ticaretle meşgul olanlara bir gün seslenir. Ey tüccar topluluğu diye hitap eder. Sesini duyanlar başlarını kaldırır. Gözlerini ona çevirirler. Ve o merhamet dolu ses şöyle der. Allah'tan korkan, iyilik yapan ve dürüst davrananlar hariç, tüccarlar kıyamet günü günahkarlar olarak diriltilecektir. Çünkü ticaret yalnızca kazanç kapısı değil, vicdanın, samimiyetin ve kul hakkına gösterilen özenin sınandığı bir meydandır. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir satıcının buğday çuvalına yaklaşır. Elini buğday yığınının içine daldırır. Alt tarafı ıslaktır. Bu nedir diye sorar. Satıcı yağmurdan ıslandı ya Resulallah der. Cevap kısa ama sarsıcıdır. Bizi aldatan bizden değildir. Onun nazarında dürüstlük kazançtan, etiketlerden, pazarlıklardan daha önce gelir. Zira kazancın bereketi doğru sözle gelir. Efendimiz bir başka sefer şöyle buyurur. Alışveriş yapanlar ayrılmadıkları sürece serbesttirler. Eğer dürüst davranır, kusurları açıklarlarsa alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse o alışverişin bereketi gider. Bugünün pazarlama stratejileri değil mi bu? Bu hakikatin ta kendisi. Ahlak peygamberi sadece sözleriyle değil, fiilleriyle de öğretti ticareti. Satarken, satın alırken ya da alacağını talep ederken nasıl davranmalı? O şöyle der. Satarken, satın alırken, alacağını talep ederken hoşgörülü olan kişiye Allah rahmetiyle muamele eder. Çünkü ona göre kazanç sadece elde edilen para değil, bir gülümseme, bir kolaylık, bir hakkı gözetmekte kazançtır. İslam sadece kar zarar hesabı değil, kalp terazisini de koyar önümüze. Bu terazinin ayarını en iyi Efendimiz yapmıştır. Bir kadın sahabi, yaşlı ve tecrübeli bir tüccar olan Ümmü Beni Enmar, pazarlıkta uyguladığı bir yöntemi sormak için gelir ona. Alışverişte önce düşük teklif verip sonra yavaş yavaş arttırdığını, aynı şekilde yüksekten başlayıp aşağıya inerek satış yaptığını anlatır. Rahmet peygamberi cevap verir. Kayle, böyle yapma. Bir malı almak istediğinde sana verilse de verilmese de gerçek düşündüğün fiyatı söyle. Bu sözler pazarda güvenin, dükkanda dürüstlüğün temelidir aslında. Çarşıda hile değil, ahlak dolaşmalıydı. Mekke panayırlarında, Medine çarşılarında, Şam kervan yollarında bu düsturla ticaret yapıldı. Hatırlayalım, Efendimiz risalet görevinden önce de ticaretle meşguldü. Hazreti Hatice'nin kervanlarıyla Şam'a gitmiş, ticaretini güvenle yapmıştı. Müşrikler bile onun alışverişteki dürüstlüğünü inkar edemezdi. Bu adam yalan söylemez diyorlardı. Çünkü o her tartışta fazla verir, her sözünde doğruyu söylerdi. Öyle ki bir gün şöyle buyurur. Tarttığınızda fazla verin. Yani kazancınızdan değil, vicdanınızdan verin. Tartıda değil, terazide kazanın. Onun arkadaşları da bu yoldan yürüdü. Hicretin ardından Medine'de yeni bir hayata başlayan Abdurrahman bin Avf, kendisine yardım edilmek istendiğinde şöyle dedi. Bana çarşının yolunu gösterin. Zira ticaret sadece zenginlik için değil, özgürlük ve izzet için de bir yoldu.

0: Peygamber Efendimizin yakın dostu Ebu Bekir bile onun yanından ayrılmak istememesine rağmen ticaret yolculuğuna çıktı. Çünkü Allah Resulü ticareti severdi. Helali kazanmayı, emeğin değerini bilirdi. Sahabeler onun izinden gitti. Şam'a, Yemen'e, hatta Afrika kıyılarına kadar gittiler. Sadece mallarını değil, güzel ahlaklarını da götürdüler. İşte böyleydi onun ticaret anlayışı. Dürüst, açık, güvenilir. Sözünde duran, ölçüsünü tartısını sağlam tutan, fiyatı değil, insanı önceleyen. Bugün bizden istenen de bu değil mi? Sadece satmak değil, kazandığımız kadar nasıl kazandığımıza da bakmak. Zamanın ötesinden döndük geldik bugüne. Toprak sokaklardan beton caddelere. Bundan yüzyıllar önce bir çarşının ortasında öğrendik ticaretin ne olduğunu. Bugün buradayız, aynı yoldan yürüyenler olarak. Bugün bizler Peygamberimizin dürüstlük ve iyilikle ördüğü yolda yürüyenleriz. Biliyoruz ki ticaret sadece kazanç değil, güven ve samimiyetle olur. Küçük bir tebessüm, içten bir söz, her alışverişte bereket getirir. Ve Allah'ın razı olduğu ticaret, kalpleri ferahlatan kazançtır. O yüzden dürüst olalım, kolaylık gösterelim, doğru söyleyelim. Çünkü gerçek kazanç, vicdan huzurudur. Hasılı unutmayalım. Alan razı, satan razı. Peki ya Allah razı mı?
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında yükleri taşıma vazifesini gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar, ganimetten çaldığı bir aba buldular.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana kapısı en yakın olan komşunla buyurdu.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim. Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bazı geceler vardır. Takvimlerde sadece bir tarih değil, bir milletin hafızasına, bir vatanın vicdanına, bir neslin istikbaline emanet unutulmaz zaman dilimleridir. İşte 15 Temmuz sadece yaşanmış bir gecenin değil, imanın korkuya, sadakatin ihanete, birliğin tefrikaya galip geldiği büyük imtihanın adı. O gece yalnızca kurumlar, binalar ya da şehirler değil, milletimizin birliği, devletimizin bekası, istiklalimiz ve istikbalimiz hedef alınmıştı. Karanlık yalnızca gökyüzünü değil, aziz milletimizin yarınlarını da örtmek istedi. Fakat şer odakları vatanımızın ve milletimizin asırlardır ezanla yoğrulduğu, Kur'an'la istikamet bulduğu, duayla güçlendiği, şehitlerle hemhal olduğu hakikatini unutmuşlardı. Nitekim o gece minarelerden yükselen salyalar, milletimizin ortak vicdanını ayağa kaldıran, kalplerimizi aynı duada buluşturan, ümitlerimizi yeniden yeşerten kutlu bir çağrıydı. O gece ezanlar semaya yükseldi, dualar arşa yöneldi, kalpler aynı niyette birleşti. Ve millet fedai canı şeref sayarak vatanı için ölüme yürümeyi seçti. Zira inanmışlardı, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. İman etmişlerdi, vatan ezanın hürce okunduğu sema, bayrağın şerefle dalgalandığı ufuk, çocukların güvenle büyüdükleri yarındır. Annenin duası, şehidin emaneti, milletin haysiyetidir. O gece tanklar yürüdü, jetler ve silahlar milleti ve devleti hedef aldı. Fakat hiçbir güç imanla kıyama durmuş, kahramanca meydanlara koşmuş, tehditlere boyun eğmemiş, kurşunlara siper olmuş asil milletimizin iradesini teslim almaya muktedir olamadı. Çünkü o gece Allah'a tevekkül eden, hakkın yanında dimdik durmak isteyen, birbirlerine gönülden güvenen, şüphe etmeden omuz veren imanlı bir millet vardı karşılarında. Milletimiz bildi ki can da onundur, mülk de. Vatan da ondan emanettir, devlet de. Şehadet, bir annenin duasında, bir babanın vakarında, bir gencin cesaretinde, bir milletin secdesinde yeniden anlam buldu o gece. O gece toprağa düşen aziz şehitlerimiz, bu toprakların istiklaline canlarıyla mühür vuran kutlu emanetler. Kahraman gazilerimiz ise fedakarlığın, sabrın, metanetin ve milletin çelik ve imanlı iradesinin yaşayan şahitleridir. Bugün 15 Temmuz'u anmak sadece geçmişi hatırlamak değildir. Birliğimizi korumaktır, kardeşliğimizi büyütmektir. Fitneye karşı basireti, ayrılığa karşı muhabbeti, nefrete karşı merhameti her şartta diri tutmaktır. Zira inandık ve iman ettik. Bir milleti ayakta tutan yalnızca sahip olduğu imkanlar değil, asıl güç imandır, ihlastır, vahdettir, vefadır, kardeşliktir, millet olma şuurudur. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kadir-i mutlaktan niyazımız odur ki milletimiz bir daha böyle bir imtihana maruz kalmasın. Kalplerimiz imanla diri, vicdanlarımız merhametle zengin, gönüllerimiz kardeşlikle bir olsun. Birliğimiz daim, beraberliğimiz kaim, devletimiz payidar olsun. Bayrağımız kıyamete kadar göklerde dalgalansın, ezanlarımız ebediyen semalarda yankılansın. Zira inandık ve iman ettik. Allah'a güvenen, hakka sarılan, birlik ve kardeşliğini koruyan bir millet için en karanlık geceler bile rahmetin aydınlığına gebedir. Ve sabırla bekleyenlere her imtihanın ardından vaat edilen umut mutlaka doğacaktır. ...15 Temmuz'u unutmadık. Unutmayacağız. Çünkü hatırlamak... ...yalnızca geçmişi anmak değil... ...milletçe... ...aynı istikamette yürümeye... ...devam etmektir.
0: Burası... ...Diyanet... ...Risalet Radyo. Çağları aşan... ...kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ec'alni muhlisan lek ve ehli fi kulli sa'atin fid dunya vel ahire. Ya zel celali vel ikram.
3: Ey yücelik ve ikram sahibi, her şeyin Rabbi olan Allah'ım. Bizi dünya ve ahirette her an sana ihlas ve samimiyetle bağlı kıl. Riya, gizli yapılması gereken amel ve ibadetleri başkalarının görmesi amacıyla açıktan yapmaktır. Riya, kişinin inandığı gibi hareket etmemesidir. Özü ve sözü bir olmamasıdır. Dünyevi çıkar peşinde koşmasıdır. İnsanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmasıdır. İnsan ilişkilerinde başkalarının beğenisini kazanmak için çalışmasıdır. Saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. Müminler riyadan şiddetle sakındırılmıştır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namazlarını ciddiye almayıp gösteriş yapanları, ibadetlerine riya karıştıranları kınamaktadır ve şöyle buyurmaktadır. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ki namazlarıyla gösteriş yaparlar. Bu kişiler namazlarını şuurla, samimiyetle kılmayanlardır. Namazlarında gevşeklik gösterenlerdir. İbadetlerde asıl olan ihlasla yapmaktır. Sevgili Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, dininde samimi, ihlaslı ol ki az amel bile sana yetsin tavsiyesinde bulunmuştur. İbadetlerde önemli olan çok yapılması değil, ihlasla ve huşu içerisinde yapılmasıdır. Kişinin samimi olarak yalnızca Rabbinin rızasını gözeterek yaptığı ameller, riya için yaptığı amellerin karşısında elbette ki çok değerlidir. Niyette asıl olan dille ifade edilen değil, kalpte yer edendir. Yüce Allah hem ibadetlerimizde hem de davranışlarımızda samimi olmamızı, kalbimizle dilimizin tutarlı olmasını ister. Sevgili Peygamberimiz ihlasla ve samimiyetle yapılan davranışları övmüş, arkasında samimi bir niyet bulunmayan, gösteriş, şöhret, çıkar ve riya amacıyla yapılan davranışları asla onaylamamıştır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır. Riya, imanla asla bağdaşmayan bir tutumdur. İnanan bir insanın gerek Cenab-ı Hak, gerekse diğer insanlarla ilişkilerinde samimi ve dürüst olması gerekir. Sevgili Peygamberimizin şu duasıyla Rabbimize her an sığınmamız gerekir. Allah'ım, fakirlik

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah Teala katındaki değerini okuyorduk. Bu genel başlık altında İsra ve Miraç hadisesini okuyorduk. Şurada kaldık. Ve emma kavluhu Aişete ma fekattu cesedehu fe Aişetu lem tuhaddis bihi an müşahedeti لِأَنَّهَا لَمْ يَكُنْ هِيْنَ اِذٍ زَوْجَهُ وَلَا ف۪ي سِنِّ مَنْ يَزْبُطُ وَلَعَلَّهَا لَمْ تَكُنْ وُلِدَتْ بَعْدُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْإِسْرَاءِ مَتَاكَا. Müellifimiz bu olay hakkında, İsra ve Miraç olayı hakkındaki her sözü değerlendiriyor. Her sözü izah ediyor bize. Miraç hadisinde Hazreti Aişe'nin şu sözünü okumuştuk, hatırlayalım. Allah'ın Resulü'nün vücudu yataktan ayrılmadı. Değil mi? Onun rivayetinde böyle bir ifade geçiyor. Yataktan ayrılmadı. Halbuki Hazreti Aişe, diyor müellifimiz, bu hadiste yaşadığı bir olayı anlatmamıştır. Neden? Çünkü Miraç olayı meydana geldiğinde Hazreti Aişe daha Peygamber Efendimizle evlenmemişti. Tekrar hatırlayalım. Miraç nerede oldu? Mekke'de oldu. Peygamber Efendimiz Hazreti Aişe ile ne zaman evlendi? Hicretten sonra. Bunu da hatırımızda tutalım. Hatta o vakit Hazreti Aişe duyduğunu aklında tutacak yaşta bile değil. Yani Miraç olduğu vakit Mekke'de Hazreti Aişe küçüktü. Miraç'ın ne zaman olduğu konusundaki farklı görüşler bulunduğunu biliyoruz. Bütün bu görüşleri dikkate aldığımızda Hazreti Aişe'nin daha o sırada dünyaya gelmediğini söyleyebiliriz. Neyi anlatıyor o zaman? Duyduğunu anlatıyor. Diğer sahabiler anlatıyor Medine'ye hicret edince. Hicretten sonra Miraç olayını anlatmışlardır Medine'de bulunanlara. Onlar da bu muhacir kardeşlerinden Miraç olayını duymuşlardır. Dediğim gibi onlara itimat ettikleri için, birbirlerine itimat ettikleri için. Ya mesela diyor ki biri, bir gün Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu diyor. Mekke'den gelen bir zat, muhacir. Medineliler demiyor ki ne zaman, kimden duydun, gördün mü? Böyle bir şey yok. Buna ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü yalan söylemek diye bir adet yok o zaman. Böyle şey yok. فَاِنَّ الْاِسْرَاءَ كَانَ ف۪ي اَوَّلِ الْاِسْلَامِ عَلَى قَوْلِ الزُّهْرِ وَمَنْ وَافَقَهُ بَعْدَ الْمَبْعَسِ بِعَامٍ وَنِصْفٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ فِي الْهِجْرَةِ بِنْتُ نَحْوِ سَمَانِيَةِ اَعْوَامٍ. İbn-i Şihab el-Zühri var. Muhammed İbn-i Şihab el-Zühri. Tabi'in ulemasında çok büyük bir alim. Büyük bir muhaddis ve büyük bir siyer alim. Ömer İbni Abdülaziz'in Peygamber Efendimiz'in hadislerini toplaması, derlemesi için emir verdiği kişilerden biri. Bu zatın görüşünü ve onun gibi düşünenlerin görüşlerini dikkate aldığımızda, Zühri'nin ve onun gibi düşünenlerin görüşlerini dikkate aldığımızda, Miraç hadisesinin çok önceleri meydana geldiğini, peygamberlikten 1,5 yıl sonra Mekke'de meydana geldiğini söyleyebiliriz. Böyle bir rivayet var. Hazreti Aişe, Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde 8 yaşlarındaydı. Yani böyle bir olayı duyup öğrenecek yaşta değildi henüz. Ve katkıyla kânel isra'u lihamsin. Miraç olayının ne zaman meydana geldiğini tespit etmeye çalışıyor müellifimiz. Ve kıl kablel hicreti bi ami vel eşbehu ennehu li hamsi. Miraç'ın hicretten kaç yıl önce meydana geldiği konusunda farklı görüşler var dedik ya.
hicretten 5 yıl önce meydana gelmiştir diyenler var. Hicretten 1 yıl önce meydana gelmiştir diyenler var. En doğrusu hicretten 5 yıl önce meydana geldiğidir diyor müellifimiz. Bu konudaki rivayetlerin en güveniliri budur. Hicretten 5 yıl önce. Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmeden 5 yıl önce Miraç olayı meydana gelmiştir. Bu daha doğrudur diyor. Vel hucceti lizalik tetulü ve leyset min garadına. Müellifimiz bu kadar açıkladıktan sonra diyor ki, bu konudaki delilleri saymaya kalkarsak sözü uzatırız. Zaten konumuz da bu değildir. Konumuz bu değildir. Bu kadarla yetinelim diyor yani bilgi olarak. Feiza lem tuşahid zalike Aişe delle ala enneha haddeset bizalike an gayriha felem yuraccah haberuha ala haberi gayriha. Şimdi biz şunu biliyoruz diyor müellifimiz. Miraç hadisesi olduğunda Hazreti Aişe annemiz Efendimizin yanında değildi şüphesiz. Tamam. Şu halde onun ben Resulullah'ın mübarek vücudunun yatağından ayrıldığını hissetmedim sözü ne anlama geliyor? Peki bu ne demek? Yalan mı söylüyor Hazreti Aişe? Hayır, bu yalan değil. Bunu şöyle izah etmemiz lazım. Hazreti Aişe Miraç hadisini bir başka sahabiden duymuş ve onu rivayet etmiştir. Kendisinin duyması mümkün değil bizzat Efendimiz'den o zaman yani. O sahabi Peygamber aleyhisselamın mübarek vücudu yatağından ayrılmadı demiş. Hazreti Aişe'ye rivayet eden o zat. Çünkü o da birinden duyuyor. Mübarek bedeni yatağından ayrılmadı demiş. Hazreti Aişe de bunu söylemiştir. Yani duyduğunu nakletmiştir. Yoksa Hazreti Aişe benim yatağımdaydı işte benim yanımdan gitti filan gibi bir şey söylemiyor. Öyleyse Hazreti Aişe'nin rivayeti bir başka sahabinin rivayetine tercih edilemez. Çünkü Hazreti Aişe bunu bir başkasından duymuş ve onu nakletmişti. Yani biz bu konuda Hazreti Aişe'nin rivayetini daha muteber sayarız diye bir şey söylenemez diyor. Bizzat yaşasaydı eyvallah. Ve gayruha yekul, yekulu hilafehu mimma veka nassan fi hadisi ümmühaniyim. Gayrihi. Gerek Peygamber Efendimizin amcasının kızı Ümmü Hani'nin rivayetinden, gerekse başka sahabilerin rivayetlerinden anlaşılan şudur. Başka bir sahabi de Hazreti Ayşe'nin söylediği,

dediğinin aksini söylemektedir. Onun söylediğinin aksini söylemektedir. Ve eydan feleyse hadisu Aişe radıyallahu anha bis sabit vel ahadisul uhari esbet. Hazreti Aişe'nin sözü nasıldı? Bir daha söyleyip Resulullah'ın bedeninin yatağımdan ayrılmadığını hissettim demişti, değil mi? Böyle bir şey. Muhaddisler diyorlar ki bu hadisin senedi zayıftır. Hazreti Aişe'nin rivayet ettiği bu hadisin senedi zayıftır. Bu ne demek sevgili kardeşlerim? Bu şu demek. Bu hadisin senedinde Muhammed İbni İshak adlı bir ravi var. Meşhur siyer alemi. O güvenilir bir ravi sayılmıyor. Hadisçiler o kadar sağlam adamlar ki sırf siyerle meşgul olanları güvenilir bulmuyorlar. Adam hadisle meşgul olacak, hadisçi olacak. Hazreti Aişe'nin rivayet ettiği hadisin senedi bu yüzden zayıf kabul ediliyor. İbni İshak da, Muhammed İbni İshak o hadisi rivayet ettiği için yok diyorlar. Biz bu hadisi muteber saymayız, zayıftır diyorlar. İnkar etmiyorlar da zayıftır diyorlar. Zayıf hadis yok demek değildir. Asılsız demek değildir. Asılsız rivayeti ne diyoruz? Mevzu diyoruz. Mevzu uydurma demek. Zayıf başka. Yani aslı var. Aslı var da o kadar kuvvetli değil demek. Dolayısıyla o hadis sahih değildir. Başka sahabilerin rivayet ettiği Miraç hadisi Hazreti Aişe'nin rivayet ettiği hadisten daha sahihtir. Hazreti Aişe'nin rivayet ettiği hadisten diğer sahabilerin rivayet ettiği hadisler daha sahihtir. Bu Hazreti Aişe için bir kusur mudur? Hayır, ne münasip. Çünkü Hazreti Aişe gördüğü bir olayı anlatmıyor, duyduğu bir olayı rivayet ediyor. Onun için bu hadis terimlerine bu açıdan dikkat edelim. Velesna nani hadise ümmühanin ve ma zükiret fihi Hatice. Başka sahabilerin rivayeti daha sahihtir dedik ya. Yani Hazreti Aişe'nin rivayetinden başka sahabilerin rivayeti daha sahihtir dedik ya. Bunu söylerken Ümmü Hani'nin ve Hazreti Hatice'nin rivayet ettikleri hadisleri kastetmiyoruz. Başka sahabilerin rivayetlerinin daha sahih olduğunu söylüyoruz. Ümmü Hani ve Hazreti Hatice'nin rivayetleri sahih kitaplarda bulunmamaktadır zaten. Evet. Ve eydan fakat ruviye fi hadisi Aişe'te ma fekattü ve lem yedhul biha el nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem illa bil Medine. Biz bu sözde Hazreti Aişe'nin Resulullah'ın bedeninin yatağından ayrıldığını hissetmedim demesini de kastetmiyoruz. Bunu da kastetmiyoruz. Şu kesin olarak bilinmektedir ki Miraç olduğunda Fahri Cihan Efendimiz daha Hazreti Aişe ile evlenmemişti. Onlar Medine'de evlendiler ve Miraç Mekke'de olmuştur. Ve kullu haza yuvehhinuhu velillezi yedullu aleyhi sahihu kavliha innehu bi cesedihi li inkariha en tekune rüyahu li rabbihi rüya aynin velev kânet indaha menâmen lem tünkirhu. Efendimiz diyor ki bu yukarıdan beri naklettiğimiz rivayetler şunu gösterir. Hazreti Aişe'den nakledilen bedeni yatağımdan ayrılmadığı şeklindeki rivayet zayıftır. Hatta yine Hazreti Aişe'den rivayet edilen bir başka hadis daha vardır. O da bu hadisin zayıf olduğunu gösteriyor. Yani Hazreti Aişe'nin o şimdi işaret ettiğimiz hadisi bundan daha sahihtir. O hadiste Hazreti Aişe Miraç'ın bedenle olduğunu söylemiştir. Bazılar diyorlar ki Hazreti Aişe Miraç rüyada olmuştur diyor. Evet doğru, böyle bir rivayet var. Mevlevimiz diyor ki rüyada değil bedenle olmuştur diye de bir rivayeti vardır. O rivayet daha sahiptir. Miraç olayının bedenle olduğunu Hazreti Aişe de rivayet etmiştir. Evet, o hadiste Hazreti Aişe Miraç'ın bedenle olduğunu söylemiştir dedik. Ama Fahri Kainat Efendimizin Rabbini baş gözüyle görmediğini, kalp gözüyle gördüğünü söylemiştir.

0: Yani bu gözle, baş gözü dediği bu. Şu gözlerle değil, kalp gözüyle manem görmüştür demiştir. Şayet Ayşe annemiz Miraç'ın bedenle değil de rüyada olduğunu söylemiş olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala'yı baş gözüyle gördüğünü reddetmezdi. Baş gözüyle gördüğünü reddetmezdi. Çünkü rüyada Cenab-ı Hakk'ı baş gözüyle görmüş olmaya itiraz etmez Hazreti Ayşe annemiz. Yani insan rüyada şu gözleriyle ben Allah Teala'yı gördüm demiş olabilir. Olabilir. Rüya bu, olur. فَاِنْ قِيلَ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى مَا كَزَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَى فَقَدْ جَعَلَ مَا رَعَاهُ لِلْقَلْبِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ رُؤْيَا نَوْمٍ وَوَحْيٌ لَا مُشَاهَدَةُ عَيْنٍ وَحِسِّ. Şayet Necim suresinin 11. ayetinde geçen şu ifade vardı ya, gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Ayeti kerimede böyle geçiyor. Bu ayete bakarak şöyle denirse şayet, Cenab-ı Hakk'ın görülmesi gözle olmamıştır, kalple olmuştur denirse, bu da Miraç'ın uykuda olduğunu gösterir. Böyle denirse, قُلْنَا يُقَابِلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى فَقَدْ اَضَافَ الْاَمْرَ لِلْبَصَرِ. Buna cevabımız şöyle olur. Necim suresinin 17. ayeti kerimesi olan göz ne şaştı ne de haddinden aştı ayeti Allah Teala'yı görme işinin gözle olduğunu göstermektedir diyor müellifimiz. Göz ne şaştı ne de haddinden aştı ifadesi Allah Teala'yı görme işinin gözle olduğunu göstermektedir. Fakat kâle ehlü tefsir fi kavlihi teâlâ mâ kezebel fuâdu mâ râ'a ey lem yüvehhimil kalbu el ayne gayrel hakika bel sadaka rü'yeteha. Tefsir alimlerimiz Necim suresinin 11. ayeti kerimesi olan gözün gördüğünü kalp yalanlamadı ayetini şöyle açıklıyorlar. Ayet-i Kerime öyle. Gözün gördüğünü, yani Miraç'ta gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Ayetini şöyle açıklıyorlar. Göz görmedi demiyor. Tam aksine göz açıkça gördü diyor. Evet. Böyle açıklıyor müfessirler. Kalp göz görmedi demiyor. Tam aksine göz açıkça gördü diyor. Ve kıyle مَا اَنْكَرَ قَلْبُهُ مَا رَأَتْهُ عَيْنُهُ. Bu görüşü şöyle dile getirenler de olmuştur. Resulullah'ın gözünün gördüğü şeyi kalp inkar etmemiştir. Tam aksine onu gördüğünü söylemiştir. Şimdi burada müellifimiz böyle bir temas etti geçti. Aslında bunu geniş geniş ele alacak. Allah Teala'yı Peygamber Efendimiz gözüyle gördü mü görmedi mi meselesini Miraç'ta izah edecek. İnşallah önümüzdeki derste bunu geniş geniş okuyacağız. Sevgili kardeşlerim, Miraç hadisesi Efendimizin en büyük mucizelerinden biridir. Kur'an-ı Kerim mucizesinden sonra Efendimizin en büyük mucizesidir diyebiliriz. Onun için bu olayı çok dikkatle takip etmemiz gerekir. Çünkü günümüzde istismar ediliyor. Bilen bilmeyen konuşuyor. Böyle olmayalım. Uyanık olalım. Dinimizi kendi kaynaklarımızdan öğrenelim. Ve yaşayalım. Yüce Rabbim dinimizi en güzel şekilde yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bizleri ve evladu iyalimizi salih kullarından eylesin. Hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Uzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de, Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mali Cihat. Enes'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin. Kadın erkek İslam ümmetinin gönüllerini coşturarak onları cepheye koşturan amillerden birisi serzeniş ve tehdit yüklü şu ayet olmalıdır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz oymak veya boy, kazanıp biriktirdiğiniz servetler, kötüye gitmesinden endişe ettiğiniz ticaret, hoşlandığınız konutlar size Allah'tan ve onun elçisinden ve onun yolunda cihad etmekten, mücadele vermekten daha gönül bağlayıcı geliyorsa, bekleyin o zaman Allah emir ve iradesini açığa vuruncaya kadar. Allah günaha gömülüp gitmiş bir topluluğa asla hidayet etmez. Hazreti Ali'nin hilafet devrinde Mısır valiliği yapmış olan Medineli sahabi Kays bin Sa'd'ın Tebük gazvesinde güç durumda kalan orduyu kestiği develerle doyurduğu, hatta bu yüzden borçlandığı bilinir. İmkanlarını Allah için seferber eden bu cömert komutan sahabi yaptığı şu duasıyla da Müslümanlara örnek olmuştur: Allah'ım beni malla rızıklandır. Zira faaliyet, iş ve hizmet üretmek ancak mal ile gerçekleşiyor. Çalışmak, uğraşmak, çabalamak, cehd ve gayret göstermek anlamına gelen cihad, İslam dinini yükseltmek, ilahi kelimetullah, ilke ve değerlerini koruma ve kollama uğrunda maddi manevi imkanları kullanmak ve feda etmek demektir. Cihad kavramı sadece düşman güçlerine karşı cephede verilen fiili askeri mücadeleyi ifade etmez. Cihadın aynı zamanda dil, el-cihad, el-lisani, eğitim, öğretim, İlmi kültürel, el cihad et talimi, iktisadi, el cihad el mali ve nefsin, egonun isteklerine karşı yapılan tür ve kısımları vardır. İslamiyeti ikame ve ihya namına icra edilen her türlü faaliyet, gereği gibi tanınıp yayılması için gösterilen zihni, bedeni, mali, iktisadi, siyasi ve içtimai her türlü gayret cihad kapsamında değerlendirilir. Cihadın hedefi ülkeleri istila edip yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koymak değil, dünyanın refah ve saadetini sağlamak, insanca ve Müslümanca yaşamanın önündeki engelleri kaldırmak, hür iradeleriyle Müslüman olmak isteyenlere müsait ortamı hazırlamaktır. Nitekim Yüce Kur'an, İslam'ın yaşayabilmesini ve varlığını sürdürebilmesini iki temel esasa bağlar: cihad ve tefakkuh. İlim, dini ciddiyetle ve derinlemesine anlamak, içtihat. Cihat ve içtihat ruhundan mahrum bir toplum, zillet ve esarete mahkum demektir. Tabii günümüz şartlarında burada içtihatla daha ziyade ortaya çıkan ve Müslümanların gündemine oturan problemlere çözüm yolu bulma çabası kastedilir. Şüphesiz barış esas olandır. Dirlik ve düzenlik içinde dinin icablarını yaşamak, istenen ve beklenen bir hayat tarzıdır. Ölümü temenni etmeyin ve düşmanlarla karşılaşmayı temenni etmeyin uyarısında bulunan da Resul-i Ekrem'dir. Ne var ki fitnenin, yani insan hak ve hürriyetlerinin önünde baskı ve engelin olması halinde ise onunla mücadele edilmesi gerekir. Ayrıca düşman güçlerine karşı caydırıcı olmak üzere askeri hazırlık yapılır. Hazrol cenge, eğer istersen sulhu salah sözünün hikmeti de budur. Allah Teala şöyle buyurur: onlara, düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Böyle yapmakla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Resul-i Ekrem de onlara, düşmanlarınıza karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayınız. Dikkat edin, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır. Bu hadiste geçen atmak, rami kelimesi, ok atmak ve silah kullanmak demektir. Şüphesiz bu, çağın icabına göre düşman güçlerinin saldırıları karşısında onlara karşı koyabilecek ve onlardan üstün kılacak tank, uçak, uçak savar, tank savar, top, füze gibi her türlü savaş malzemesi ve mühimmatını içine alır. Aynı kökten dilimizde kullanılan mermi kelimesi de atılan demektir. ayrıca ekonomik güç, kara ve demir yolları, her türlü altyapı hazırlığı söz konusu kuvvet için olmazsa olmaz temel unsurlardır. Ayrıca Resul-i Ekrem, ben rahmet peygamberiyim. Bıçak kemiğe dayandığındaysa savaş, mücadele meydanlarının peygamberiyim buyurur. Yapılan araştırmalara göre Resul-i Ekrem 27 gazveye katılmış ve bunların 9'unda fiilen savaşmıştır. Savaş meydanlarında Resul-i Ekrem tarafların insan kaybının en az olabilmesi için gereken tedbiri aldığından Müslümanların şehit sayısı 150'yi, düşmanların zayiatı ise 250'yi geçmemiştir. Demir bir sapan ve bir ziraat aleti gören sahabi Ebu Ümame el-Bahili, Resulullah'tan şu hadisi işittiğini söyler. Bu alet bir kavmin evine girerse Allah oraya zilleti sokar. Ziraatle iştigalin sair dini vezaifi ifaya mani olması veya sınır boylarında vatani görevini yapanlara yönelik bir uyarı şeklinde açıklanır. İbn Hazm'ın ifadesiyle bu cihattan alıkoyan zirai meşguliyettir. İmam Buhari'nin ziraat aletiyle iştigalin veya meşru sınırı aşmanın akıbetinden sakındırılan şeyler bab başlığı altında bu rivayeti zikretmesi hadisin bu manada anlaşılması gerektiğine işaret eder. Meşhur İslam alimi Muhammed Hamidullah'ın şu açıklaması ekonomik gücün cihatla olan ilişkisini ortaya koyması bakımından önemli bir örnek teşkil eder. Müslüman Mekkeliler hicret edince Mekkeli müşrikler Müslümanların bütün menkul ve gayrimenkul mallarını hırsızlar gibi almışlardı. Peygamberimiz Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali vesaire bütün Müslümanların mallarını Mekkeliler gasp etmişlerdi. Bunun için Müslümanların Mekkelilere karşı malları vesaire ile ilgili olarak mücadele etmeleri gayet haklıydı. Sonra Mekkeliler ticaret kafilelerinin Mısır, Suriye, Irak gibi Kuzey memleketlerinde elde ettikleri gelirleri İslam aleyhine silah olarak kullanıyorlardı. Bu bakımdan Müslümanların Mekkelilerce yapılmak istenen bu ticarete mani olmaları gerekiyordu. Peygamberimiz Mekkelilerle ilişkilerinde ya savaş yolunu seçer ya da Medinelileri savaştan caydırmak için ekonomik baskı uygulayabilirdi. İsteseydi Mekke'ye ordu gönderir, Mekkelilerle savaşır, onları öldürebilirdi. Fakat Peygamberimiz bunu istemedi. Ve dedi ki, belki bugünkü Mekkeliler İslam'ı kabul etmeyebilirler. Fakat yarın çocuklarının İslam'a girmeleri mümkündür. Bunun için Mekkelileri ve çocukları öldürmek yerine kendilerine iktisadi baskı yaparak Müslümanların hasmı olmalarını önlemek istedi. İşte bundan dolayı kuzey yolundan Mekkeli kafilelerin geçmesini men etti. Öyle ki ticaretleri aksadı ve Mekkeliler fakirleştiler. İşte bu süreç sonunda Müslümanlarla cepheleşmeden vazgeçtiler. Şu ayeti kerime bu konu hakkında son talimat olsun. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yakın olmak için yol, vesile arayın. Ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum, dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.

İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayet indi.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hanımları içerisinde Hatice'yi radıyallahu anha kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona, sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvağı küçüğüne uzattım. Bana Cebrail tarafından büyüğüne ver denildi. Ben de büyüğüne verdim.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi." Enes radıyallahu anh anlatıyor. "Amcam Enes bin Nadr, Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa, onlara neler yapacağımı Allah görecektir," dedi. Uhud Savaşı olup da,

Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim," dedi. Müşriklere işaret ederek de, "Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım," dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, "Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki cennet işte şurada. Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum," dedi. Sa'd dedi ki, "Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım." Hadisi rivayet eden Enes, "Amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi," dedikten sonra şu ayeti okudu: "Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi." Ve şöyle söyledi: "Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Salaların şahit olduğu, tarihi değiştiren bir direniş günüdür 15 Temmuz. Milletçe yeniden doğuştur. Üzerinde yaşadığımız vatan sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Ecdat diyarıdır, şehitler emanetidir. Geleceğe sağlam adımlarla yürümek için bağrına yaslandığımız, uğruna canımızı verdiğimiz topraktır. Bizler tarih boyunca vatanımıza muhabbetle ve sadakatle bağlandık. Mukaddesatımız uğruna gözümüzü kırpmadan şehadete yürüdük. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda fakirlik ve imkansızlık içinde benzersiz bir varoluş mücadelesi verdik. Fakat hiçbir zaman geri çekilmedik. İman dolu göğüslerimizi nice hayasız akınlara siper ettik. Allah'ın inayeti ve yardımıyla, cesaretimizle, fedakarlığımızla büyük zaferler kazandık. ...15 Temmuz 2016 tarihindeki ihanet girişiminde de Allah'ın rahmet ve inayetini bizden esirgemediğini bir kez daha müşahede ettik. Zira bizi millet yapan ve o gecenin karanlığından aydınlığa çıkaran en büyük gücümüz Allah'a olan sarsılmaz imanımızdır. Ondan gayrı hiçbir güce boyun eğmeme irademizdir. 15 Temmuz gecesi sabaha kadar okuduğumuz salalar, getirdiğimiz tekbirler, tesbihat ve yakarışlar, dünyanın dört bir tarafından milletimizin selameti için el açıp yalvaran mümin kardeşlerimizin dualarıyla birleşti. O gece genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milletimiz, devletiyle el ele vererek birlik, beraberlik ve büyük bir dayanışma sergiledi. Aziz milletimiz, tek yürek, yek vücut devlet büyüklerimizin çağrısıyla vatanını, hakkını, hukukunu, özgür iradesini, istiklal ve istikbalini savunmak

için dilinde tekbir, kulağında sala sesleri, kalbinde şehadet arzusuyla meydanlara akın etti. Adeta bir destan yazıldı meydanlarda. Rabbimizin yardımıyla birlik ve beraberliğimize, istiklal ve istikbalimize karşı girişilen hain saldırıya hep birlikte dur dedik. İmanımızdan ve vatan aşkımızdan aldığımız o muazzam ruhla hain emelleri boşa çıkardık. Feraset, basiret ve sekinetimizle büyük bir felaketin eşiğinden döndük. 15 Temmuz gecesi maruz kaldığımız işgal girişimi din kisvesine bürünmüştü. Sureti haktan görünen ama batıla hizmet eden FETÖ terör örgütü, imanımızı, ahlaki hassasiyetimizi, peygamber sevgimizi, zekat ve sadakamızı, kurbanlarımızı, hasılı tüm dini değer ve kavramlarımızı istismar etti. Kendi menfaati uğruna, milletimizin varlığına, birlik ve beraberliğine, ülkemizin geleceğine kastetti. Bu hainler, evlatlarımızı ailelerinden kopararak, yüreklerinden vatan sevgisini, ümmet şuurunu söküp atmaya kalktı. Barış ve ıslah adı altında dini duyguları sömürerek, aslında insanımızı bir güvensizlik girdabına sürükledi. Halbuki Peygamberimizin ifadesiyle, Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende oldukları kişidir. Mümin, canları ve malları hususunda insanların kendisinden emin oldukları kişidir. Bizim bir tek harfi bile değişmemiş kitabımız, hayatı bütün berraklığıyla bilinen peygamberimiz, temel ilkeleri apaçık ortada olan bir dinimiz vardır. Rüyalarla, gizemlerle, sinsi planlarla bu dine aykırı, sözde İslami bir dünya kurgulamaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaklardır. Unutulmamalıdır ki Allah ve Resulünü anarak kirli emelleri uğruna dinimizi istismar edenlerin sonu daima hüsrandır. Bu hüsran onları dünyada zillet, ahirette ise azap olarak yakalayacaktır. 15 Temmuz'u bir daha yaşamamak için bizlere düşen öncelikle din gibi yüce bir hakikati şahıslar üzerine inşa etmemektir. Aklımızı, irademizi, vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmemektir. İslam'ı sahih kaynaklarından, iyi niyetli ve güvenilir ellerden öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi rehberliğinde yaşamaktır. Sahabe neslinden günümüze kadar Müslümanların büyük çoğunluğunun üzerinde yürüdüğü mutedil yolun dışında kalan bütün anlayışların sırat-ı müstakimden sapma anlamına geldiğini bilmektir. Bizi Allah'a kulluk yerine kendine kul olmaya çağıranlara itibar etmemektir. Yüzyıllar boyunca topraklarımızda oluşan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip çıkmaktır. Ey Rabbimiz! Dinimizin, devletimizin, milletimizin ve alem-i İslam'ın bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici beladan bizleri muhafaza eyle. Fitne ateşiyle bizi yakmak isteyenlere, izzetimize, şerefimize ve kardeşliğimize göz dikenlere fırsat verme. Birliğimize, dirliğimize, muhabbetimize gölge düşüren nifaktan, tefrikadan ve şiddetin her türlüsünden bizleri koru. Sana inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini, kuvvet ve rahmetini esirgeme. Bu aziz vatanın bekası uğruna can veren şehitlerimize rahmet, yaralarını bir istiklal madalyası gibi bedenlerinde taşıyan gazilerimize şifalar ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Onlara layık bir nesil olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu

0: Anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse, yatağı üzerinde bile ölse, Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir cenaze için namaz kılanların sayısı 100'e ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse güzelce abdest alırsa eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölümün başlığı Allah'tan korkmak. En son kaldığımız hadis 409 nolu hadis. Van Ebi Zerren, Hazreti Ebu Zer'den gelen bir rivayet, radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnni ara, ben görüyorum, ma la teravne, sizin görmediklerinizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öteden haber alan, yani nübüvvete mazhar olan son peygamber idi. Dolayısıyla vahiy ile irtibatı var ve kendisine yer yer Cenab-ı Hak ayetlerinden gösteriyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle, لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. O, yani Allah'ın Resulü, Cenab-ı Hakk'ın en büyük ayetlerinden bazılarını gördü diye haber veriyor. Nitekim bu gördüklerini de kendisine saklamamış, ümmetiyle paylaşmış. Bu onun vazifesi. Cenab-ı Hak وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ buyuruyor. O, Allah'ın kendisine gayben gösterdiği şeyleri cimrilik ederek insanlarla paylaşmayacak değildir. Vazifesi gereği Allah'ın kendisine bildirdiklerini, gösterdiklerini, indirdiklerini insanlara tebliğ etmiş, insanlarla paylaşmış. Bu okuduğumuz rivayetin girişinde de böyle bir hadiseyle karşı karşıyayız. Buyuruyor ki Allah'ın Resulü, İnni ara mâ lâ teravne. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Tabii bu kesintisiz olan, her an devam eden bir hadise değil. Cenab-ı Hakk'ın kendisine özel bir zamanda, özel bir münasebet ile, tıpkı İsra ve Miraç örneğinde olduğu gibi, yaşattığı türden hadiseler. Devamında buyurmuş ki Allah'ın Resulü, اَطَّتِ السَّمَاءُ, gök çatırdadı. وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَعِطَّ, ve çatırdamakta da işin doğrusu haklı. Bu ifadeler bize Cenab-ı Hakk'ın, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ, İnsanların kazandıkları yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Dolayısıyla insanların kötü kazanımları ve kötü davranışları, başta Cenab-ı Hakk'a saygısızlıkları olmak üzere, yanı sıra Allah'ın kendilerine emanet ettiği doğayı ve çevreyi kirletmeleri yüzünden gitgide yerküre fesada doğru ilerliyor. Halbuki baştan göğü kaldırıp dengeyi kurmuş olan Cenab-ı Hak bunu bize emanet ederken bu dengeyi korumamızı salık vermişti. Buyurmuştu ki وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا, Allah göğü yükseltti, وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, ve dengeyi kurdu. Enna tatgav fil mizan. Sakın ha sizler mizanı bozmayın. Bu gökle ilgili böyleyken, yer ile ilgili olarak da Cenab-ı Hak وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا Allah yeryüzünü ıslah etmişken siz sakın ha yeryüzünü ifsad etmeyin. Ne var ki insan ne Rabbine karşı saygılı yaşamayı ne de onun emirlerini dikkate alarak hem kendisiyle hem çevresiyle hem de dış dünya ile var olduğu çevre ile bunları Cenab-ı Hakk'ın bir emaneti olarak algılayıp özen göstermedi, dikkatli davranmadı ve pek çok yanlış işler yaptı. Bunlar da fesada yol açtı. Allah'ın Resulü'nün وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَعِطَّ gökyüzünü çatırdamakta haklı bulması aklınıza şu ayeti kelimeleri de getirir. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا Siz ne kadar kötü, korkunç, feci bir şey ortaya koydunuz. Ne yapmışlar? وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا Rahman kendisine velet edindi demişler. Yani Allah'ın bir oğlu olduğunu iddia etmişler ve böylece Cenab-ı Hak eşsiz ve benzersiz yegane kudret değil, benzeri olan, kendisi gibi onun da ilah olduğu bir evlada sahip. Bu o kadar Cenab-ı Hakk'ı aşağılayıcı, o kadar korkunç bir şey ki, kulları Cenab-ı Hakk'a sen zatın itibariyle ahad değilsin, yani tek değilsin, biricik değilsin. Senin gibi biri daha var demek gibi oluyor. Hani bazen olur ya bir yerin müdürü yahut bir yerin hocası veya herhangi bir gözde şahsiyet insanların kendisini takdir ettikleri, beğendikleri ve bunu çeşitli iltifatlarla yüzüne söyledikleri bir ortamda biri kalkıp da bir başkasından yani sizden iyi olmasın ama şöyle bir müdürümüz vardı o da şöyle iyiydi, böyle iyiydi diye bahsetmesi, o kişi açısından nasıl birdenbire bir sıradanlaştırma, birdenbire bir incinmeye yol açıyorsa, hele hele sizden daha iyisi var kabilinden sözler. Kaldı ki hepimiz beşeriz ve hem emsallerimizin olduğunu biliriz, hem de başkalarının bizden daha iyi olabileceğini adımız gibi iyi biliriz. Ama buna rağmen, sanki eşsiz ve benzersiz ve en iyiymiş gibi muamele görmek insanların hoşlandıkları bir şeydir. Halbuki Hak Teala'nın zatı aslen böyledir. Yani قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ Tektir. Başkalarıyla rekabet ettiği için tek değil. Onlardan daha iyi olduğu için tek değil. İşin aslında böyledir. Her şeyin yaratıcısıdır. وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ Onun asla bir benzeri yoktur. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Asla ona denk herhangi bir şey yahut kimse söz konusu değildir. Cenab-ı Hak خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Sizi bir kişiden yaratan, ondan eşini yaratan, يَدْرَعُكُمْ فِيهِ Sizi böyle orada eşli bir üreme yoluyla yaratıp durmakta. Sadece sizler eşli değil, size benzer şekilde hayvanlar da öyle. وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجَ Hayvanlar da böyledir. Bizi Cenab-ı Hak eşeyli olmamız ve böylece üreyip çoğalmamız bakımından hayvanlarla olan benzerliğimizi dile getiriyor. Bizleri burada yedra

kunfi, yaratıp duran kendisi. Sonra dönüp Hak Teala zatından bahisle leyse kemislihi şey dedi. Onun bir benzeri herhangi bir şey yoktur. Bizler kendi aramızda bu kadar eşliği, benzerliyken, bir yandan doğan bir yandan doğurur iken ve bu açıdan etrafımızdaki diğer canlılarla da benzer süreçlerdeyken Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir benzeri ve eşi yoktur. Lem yelid, o ne doğmuş ve lem yulet, ne de doğurulmuştur. Hak Teala'nın gerçeği buyken, biricik ve tek iken her şeyin yaratıcısı, ona kalkıp sende niye olmasın ama bir de oğlum var. Hristiyanların deyimiyle o biraz daha merhametli sanki, halden anlar. Beşerin arasına karışmış, beşerin çektiği zorlukları tatmış, dolayısıyla da süreçte Allah ile insanlar arasında bir bakıma aracılık etmiş bir kimse gibi. Kalkıp bunu o küçücük ağızlarıyla temelsiz, mesnetsiz ve Hazreti İsa'dan tamamen bağımsız bir biçimde sonradan ona iftira ettiler. Tek olan bir tek Allah iken, bu ona özgüyken artık tek olan hiç kimse kalmadı. Allah'ın da bir benzeri var, oğlu var, yahut Ruhul Kudüs var, yahut eşi var ve benzeri. O da artık bir kalabalığın üyesi, üçlü yahut beşli, bir ligin arasında kalan, benzerleri olan biri durumuna düştü. Cenab-ı Hakk'ın bu denli aşağılanmasına Allah'ın yarattığı mahlukat isyan etti. Cenab-ı Hak bu söylediğiniz söz, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَا مِنْهُ. Gökler neredeyse bundan ötürü paramparça olmaya yüz tuttu. وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ ve yer yarım yarım yarılmaya, وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا ve dağlar hem zemin olup insanların üzerine çökmek istedi. Niçin? اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا. Rahman'a çünkü kalkmış bir velet isnat etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesinde göğün çatırdadığına ve bu çatırdayışında haklı olduğuna dair yaklaşımı ayetteki bu durumları düşündürebilir. Yeryüzünde şu anda çok sayıda insan bir yandan Cenab-ı Hakk'a şirk koşarken, bir yandan ona oğul isnat ederken, yahut melekleri Cenab-ı Hakk'ın kızları olarak görürken, yahut cinleri Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunda, hükmünde ortak olarak, hatta insanları böyle görerek şirk koşarken, Allah'ın eşsizliğini ve benzersizliğini ve hükmünde وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِه۪ي اَحَدًا hiçbir şeyi ortak edinmeyişini kirletirken, gölgelerken, elbette civarımızdaki Cenab-ı Hakk'ın diğer yarattığı gökler gibi, yer gibi, dağlar gibi nesnelerin reaksiyonları söz konusu. Muhtemel ki Cenab-ı Hakk'ın gök paramparça olacağı vardı, olmak üzereydi ama Allah tuttu. Buna müsaade etmedi. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَا ve bu sürecin bir parçası olarak gökteki bu çatırdama, çatlama söz konusu olmuş olabilir. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gök durduk yere çatırdamadı, haklı elbet demesi de bu ayete işaret olabilir. Devamla Resulullah buyurdu ki مَا ف۪يهَا مَوْدِعُ اَرْبَعِ أَصَابِعَ orada yani gökyüzünde dört parmaklık bir yer yok ki illa ve melekun vadi'un cebhatehu illa ki oraya bir melek kapanmıştır. Sacidan lillahi teala. Allah Azze ve Celle'ye secde etmektedir. Bir bakıma göğün büsbütün yırtılıp saçılmasına karşın Cenab-ı Hakk'a secde ederek Allah'ın emriyle süreci muhafaza ediyorlar gibi bir ifade. Çünkü gün gelecek o da olacak. وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ Cenab-ı Hak gök yırtılıp sıyrıldığında diye buyuruyor. Üzerimize çektiği وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعُ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُولًا yükselttiği ve korunaklı bir gök olarak

yeryüzündeki insan hayatını muhafaza altına aldığı bu rahmetini gün gelip Cenab-ı Hak sonlandıracak. İnsanlar yaptıklarıyla çoktan bunu hak ettiler ama Allah'ın adını koyduğu bir ecel, yani bir süre tamamlansın diye mevcut akış devam ediyor. Yoksa Hak Teala kulların kendisine olan saygısızlıklarını ve büyüklenmelerini dikkate alacak olsa, وَلَوْ يُؤَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, Allah insanların bu kötü kazanımlarını muahaze edecek, dikkate alacak ve şimdiden cezalandırmaya kalkacak olsa, مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّ, o yerin üzerinde tek bir canlı bile bırakmazdı. وَلَكِنْ يُؤَخِرُهُمْ, ama Hak Teala onları geciktiriyor, öteliyor, ile ecelin musemma, adı konulmuş bir zamana doğru. Devamla Resulullah buyurmuş ki, vallahi لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ, Allah'a yemin olsun, sizler benim bildiklerimi bilseniz, لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا, azıcık gülerdiniz, وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا, ve çok ağlardınız. Durumumuzun ne kadar vahim olduğunu, sürecin gitgide nedenli kötüleştiğini ve akıbetimizin iyi bir neticeye kavuşma ihtimalinin nasıl gitgide zorlandığını düşünmekten tadımız kaçardı demeye getiriyor. Çünkü bir insan ne zaman gülmez? Tadı kaçtığında, kaygılandığı bir husus onun düşüncesini kapladığında artık kendini gündelik hayattaki normal akışa veremez. Ortamdadır ama hep arka planı yaşamaktadır. Konuşulan bir espriyi yakalayamaz. Önüne konulan güzel bir yemeğin heyecanına giremez. O iştahı hissedemez. Öylesine yer, öylesi ortamlarda bulunur. Kaygı duyduğu o mesele onu ciddi ciddi alttan alta düşündürmektedir. Bunu hepimiz biliriz. Bugüne kadar pek çoğumuz böylesi depresif dönemler yaşamışızdır. Gah kaybettiklerimiz üzerinden geçmişe yönelik olarak, gah ileriye dönük olarak korkularımız, kaybedeceklerimiz yahut beliren riskler dolayısıyla içine girdiğimiz bir kaygı hali bizim tadımızı kaçırabilir. Bu herkesin deneyimleyebildiği bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim gerçeğimizi ve içinde bulunup ilerlediğimiz sürecin nedenli sahici ve son derece ciddi sonuçlara yol açacağını bildirmek, düşündürtmek, tasavvur edebilmemizi sağlamak maksadıyla böyle konuşuyor olabilir. Bildiklerimi bilseydiniz, kaygınız çoğalır, endişeniz içinize oturur, yerleşir ve hayatla olan bu sıcak irtibatınız gevşerdi. Daha az gülerdiniz söz gelimi. Daha çok ağlamaya meyyal olurdunuz. Allah'ın Resulü'nün bize burada verdiği mesaj, işin doğrusu bugün bizim içinde bulunduğumuz halden oldukça uzak. Biz tam tersi güven haline yakın bir yerlerdeyiz. Nasıl olsa ümmeti Muhammediz ve kurtaracağız düşüncesindeyiz. Cenab-ı Hakk'ın bizi illaki mağfiret edeceği, hani bizi etmeyecekse kimi edecek diye kötülere nispetle kendimizi görece iyi saydığımız ve bunun üzerine kurduğumuz bir iyilik halini yaşıyoruz, bir güvenlik duygusunu paylaşıyoruz. Dolayısıyla bir o kadar ileriye dönük kaygılarımız azalıyor, ahir ve akıbetimizin kötü çıkması endişesinden uzaklaşıyoruz. Halbuki Resulullah'ın bize salık verdiği psikoloji bunun tam tersi ve kendisinin bizatihi yaşadığı psikoloji de bunun tam tersi. Allah Azze ve Celle'nin azabından endişe eden, daha dünyadan başlamak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın isabet ettirebileceği herhangi bir musibeti gündeminde tutan ve bundan ötürü sürekli istiğfara başvuran bir yaklaşımı hem kendi hayatında sergiledi hem de ashabına öğütledi. Bu yüzden Cenab-ı Hak وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ, Allah'ın Resulünü teselli etti
sen onların arasında olduğun sürece Allah onları azap edecek değildir diye rahatlattı. Çünkü Resulullah sürekli istiğfar edip duruyordu. Hem kendisine hem ümmetine. Yaptığımız eksiklikler ve yetersizlikler dolayısıyla bize azap etmeyesin ya Rabbi diye yalvarıp yakarıyordu. Gökyüzünde küçücük bir bulut kümesi görse bundan endişeye kapılır. Acaba ümmetime azap mı geliyor diye tedirgin olurdu. İşte Resulullah'ın hayatında Cenab-ı Hakk'a yaşadığı saygılı halin ne denli itinalı ve özenli olduğunu gösteren bir manzara. Onun irtihalinden sonra Cenab-ı Hak وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ senden sonra onlar da istiğfara devam eder, günahlarını gündemlerinde tutarak, ya affedilmezsek endişesiyle Cenab-ı Hak'tan yana çekinmeye, korku halini zinde tutmaya, istiğfara sıkıca tutunurlarsa Allah onlara da azap etmez. Ama yok kendilerini iyi hisseder, zaten cennetlik olacaklarını açıktan söylemeseler de böyle bir rahatlık içerisinde olurlarsa o zaman tehlikeye davetiye çıkarıyorlar demektir. Kul Cenab-ı Hakk'ın hışımından emin olamaz. Cenab-ı Hak müminleri وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ müminler Cenab-ı Hakk'ın azabından yana tedirgin yani ürperti halindedirler. Sabah, akşam her an Cenab-ı Hakk'ın kendisine olumsuz bir şey yaşatabileceği bilincindedirler. Çünkü bunlara yol açacak o kadar çok günahları var ki, bunlardan herhangi birinin bir musibete dönüşüp hayatımızın içerisine düşmesi an meselesidir. O yüzden akşama erişsek esenlikle hamd etmeli, sabaha çıksak esenlikle hamd etmeli. Ve Hak Teala'ya huzuruna çıkıp vereceğimiz hesabın endişesini, kaygısını şimdiden yaşamaya başlamalı. İçinde bulunduğumuz ve şu devasa gökler sisteminin ve bu muazzam güzellikteki yerin yaratılışı bizim sınanmamız içindir. Yaratılıştaki bu muazzam devasa büyüklüğe ve güzelliğe bakarsak, nasıl bir muhasebeden geçirilip, nasıl sahici bir neticeyle kimimiz iyi, sonsuz ve güzel, kimimiz kötü, sonsuz ve bedbaht, çirkin, elem dolu bir akıbete uğrayacağımızı rahatlıkla kestirebiliriz. O yüzden Allah'ın Resulü bu noktaya vurgu yapmış olmalı. Cenab-ı Hakk'ın bizimle oyun oynamadığını, son derece ciddi bir imtihan sürecinden geçirdiğini ve akıbetimizin keskin olacağını, iyi ya da kötü haber vermektedir. Hak Teala biz وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ biz göğü yahut yeri bunları oyun olsun diye yaratmadık buyuruyor. Bu süreç hak ile batıl arasındaki keskin bir süreç ve herkesin ya hakkı ya da batılı seçtiği ve böylece akıbetinde yani sonsuz geleceğinde ne olmak istediğine karar verdiği bir süreç. Olağanüstü ciddi bir süreç. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ Cenab-ı Hak oyun oynamıyoruz dedikten sonra işin doğrusu şu hak ile batılın üzerine varıp onu yok ediyoruz. Hak ile batıl arasındaki bir tercihin tam ortasında buluyoruz kendimizi. Bu ya adaletten yana, zulümden uzak durarak, doğrudan yana, yanlıştan uzak durarak, haktan yana, batıldan uzak durarak, güzellikten yana, çirkinlikten uzak durarak gerçekleşiyor. Ve hayatımız boyunca önümüze açılan sahne sahne imtihan ortamlarında irademizle kendimiz kararımızı veriyoruz. Süreç bu kadar ciddiyken, sonucu bu kadar kalıcı, sonsuz ve keskin iken mütesahil yani gevşek davranamayız. Başımıza ne geleceğini düşünmeden öylesine yaşayamayız. Resulullah bizi bu bilince davet ediyor. Vallahi bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız.
وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ

0: Yataklarda kadınlarla birlikte olmaktan lezzet bile alamazdınız. Bir insanın tadı kaçtı mı, yediğinden de lezzet alamaz, içtiğinden de tat alamaz, eşiyle olan birlikteliğinden dahi zevk alamaz hale gelir. Aramızda endişesini ve Cenab-ı Hakk'a karşı olan korkusunu bu denli üst düzeyde yaşayacak bir kimse olamayacağını Resulullah'ın ifadesinden zaten anlıyoruz. Çünkü onun bildikleri kadarını bilemeyeceğimizi zaten ifade etmiş oluyor. Ama bari buradan aldığımız ruh ile, buradan aldığımız fikir ile hayatı daha doğru okumaya, sürecin ciddiyetine vakıf olmaya ve Allah korkusunu içinde zinde tutmaya çalışmalı. Şeytanın Allah'a karşı bizi kandırmaya çalışmasına fırsat vermemelidir. مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Yoksa Cenab-ı Hakk'ı Allah hususunda seni aldatan da neydi? Şeytanın sana Allah zaten affeder, merak etme demesi miydi? Rahat ol, o kadar çekinme diye günahlara karşı korkunu bununla mı kırdı? Ve böylece sen hayatında Cenab-ı Hakk'ın yap dediklerini umursamamaya, yapma dediklerini de rahatlıkla delmeye başladın. Sorulursa şayet Cenab-ı Hak zaten affeder, nasıl olsa affeder kıvamında bir psikoloji içerisine girdin. İçinde bulunduğumuz vahim tablonun genel görünümü bu şekildedir. Resulullah'ın bu rivayetinden alacağımız mesaj ile en azından bu güven halinden sıyrılmalı, önce kendi akıbetimiz ve sonra da sevdiklerimizin akıbeti hakkında korkuya kapılmalıyız. Hak Teala'nın "U enfusakum ve ehlikum naran." Önce kendinizi ve sonra ailenizi, yani sevdiklerinizi öyle bir ateşin yakıcılığından koruyunuz ki "Vakuduhan nasu vel hicara." Yakıtı insanlardan ve taşlardan oluşan bir cehennem azabından bahsediyoruz. Bu korunma refleksinden ve buna bağlı olarak içimizde oluşması gereken korku psikolojisinden söz ediyoruz. Allah'ın Resulü bunu doruklarda yaşamış. O yüzden kendisi üzerinden mesaj veriyor. وَلَا خَرَجِتُمْ اِلَى السُعُدَاتِ Ve sonra yollara dökülürdünüz. تَجْعَرُونَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى Allah'a yalvarır dururdunuz. Ya Rabbi akıbetimizi hayreyle diye. Sürecin ciddiyetini okumak kişinin korkuya kapılmasına yol açar. Ve bu korku haklı bir korkudur. Cenab-ı Hak göklerin ve yerin yaratılışını düşünen kimseleri وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onlar gökleri ve yeri tefekkür etmişken hemen şöyle söylemeye yöneldiklerini haber verdi. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Rabbimiz sen bunları boş yere yaratmış değilsin. Kadar büyük, devasa hazırlık. Belli ki bu işin akıbeti son derece ciddi bir sonuca doğru ilerliyor. Sen bizi beterinden sakla. Subhaneke fakina azaben nar. Ya Rabbi sen bizi ateşin yakıcılığından koru diye dua ettiler. Göklerin ve yerin yaratılışını bir an tefekkür eden insanlar. Ravahu Tirmizi. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Tirmizi rivayet etmiş. Demek ki İmam Buhari sahihini almamış. İmam Müslim de bu hadisi sahihini almayı uygun görmemiş. Onların sıhhat koşullarını sağlamaya el vermiyormuş. Demek ki İmam Tirmizi bu hadisi kitabına almakla birlikte bu hadisin durumuyla alakalı olarak vakala demiş ki Hadithun hasanun. Bu hasen bir hadistir. Yani sahih olacak kadar güçlü bir rivayet değil ama zayıf düşecek kadar da kötü değil. Arada bir yerde olan bir rivayet. Yani istifade edilebilir. Nitekim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız ifadesi daha önce okuduğumuz sahih rivayetlerin içerisinde yer almıştı. Bu okuduğumuz rivayette bu ana tema üzerine benzer bir yaklaşım sergiliyor. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de Hadis Sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Hadis Sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği, insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve "Kıyamet ne zaman?" diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde "Kıyamet ne zaman?"

0: berabersin dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla bizler için de aynı şey geçerli mi diye sordular. Peygamberimiz evet cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulünün sevgisi dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu. Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı. Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.
2: Karanlık bir gece, hava puslu, Temmuz'a inat bir ayaz, sinsi sesler, Anadolu'da ihanetin kokusu. Hainler pusuda ama emelleri dolanacaktı elbet ayaklarına. Unutmuşlardı besbelli. Bizler ebabil kuşlarıydık. Nice filler gelse de üstümüze, korku nedir bilmezdik yüreklerimizde. Çünkü biz vatanın ne olduğunu Karadeniz'in sert dalgalarıyla verdiği selamlardan öğrendik. Vatanın ne olduğunu biz Haliç'ten inen gemilerden öğrendik. Altay'dan Tuna'ya yol veren dağlardan, Fırat ve Dicle'nin gönderdiği dualardan, ters akıp kendini Akdeniz'de bulan Asi'den öğrendik. Anadolu'nun her karışında tarih yazdık, şehit kanlarıyla yeniden yeşerdik. Biz Allah için yaşadık, mukaddesat için savaştık, ama ölmedik. Vatan sana canım feda derken ölümü hiç düşünmedik. Ülkemize göz dikenler o günde elbet tanıştı öfkemizle. Seyit Onbaşı'nın ya Allah diyerek kaldırdığı yüzlerce kiloluk mermi Ömer Halis Demir'in silahından çıkan bir kurşun oluverdi. Ve tarihin seyri bir kere daha değişti. Silkelensin dünya ve kendine gelsin. Vatan topraklarında halkı hedef almak, devlete göz dikmek ne demek? İşgal edilmek istenirse vatan toprağı, yurdun tüm fertleri siper olur elbet. Bu topraklarda ölüm korkusu peyda olabilir mi? Şehadet ancak mükafattır onlara. Can kuşu dediğiniz nedir ki? Allah yolunda uçmadıkça.

2016 Temmuz'unda geçirdiğimiz kıştan bu yana yıllar geçti. Ve biz o yaz yediğimiz ayazı hiç unutmadık ve asla unutturmayacağız. Bildik ki o gece yanmaya çalışan kör bir ışığa inat, geceye gizlenen tek bir hakikat vardı. La galibe illallah, la galibe illallah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını usturayla tıraş etmesini yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: Resulullah vefat edinceye kadar Ramazan ayının son 10 gününü çoğunlukla itikaf ederek geçirmiş, vefat ettiği yılsa 20 gün itikafta kalmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafta kendi çadırındayken bazı kişilerin seslice Kur'an okuduğunu işitince çadırın perdesini açıp onlara "Dikkat edin, hepiniz Rabbinizle konuşuyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kur'an okurken ya da namazda seslerinizi fazla yükseltmeyin" uyarısında bulunmuştu. Ebu Vail anlatıyor. Abdullah bin Mesud her perşembe insanlara vaaz ederdi. Bir şahıs, "Ey Ebu Abdurrahman, senin bize her gün vaaz etmeni çok isterim" deyince İbni Mesud ona şöyle cevap verdi: "Beni bundan alıkoyan şey sizi bıktırmak istemeyişimdir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bize bıkkınlık vereceği endişesiyle bizim durumumuza uygun günleri kolladığı gibi ben de vaaz vermede size uygun günleri kolluyorum."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok" der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan "Barınacak yeri buldunuz" der. Yemek yerken besmele çekmezse "Hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz" der.

Ebu Said Semure bin Cündüp radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genç idim. Ondan öğrendiklerim vardı. Ancak şu an burada benden daha yaşlı insanların bulunması konuşmama engel oluyor.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da o kişi yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ben iki zayıfın yani yetimin ve kadının haklarını hatırlatıyorum. Onların haklarını çiğnemenin haram olduğunu üzerine basarak bildiriyorum.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar burası şehitlerin diyarıdır dediler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca gençlerle sohbetinde Peygamber Efendimiz'in ahlakını anlatmaya devam ediyor. Hoca dilini çıkarıp eliyle tuttu. Talebeler ne yapacağını merak ettiler. Dilini öğrencilere gösterip salladıktan sonra şöyle konuştu. Bu dil var ya çocuklar, insanı rezil de eder, vezir de eder. Bunu çok iyi kullanmak lazım. Yer yerinde kullanmak lazım. Tıpkı Peygamber Efendimiz gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman hakkı ve doğruyu konuşurdu. Asla yalan ve kötü söz söylemezdi. Sözleriyle kimseyi incitmezdi. Gevezelikten ve boş sözlerden kaçınırdı. Cevamiül kelimdi, yani az ve öz konuşur, az kelimeyle çok şey ifade ederdi. Gerektikçe konuşurdu. İyi ve etkileyici bir hatipti. İnsanlar onu dinlerken sanki başlarında bir kuş varmış da uçmasın diye hareketsizce dururdu. Etkilenerek bazen gözyaşları içinde dinlerlerdi. Onun konuşması tane tane ve anlaşılırdı. Bazen sözlerini tekrar ederdi. Böylece onu dinleyen herkes anlamış olurdu. Onun konuşması tıpkı ipliğe dizilen boncuk tanelerinin dökülüşündeki ahenge benzerdi. Bizler de güzel sözleri can kulağıyla dinleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve söylediklerimizin de güzel şeyler olmasına dikkat edeceğiz. Evet çocuklar, önce ağzımızı tatlandıralım, sonra da Peygamber Efendimizin yemek yeme adabını, uygulamasını size aktarayım. Hoca, tatlıcı Cafer Usta'nın hazırlayıp gönderdiği tulumba tatlılarının bulunduğu tepsileri çıkardı, Akif'le Rümeysa'yı yanına çağırdı. Onlar birer tepsi alıp dağıtmaya başladılar. Bir tur dağıttıktan sonra ikinci tura geçtiler. Nasreddin Hoca, tatlı yiyen öğrencilere uyarıda bulunmaya başladı. Evet sevgili çocuklar, yiyeceğinizi sağ elle yiyiniz. Yemeden önce Bismillahirrahmanirrahim, yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyiniz. Üstünüzü ve ihramınızı. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Diyanet TV ile ortak yayını dinliyorsunuz.

0: آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الجنة رفيقا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا إله العالمين، bizler ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizlere medet-i inayet ihsan eyle. Yardımını esirgeme, lütfunu esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi, başta 253 15 Temmuz şehidimiz olmak üzere İslamiyet'in ilk gününden bugüne kadar şehadet şerbetini içmiş din, millet, vatan, bütün mukaddesat uğruna fedai can etmiş aziz şehitlerimiz için, aziz milletimizle hep beraber okuduğumuz binlerce hatmi şerifi sana arz ediyoruz. Dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ucur-u mesubatı ol Seyyidül Kevneyn, Resulüs Sakaleyn, İmamül Harameyn, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Bütün Peygamber Efendilerimizin, sevgili Peygamberimizin Ehli Beytinin, dini mübini İslam'ı elden ele, dilden dile bizlere ulaştıran ulema, suleha, urefa, bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Ya İlahel Alemin, hususuyla kendi ruhları için okuduğumuz bu hatmi şerifleri aziz şehitlerimizin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Okunan Kur'an-ı Mübin ve binlerce hatmi şerif hürmetine, vahyi ilahin hürmetine, ismi azamın hürmetine, esma-i ilahiyen hürmetine ya Rabbi, dergah-ı izzetinde kabul eyle. Şehitlerimizin makamını âli eyle, mekanlarını cennet eyle, derecelerini âli, menzillerini mübarek eyle. Ya Rabbi, sevgili Peygamberimize komşu eyle. Şehitlerin efendilerine cennette onları yoldaş eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, geride kalan kederdiğde ailelerimize, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Vatanımızı, milletimizi ilelebet payidar eyle. Devletimizi devleti ebed müddet, milletimizi ilelebet bahtiyar eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik nasip eyle. Bizleri rızayı ilahiyenden ayırma. Bizlere 15 Temmuz'da yaşadığımız karanlık geceleri bir daha yaşatma. Bizler senin lütfuna, rahmetine, merhametine muhtacız. Bizlerle celalinle ve kahrınla tecelli eyleme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Bu vatanı, bu aziz milleti, maneviyatımızı, mukaddesatımızı hainlere çiğnetme ya Rabbi. Bu aziz milleti bir daha böylesi imtihanlarla, karanlık gecelerle imtihan eyleme ya Rabbi. Vatanımız, milletimiz için, mukaddesatımız için, ezanımız, bayrağımız için, sala sesiyle yollara düşen, canını hiçe sayan, bu aziz milleti kıyamete kadar dini mübini İslam'a hadim eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bayrağımızı gönderden indirtme. Ezanlarımızı minarelerde dindirtme. Bu aziz vatanı zalime, haine çiğnetme ya Rabbi. Bizleri senin rızana uygun işlerimizde, bütün devlet ricalimizi, devletimiz, milletimiz içine yapmış oldukları hayırlı işlerinde muvaffak eyle. Kendilerine sağlık, sıhhat ve afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, nesillerimizi Kur'an'ın yolundan ayırma. Ezanın ve selanın nidasıyla her çağrıya koşan bu aziz milleti bu anlayışından, bu hissiyatından ayırma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri sana layık kul, Habibi edibine layık ümmet, bu yüce emaneti boynumuza yükleyen aziz ecdada layık millet eyle. Askerlerimizi, emniyet güçlerimizi her zaman ve her yerde hakkın ve adaletin ikamesi için mansur ve muzaffer eyle. Düşmanlarını zelil ve makhur eyle. Dualarımızı Kâbetullah'ta, Ravza-i Mutahhara'da yapılan ve makbul olan dualara ilhak ile müstecab eyle. Ve sallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza ve muhterem hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Şimdi milletimizin rüyalarını hakikate döndüren yiğit geliyor. Dünya diplomasisinin öncü lideri geliyor. Mazlumların sesi, milletimizin hizmetkarı geliyor. 15 Temmuz istiklal ve istikbal mücadelemizin başkomutanı geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor.

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: Aziz milletim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, şehitlerimizin muhterem yakınları, kahraman gazilerimiz, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 10 yıl önce hemen yanı başımızda toprağa düşen kahramanları anmak, tarihimize şanla, şerefle yazılan destanımızı idrak etmek üzere başkent Millet Bahçemizde sizlerle bir aradayız. İrade bizim, zafer bizim diyerek programımızı teşrif eden başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşıma farklı platformlar üzerinden bizleri takip eden vatan ve bayrak sevdalısı tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sözlerimin hemen başında, o kanlı ihanet gecesinde istiklal ve istikbalimiz uğruna bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren 253 şehidimizin her birini rahmetle, minnetle, kemali edeple yad ediyorum. Darbeci alçaklara karşı direnirken yaralanan 2737 gazimize şahsım ve milletim adına tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal eden 72 gazimize yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Sevgili kardeşlerim, o şehit ve gaziler ki cennet vatanımızın sinesine namahrem eli değmesin diye canlarını ortaya koydular. Şanlı hilal gökte gururla, heybetle dalgalansın diye kanlarını akıttılar. Ezan-ı Muhammediler özgürce yankılansın. Devletimiz ebediyete kadar hür ve ayakta kalsın diye anadan, yardan, serden geçtiler. Geride eşlerini bıraktılar, evlatlarını bıraktılar, gözü yaşlı analar, yüreği mahzun babaları bıraktılar. Ama yağmur gibi yağan kurşunlara karşı helikopter ve F-16'lardan atılan bombalara karşı, namlusunu millete çeviren haysiyetsizlere karşı tarihe geçen muhteşem bir destan yazdılar. Onlar, iman varsa imkan da vardır dediler. Biz seferle mükellefiz, zafer Allah'tandır dediler. Bu ülkeyi ruhunu bir dolara satmış alçaklara teslim etmeyeceğiz dediler. Hani şair diyor ya, tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. İşte 15 Temmuz şehitlerimizde her köşesi şühedanın mübarek kanlarıyla sulanmış bu vatan için bu mübarek topraklar için can verme sırrına erdiler. Vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan bütün şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Yine burada 15 Temmuz gecesi üniformasına ihanet eden teröristler karşısında milletin emaneti olan o şerefli üniformalarına sahip çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına, jandarması, polisi, özel harekatçısıyla tüm güvenlik kuvvetlerimize ellerinde bayraklarla, dillerinde dualarla, gönüllerinde Türkiye sevdasıyla sokaklara inerek darbecilere meydanları dar eden aziz milletimin her bir ferdine teşekkürlerimi iletiyorum. O gece İstiklal Savaşı'nda şaha kalkan ruhun tekrar hayata ve harekete geçtiğini gördük. O gece asil ve aziz milletimizin nasıl büyük bir millet olduğuna bir kez daha şahit olduk. O gece göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan ettik. O gece emperyalizme uşaklık eden haşhaşi çetesine karşı bir asır önce olduğu gibi yine ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım dedik. Buradan aziz milletimi bir kez daha tebrik ediyor. Bu yüce milletin bir ferdi olmakla onur duyduğumu, kıvanç duyduğumu tekrar ifade ediyorum. Kıymetli misafirler, şunu lütfen unutmayınız. İhanet sirayet ettiği bünyeyi tüm hücrelerine kadar saran sinsi bir virüstür. Bu virüs ahlak namına, insanlık namına hiçbir sınır tanımaz. Ahlak, vicdan, şeref, namus ve mertlik adına ne varsa bunların tamamını bir çırpıda silip atar. Tarih boyunca bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. Bunlardan hicap duygusu diye bir şey göremezsiniz. Bunlarda zerre miskal bulunmaz. Bunlarda vatan bilincinin, millet şuurunun esamesi okunmaz. Bunların nazarında milli ve manevi değerlerin hiçbir kıymeti olmaz. Bunlar millet ve memleketin azılı düşmanlarıdır. Bunlar dünyevi çıkarları uğruna devletini ve milletini sırtından hançerleyen satılmış karakterlerdir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, FETÖ'cüler Ankara'da 10 yıl önce Gazi Meclisimizi, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizi, Genelkurmay Başkanlığımızı, Özel Harekat Başkanlığımızı, Havacılık Dairemizi, MİT Başkanlığımızı, TRT ve Türk Satımızı hedef aldılar. İstanbul'da ellerinde Türk bayraklarıyla darbeye direnen insanlarımıza kurşun yağdırdılar. Marmaris'te kahraman emniyet mensuplarımızı kalleşçe şehit ettiler. Milletin namuslarına emanet ettiği tanklarla, uçaklarla, silahlarla, zırhlı araçlarla sadece milletimize değil, kendi silah arkadaşlarına da saldırdılar. 15 Temmuz gecesi sadece Ankara'da 149 kardeşimizi şehit verdik. 1508 kardeşimiz gazilikle şereflendi. Hemen karşımızdaki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binamız tankların, helikopterlerin, F-16'ların hedefi oldu. Kalleşliğin, acımasızlığın, gaddarlığın her türlüsüne milletçe tanıklık ettik. O gece telsizin ucundaki hain pilot üniforması giymiş teröristlere emniyet binasını vurun diye komut veriyordu. İşte bu saldırılarda 7'si emniyet mensubu, 6'sı sivil olmak üzere toplam 13 kahraman Ankara Emniyeti önünde şehadete yürüdü. Burada toplanan onlarca vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimizin hepsinin ayrı bir destanı var. O gece şehadetle, gazilikle müşerref olan her vatan evladının ayrı bir hikayesi var. Özellikle yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için bu hikayelerden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili gençler, bakın, o gece burada şehit düşen vatan evlatlarından biri polis memuru Varol Tosun kardeşimizdi. Varol Tosun devletine ve milletine aşkla bağlı bir emniyet mensubuydu. Eşi ona bazen soruyordu, sen

bırakacağız demişti. Babasına ben şehit olmaya gidiyorum, çocuklarım size emanet diyerek evden fırlamıştı. Yolda nereye gidiyorsun diye soranlara benim safım belli, ben Hakk'ın safındayım, namusumu korumaya gidiyorum diyordu. Polis memurumuz Hüseyin Kalkan yine burada vurularak şehit edildi. Arkadaşlarının anlattığına göre şehadet şerbetini içerken elleri kulağında ve kamet konumundaydı. Yüzünde ise huzurla dolu bir gülümseme vardı. Volkan Canöz kardeşimiz 29 yaşında henüz hayatının baharındayken yine burada FETÖ'cüler tarafından katledildi. Annesinin Allah ve peygamber sevgisiyle büyüttüğü, babası da emniyet teşkilatı mensubu olan polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç ise 26 yaşında gencecik bir fidanken burada şehit düştü. Şehit emniyet amirimiz Cüneyt Bursa 37 yaşındaydı. 253 şehidimizin tamamının, 2737 gazimizin her birinin daha nice anısı, o geceye dair daha nice hatırası var. Bunları tek tek anlatmaya kalksak inanın yüreğimiz dayanmaz. Rabbim askeri, polisi ve siviliyle tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyor. Bizleri Livaül Hamd sancağı altında kendileriyle haşru cem eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz muazzam bir destan yazmıştır. Davetimize icabet ederek sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın eden, tarlasındaki hasadını ateşe veren, iradesine, geleceğine, devletine, canı pahasına sahip çıkan tüm kardeşlerimden razı olsun. Çok acı çektik. Çok canımız yandı. Yakın dostlarımız dahil çok sayıda kardeşimizi inşallah cennete uğurladık. Henüz 16-17 yaşındayken körpe delikanlılarımızı toprağa verdik. Fakat bu aziz milletin basiretinden, ferasetinden, duası ve desteğinden, Cenab-ı Allah'ın nusret ve inayetinden ümidimizi hiç kesmedik. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, gönül coğrafyamızdaki dostlarımız o gece Türkiye için seferber oldular. Ellerini açıp bizim için Yüce Allah'a niyazda bulundular. O gece Türkiye'ye zeval gelmesin diye ellerini semaya açan, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan tüm kardeşlerime de kalpten teşekkür ediyor. Hepsine selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bakınız burada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bir kardeşimizin haykırdığı şu gerçeği dünyaya tekrar ilan etmek istiyorum. Özellikle bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür. Ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah

Kıyamete kadar da Elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Suriye'ye, Arakan'dan Sudan'a, nerede bir mazlum varsa, nerede bir gözü yaşlı, boynu bükük bir mağdur varsa, kol kanat germeye inşallah devam edeceğiz. Müslüman Türk'ün yolunu gözleyenlere tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Şunu gençlerimizin her zaman akıllarında tutmalarını rica ediyorum. 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. Tek yürek, tek ses, tek nefes olacağız. Birbirimizi sadece Allah için sevecek. Her karışında barışın, huzurun, refahın olduğu büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Nasıl 10 yıl önce bu ülkeyi kardeşlikle esaretin pençesinden kurtardıysak, inşallah geleceğe de yine gönül birliği içinde beraberce taşıyacağız. Kıymetli kardeşlerim, bu milletin hafızası güçlüdür. Bu milletin hafızası bin yıllara saridir. Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir. Darbeye karşı kahramanca direnenler de, darbecileri de alkışlayanlar da, darbecileri aklamaya çalışanlar da aynı şekilde asla unutulmayacak. Her bir vatandaşımın şu gerçeği çok iyi bilmesini isterim. Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Nitekim emniyetimiz ve yargımız, aynı şekilde istihbarat birimlerimiz tam bir cerrah titizliğiyle görevlerini ifa ediyor. Bu süreçte suçlu ve suçsuz aralarındaki ayrıma azami dikkat gösteriliyor. Yurt dışında örgütün istismar alanını daraltmak için girişimlerimiz devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfımız dünyanın 66 ülkesinde 543 eğitim kurumuyla son derece başarılı hizmetlere imza atıyor. Örgütün ülkemiz içinde meşru görünümlü yapılarla toplumda tekrar tırnak tutturmasına müsaade etmiyoruz. FETÖ'nün bürokraside, siyasette, özellikle de ticari faaliyetlerde yeniden var olma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde
yurt dışındaki firari örgüt militanlarının ülkemize iadesi için yoğun çaba harcıyoruz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz. Öte yandan Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek. Bu millete uyanık olduğu, birbirine kenetlendiği, birlik ve beraberliğine sahip çıktığı sürece iradesine kimse zincir vuramayacak. İnşallah bundan sonra demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacak. Demokrasimize kastedenler, milli iradeye, gazi meclisimize, seçilmiş hükümete kastedenler bundan sonra sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek, bu millete kötülük yapmayı akıllarından bile geçiremeyecek. Rabbim her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun diyorum. Rabbim bu millete, bu devlete 15 Temmuz gibi bir imtihanı tekrar yaşatmasın diyorum. 15 Temmuz'da ebedi aleme uğurladığımız 253 şehidimizi bir kere daha kemali hürmetle yad ediyor, gazilerimize bereketli ömürler diliyorum. 10. yılında 15 Temmuz irade bizim, zafer bizim anma programımızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde şehitlerimizi bugün beraber andığımız, gururu birlikte paylaştığımız tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli sanatçılarımızı ve programın icrasında emeği geçenleri tebrik ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüzü kutluyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.

Karanlık bir gece, kanlı ve derin. Ateşle boyandı yüzü gökleri. Şehitler bağrına uzandı yerin. Zamanın nabzında atan bizimdir. İhanet onların, vatan bizimdir. Müjde verenleriz, korkutan değil. Yurda kardeş kanı akıtan değil. Namluyu millete doğrultan değil. Tankların altında yatan bizimdir. Esaret onların, vatan bizimdir. Hıyanet zehrini akıtmış dile. Şeytanı aldatır bu kahve ile. Görmedi insanlar tarihte bile. Bayrağı göğsüne tutan bizimdir. Dalalet onların, vatan bizimdir. Tuzak kuranlara tuzak kuruldu. Zulümle örülen zincir kırıldı. Ülkeme yeniden mühür vuruldu. Sevdayı toprağa katan bizimdir. Nedamet onların, vatan bizimdir. Bizimdir ufukta yürüyen yollar. Bizimdir diriliş bekleyen yıllar. Semaya uzansın dualı eller. Doğan güneş bizim, batan bizimdir. Sefalet onların, vatan bizimdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber.

Selam Fetih Burcu'nda dirilen yiğitlere. Ölüm yine virandır ve andır şimdi ölüm. Selam kıyam vaktinde vurulan yiğitlere. Şehadet ufkunda kan revandır şimdi ölüm. Selam eğilmeyip de kırılan yiğitlere.

Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Ya Allah nidasıyla devirdik tiranları. Devlere mezar olan destanımız bir bizim. Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük. Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden tekbirlerle çoğalıp sonsuz yâre yürüdük. Yürüdük sala vakti karadan ve denizden, karanlığın kalbine aşikare yürüdük. Bin bir çiçekten gelen dermanımız bir bizim. Bir hilal bestesidir ruhumuza dokunan, meşalemiz, o kutlu fermanımız bir bizim. Şehitler diyarında parlayan nurdur vatan. Vardık mı üzerine demirden dağ yıkılır. Yüzünde ay ışığı yine mağrurdur vatan. Tarih tebessüm eder, bu vahşi çağ yıkılır. Bayrağı kanımızla yıkanmış surdur vatan. Derdimiz divanedir, ozanımız bir bizim. Düşlerimiz parlıyor mehtabında ülkemin. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Mekan bize mühürlü, zaman deryadır bize. Suyundan içiyoruz ilahi bir sebilin. Mavera mehtunuyuz, hayat rüyadır bize. Yine bir Kerbela'dır mazlumun kanı bilin. Sanmayın sultan olan fani dünyadır bize. Hangi denize varsak limanımız bir bizim. Kuyusunda Yusuf'uz yeryüzü mahşerinin. Nemrutları deviren imanımız bir bizim. Nice bin yıldan gelir divanımız bir bizim. Kardeşlik en mukaddes canımızdır bu yerde. Sevincimiz Leyla'dır. Şivanımız bir bizim. Onlar tuzak kurarlar Rabbim. Bozar gideriz, döner gibi düğünden, haykırır gibi toydan. Ne şüpheye düşeriz, ne ahuzar gideriz. Gideriz dağlar gider, dile gelir de meydan. Bin yılın destanını böyle yazar.

kadar gideriz. Mesafeler ne yapsın, her anımız bir bizim. Serden geçeriz, lakin geçmeyiz ülkümüzden. Kitaplar kitabıdır, Kur'an'ımız bir bizim. Erdoğan'ız, ateşten korkmayız, duysun alem. Kalır mı yadellere bir tek günün yaprağı? Yürürken ardımıza bakmayız, duysun alem. Kanımızda suyu var, tenimizde toprağı. Anadolu'yu öksüz koymayız, duysun alem. Harfler, heceler ayrı, beyanımız bir bizim. Ölümsüz Hakan'ıyız Müslüman gönüllerin. Kahra meydan okuyan devranımız bir bizim. Yıkılmaz dağlar olsa düşman, yarar geliriz. Mevla'yı bilenlere neylesin kanlı kurşun? İbrahim edasıyla putu kırar geliriz. Peygamber duasıdır sırları bize arşın. Gemileri yakarak bir yol arar geliriz. Muhaciriz, ensarız, imkanımız bir bizim. Düşlerimizden akar umudun bereketi. Dünyaya baş kaldıran erkanımız bir bizim. Bin yıllık kitabeden adımızı kim alır? Şehitler ve melekler tutuyor elimizden. Sonsuzluğu bekleyen yadımızı kim alır? Kim alır bu gül kokan ebedi yurdu bizden? Göğsümüzde parlayan ay yıldızı kim alır? Devirlere aşina irfanımız bir bizim. Can pirine pervane ırmaz her birimiz. Gönlümüzde çağlayan ummanımız bir bizim. Umutlar dergahında mihmanımız bir bizim. Firavunlar bekliyor Kızıldeniz yeniden. Hakimler hakimidir. Rahmanımız bir bizim. Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Devlere mezar olan destanımız bir bizim. Bin bir çiçekten gelen dermanımız bir bizim. Meşalemiz, o kutlu fermanımız bir bizim. Derdimiz divanedir, ozanımız bir bizim. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Hangi denize varsak limanımız bir bizim. Nemrutları deviren imanımız bir bizim. Nice bin yıldan gelir divanımız bir bizim. Sevincimiz Leyla'dır, şivanımız bir bizim. Mesafeler ne yapsın, her anımız bir bizim. Kitaplar kitabıdır, Kur'an'ımız bir bizim. Harfler, heceler ayrı, beyanımız bir bizim. Kahra meydan okuyan devranımız bir bizim. Muhaciriz, ensarız, imkanımız bir bizim. Dünyaya baş kaldıran erkanımız bir bizim. Devirlere aşina irfanımız bir bizim. Gönlümüzde çağlayan ummanımız bir bizim. Umutlar dergahında mihmanımız bir bizim. Firavunlar bekliyor Kızıldeniz yeniden. Hakimler hakimidir. Rahmanımız bir bizim.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Ala ve inne fil cesedi mudga. İza salahat salahal cesedu kulluh ve iza fesedet fesedel cesedu kulluh. Ala ve hiyel kalb.
0: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o

iyi olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Kalp, kanı toplayıp bütün vücuda pompalayan, bedene can veren en hayati organdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli fiziksel fonksiyonlarına ek olarak kalbin duygu, akıl, düşünme ve irade merkezi olduğuna vurgu yapmıştır. Vahiy, bizim gibi insanlar olan peygamberlerin kalbine indirilmiştir. Bu sebeple kalp, hakikate, bilgiye ve hikmete mekan olmuştur. En önemlisi, Allah'ı bilmek ve tanımak da kalbin işidir. Müminlerin kalplerine, imanlarına iman katıp artırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kalp, imanın ve inkarın, sevginin ve nefretin, cesaretin ve korkaklığın, iyiliğin ve kötülüğün, kısaca bütün duygu ve düşüncelerin merkezidir. Vahiy, imanla birlikte kalpten duygulara ve davranışlara aktarılır. Samimi davranışlara, iyiliğe ve güzelliğe yönelebilmek için ihlaslı bir kalp gerekir. Çünkü Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Bilinmelidir ki, ameller kalpte başlar. Allah Teala katında kalıcı olan, samimi niyetlerimizle süslenmiş amellerimizdir. Ceza ve ödülü belirleyen de bunlardır. Kalplerin sakladıkları, insanın dışa yansıtmadığı niyet ve düşünceleridir. Buna kalbin fiilleri de diyebiliriz. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz, "Ameller niyetlere göredir." buyurarak, yapıp ettiklerimizde ve ibadetlerimizde niyetlerimizin karşılığını alacağımızı haber vermiştir. Bununla birlikte, kişi hayırlı bir iş için niyet ettikten sonra, karşılaştığı bir engel sebebiyle bu işi gerçekleştiremese bile güzel niyeti karşılığında sevap kazanacağını bildirmiştir. Beden ülkesinin başkenti kalpten çıkan son sözümüz Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem duası olsun. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim! Kalbimi senin dinin üzere sabit kıl.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan, salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Cerir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan

Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın. Kabir üzerine de oturmayın.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bana dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 şey tavsiye etti. Her ay 3 gün oruç tutmak, 2 rekat kuşluk namazı kılmak ve uyumadan önce vitir namazı kılmak. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da hangi davranış daha hayırlıdır diye sorunca Hazreti Peygamber şöyle cevap vermiştir. Başkalarına yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen.
1: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin" deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun" dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Hüseyin bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Hüseyin, "Zeyd, sen büyük hayırlara kavuştun. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördün, onun sözünü işittin, onunla birlikte savaşa katıldın ve arkasında namaz kıldın. İşte ey Zeyd, böylece sen çok hayra mazhar oldun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi

ve sellem, duyduklarından bize de anlat, dedi. Zeyd, ey kardeşimin oğlu, yaşım ilerledi, aradan çok zaman geçti. Dinlediğim şeylerden bazılarını unuttum. Size bildirdiklerimi kabul edin, söyleyemediklerim konusunda ise beni zorlamayın. Sonra sözlerine şöyle devam etti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke ile Medine arasında Hum denilen suyun başında bize yaptığı bir konuşmasında Allah'a hamdü sena ettikten ve bizlere vaaz ve nasihat ettikten sonra şöyle dedi. Ey insanlar! Ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana geleceği, benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size önemli iki emanet bırakıyorum. Bu emanetin biri hidayet ve nur kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın buyurdu. Ve Allah'ın kitabına sarılmaya bizleri teşvik etti. Sonra devamla, ikincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'tan korkun, onlara karşı hürmette kusur etmeyin buyurdu ve iki defa tekrarladı. Bunun üzerine Hüseyin, ey Zeyd, peygamberin Ehl-i Beyti kimdir? Eşleri de Ehl-i Beytinden değil midir? Dedi. Zeyd, eşleri de Ehl-i Beyt'tendir. Ancak asıl Ehl-i Beyt, kendisinden sonra sadaka alması haram olanlardır, dedi. Onlar kimdir? Sualine, Ali, Akil, Cafer, Abbas aileleridir, dedi. Hüseyin, onların hepsine sadaka haram mıdır diye sordum. Zeyd, evet cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı, fakih oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbiriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlar ise ayrılırlar. Müslim hadisin tamamını, Buhari ise ruhlar sözünden itibaren Hazreti Ayşe'den rivayet etmiştir.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa vallahi iman etmiş olmaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera, bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir," buyurdu. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır."
2: Bazı geceler vardır, takvimlerde sadece bir tarih değil, bir milletin hafızasına, bir vatanın vicdanına, bir neslin istikbaline emanet unutulmaz zaman dilimleridir. İşte 15 Temmuz sadece yaşanmış bir gecenin değil, imanın korkuya, sadakatin ihanete, birliğin tefrikaya galip geldiği büyük imtihanın adı. O gece yalnızca kurumlar, binalar ya da şehirler değil, milletimizin birliği, devletimizin bekası, İstiklalimiz ve istikbalimiz hedef alınmıştı. Karanlık yalnızca gökyüzünü değil, aziz milletimizin yarınlarını da örtmek istedi. Fakat şer odakları vatanımızın ve milletimizin asırlardır ezanla yoğrulduğu, Kur'an'la istikamet bulduğu, duayla güçlendiği, şehitlerle hemhal olduğu hakikatini unutmuşlardı. Nitekim o gece minarelerden yükselen salalar, milletimizin ortak vicdanını ayağa kaldıran, kalplerimizi aynı duada buluşturan, ümitlerimizi yeniden yeşerten kutlu bir çağrıydı. O gece ezanlar semaya yükseldi, dualar arşa yöneldi, kalpler aynı niyette birleşti ve millet fedai canı şeref sayarak vatanı için ölüme yürümeyi seçti. Zira inanmışlardı, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. İman etmişlerdi, vatan ezanın hürce okunduğu sema, bayrağın şerefle dalgalandığı ufuk, çocukların güvenle büyüdükleri yarındır. Annenin duası, şehidin emaneti, milletin haysiyetidir. O gece tanklar yürüdü, jetler ve silahlar milleti ve devleti hedef aldı. Fakat hiçbir güç imanla kıyama durmuş, kahramanca meydanlara koşmuş, tehditlere boyun eğmemiş, kurşunlara siper olmuş asil milletimizin iradesini teslim almaya muktedir olamadı. Çünkü o gece Allah'a tevekkül eden, hakkın yanında dimdik durmak isteyen, birbirlerine gönülden güvenen, şüphe etmeden omuz veren imanlı bir millet vardı karşılarında. Milletimiz bildi ki can da onundur, mülk de. Vatan da ondan emanettir, devlet de. Şehadet. Bir annenin duasında, bir babanın vakarında, bir gencin cesaretinde, bir milletin secdesinde yeniden anlam buldu o gece. O gece toprağa düşen aziz şehitlerimiz, bu toprakların istiklaline canlarıyla mühür vuran kutlu emanetler. Kahraman gazilerimizse fedakarlığın, sabrın, metanetin ve milletin çelik ve imanlı iradesinin yaşayan şahitleridir. Bugün 15 Temmuz'u anmak sadece geçmişi hatırlamak değildir. Birliğimizi korumaktır, kardeşliğimizi büyütmektir. Fitneye karşı basireti, ayrılığa karşı muhabbeti, nefrete karşı merhameti her şartta diri tutmaktır. Zira inandık ve iman ettik. Bir milleti ayakta tutan yalnızca sahip olduğu imkanlar değil. Asıl güç imandır, ihlastır, vahdettir, vefadır, kardeşliktir, millet olma şuurudur. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kadir-i mutlaktan niyazımız odur ki, milletimiz bir daha böyle bir imtihana maruz kalmasın. Kalplerimiz imanla diri, vicdanlarımız merhametle zengin, gönüllerimiz kardeşlikle bir olsun. Birliğimiz daim, beraberliğimiz kaim, devletimiz payidar olsun. Bayrağımız kıyamete kadar göklerde dalgalansın. Ezanlarımız ebediyen semalarda yankılansın. Zira inandık ve iman ettik. Allah'a güvenen, Hakk'a sarılan, birlik ve kardeşliğini koruyan bir millet için en karanlık geceler bile rahmetin aydınlığına gebedir. Ve sabırla bekleyenlere her imtihanın ardından vaat edilen umut mutlaka doğacaktır. ...15 Temmuz'u unutmadık. Unutmayacağız. Çünkü hatırlamak yalnızca geçmişi anmak değil, milletçe aynı istikamette yürümeye devam etmektir.

şehitlik, Allah için ölümsüzleşmek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde, şehitten başka hiç kimse kendisine içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmayı arzular. Bir gün bedevinin biri Hazreti Peygamber'e geldi. Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Sonra yurdunu terk edip Medine'ye yerleşti ve çobanlık yaparak geçimini kazanmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından birini bu kişiyle ilgilenmesi için görevlendirdi. O günlerde bir savaş olmuştu ve Hazreti Peygamber düşmandan alınan ganimetleri taksim ediyordu. O kimseye de hissesini gönderdi. Ashab kendisine hissesine düşen ganimeti verince onlara bunun ne olduğunu sordu. Onlar da Hazreti Peygamber'in sana ayırdığı hissedir dediler. O hissesine düşen ganimeti peygambere getirdi ve bunun ne olduğunu ona da sordu. O esnada orada bulunan sahabiler de Efendimizle bu kişinin arasında geçen konuşmayı dinliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu senin için ayırdım buyurdu. Adam, ben sana ganimet elde etmek için değil, eliyle boğazını göstererek şuramdan okla vurulup ölmek ve cennete girmek için uydum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer gerçekten doğru söylüyorsan ve Allah'a verdiğin sözü tutarsan, Allah da sana istediğini verecektir buyurdu. Bu kişi yapılan bir savaşta tam da işaret ettiği yerden okla vurularak şehit oldu. Sahabiler onu bu halde Resulullah'a getirdiler. Allah Resulü, bu o adam mı diye sordu. Evet dediler. Resulullah, o Allah'a verdiği sözü tutmuş, Allah da ona dilediğini vermiş buyurdu. Sonra onu kendi cübbesiyle kefenledi ve önüne koyarak namazını kıldı. Ardından ona şöyle dua etti. Allah'ım, bu kulun senin yolunda hicret ederek şehit oldu. Ben de buna şahidim. Şehit, şahit olan, hazır bulunan demektir. Ölüp yok olan, kaybolup giden, gaip değil, berhayat olan, tabiri caizse ölümsüzleşendir. Bunun içindir ki, şehit diridir, ölmez, ona ölü denmez. Yeri ve zamanı geldiğinde, canından daha mukaddes bildiği, dini, milli ve manevi değerler uğruna, dünyadan ve dünyadaki her şeyden vazgeçip, canını ortaya koyan kimsedir. Hazreti Ömer'in veciz tarifiyle şehit kendisini Allah'a adayan kimsedir. Allah yolunda hiç çekinmeden canını veren kimse, Hazreti Peygamber de buna hem dünyada hem de ahirette şahitlik etmektedir. Çünkü Allah yolunda cihad edenler iki güzellikten birine erişmekten başka bir arzu beslemezler. Yani ya zaferi yaşayan gazilerden ya da şehitlerden biri olmayı dilerler. Şehidin ve şehitliğin Allah nezdindeki fazileti ve mükafatı, ilk Müslüman neslin gönlünde öylesine yer etmişti ki, babayla oğul, abiyle kardeş

onlarla karşılaşmak üzere hazırlık yapmalarını istemiş ve ardından yola revan olmuşlardı. Müşriklerden önce Bedir'e vardıklarında Resulullah, "Ben başınızda olmadıkça sakın hiç kimse bir işe kalkışmasın," buyurdu. Derken müşrikler kendilerine yaklaşmaya başladılar. Onları fark eden Hazreti Peygamber, "Hadi kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete," buyurdu. Ümeyr bin Hümam el-Ensari, "Ya Resulallah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi?" dedi. Allah Resulü, "Evet," cevabını verdi. Bunun üzerine Ümeyr, "Vay be," diyerek hayretini gizleyemedi. Allah Resulü, "Seni vay be demeye sevk eden nedir?" diye sordu. Ümeyr, "Hayır, vallahi ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir derdim yok," dedi. Allah Resulü, "Muhakkak ki sen cennet ehlindensin," buyurdular. Bunun üzerine Ümeyr, ok kılıfından birkaç hurma çıkararak yemeye başladı. Sonra, "Bu hurmalarımı yiyinceye kadar beklemek, gerçekten uzunca bir süre hayatta kalmak demektir," diyerek elindeki hurmaları attı ve şehit oluncaya kadar müşriklerle çarpıştı. Müslümanlar, Allah Resulüne şehitlerin ahirette nasıl bir muamele ile karşılaşacaklarını sordukları gibi, şehit yakınları da şehitlerinin durumlarını merak ederek sorular soruyorlardı. Enes bin Malik'in anlattığına göre, Harise bin Süreka'nın annesi ve Enes'in halası olan Rübeyyi, Peygamber Efendimiz'e geldi. Oğlu Harise, Bedir günü kim tarafından atıldığı belli olmayan bir okla öldürülmüştü. Rübeyyi dedi ki, "Ey Allah'ın Resulü, Harise'nin gönlümdeki yerini bilirsin. Eğer o cennetteyse onun için ağlamam. Ama değilse ne yapacağımı, nasıl yas tutup ağlayacağımı göreceksin." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona, "Sen aklını mı yitirdin? Cennet bir tane mi? Birçok cennet var ve senin oğlun en yüce olan Firdevs cennetindedir," buyurdu. Yine Enes bin Malik'in anlattığına göre, dayısı Haram bin Milhan, Bir-i Maune Savaşı'nda yaralandığı zaman bedeninden akan kanı eliyle yüzüne ve başına sürmüş ve "Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım," demişti. Ashabına çok düşkün ve onlara karşı oldukça vefakar olan Allah Resulü, şehadete koşan bu şehidin yakınlarına apayrı bir ilgi göstermiştir. Hazreti Peygamber, kendi eşleri dışında Medine'de kendisine hizmet eden Enes'in annesi Ümmü Süleym'den başka bir hanımın evine tek başına girmezdi. Zira Ümmü Süleym, Peygamber Efendimizin süt teyzesi oluyordu. Allah Resulüne onu ziyaretinin sebebi sorulunca, "Ben ona karşı şefkat besliyorum. Çünkü kardeşi Haram bin Milhan, Bir-i Maune'de benim askerlerimle birlikteyken öldürüldü," buyurdu.

şehitlerin farklı dereceleri vardır ve bu dereceler onların niyetleri ve amelleri istikametinde farklılık arz etmektedir. Bu konuda Hazreti Peygamber 4 çeşit şehitten söz eder. Birincisi, düşmanla karşılaşıp öldürülünceye kadar Allah'a sadık kalan, imanı sağlam mümin kişidir. Bu kişiye kıyamet günü insanlar başlarını kaldırıp bakacaklardır. Peygamber Efendimiz bunu anlatırken başını o kadar yukarı kaldırmıştı ki sarığı düşmüştü. İkincisi, düşmanla karşı karşıya gelip serseri bir okun isabet etmesiyle şehit düşen kişi olup, canını verirken sanki bir ağacın dikeni batmış gibi hafif bir acı hissedecektir. Bu da imanı sağlam mümin kişidir. Üçüncüsü, hayatta salih amellerle birlikte kötülük de işleyen, düşmanla karşılaşan ve öldürülünceye kadar Allah'a sadık kalan mümin kişidir. Dördüncüsü ise, kendine yazık eden günahkar, buna rağmen düşmanla karşılaşıp Allah'a verdiği sözde durarak şehit oluncaya kadar savaşan mümin kişidir. Görüldüğü üzere günahkar da olsa iman ve salih amelle Allah yolunda savaşan ve bu uğurda canını feda eden kimse için şehitlik, hem geçmişteki hataları affettirmenin hem de Allah nezdinde vaat edilen derecelere erişebilmenin yoludur.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri sakın Allah'ım dilersen beni bağışla, Allah'ım dilersen bana merhamet et demesin. İsteğini kararlı olarak istesin. Çünkü Allah için hiçbir zorlayıcı yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabahla ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin.

0: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler. Hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bunun üzerine Hişam şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade'den radıyallahu anhüm rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlar ise kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisi ve suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Ka'b el-Esnemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Salahların şahit olduğu, tarihi değiştiren bir direniş günüdür 15 Temmuz. Milletçe yeniden doğuştur. Üzerinde yaşadığımız vatan sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Ecdat diyarıdır, şehitler emanetidir. Geleceğe sağlam adımlarla yürümek için bağrına yaslandığımız, uğruna canımızı verdiğimiz topraktır. Bizler tarih boyunca vatanımıza muhabbetle ve sadakatle bağlandık. Mukaddesatımız uğruna gözümüzü kırpmadan şehadete yürüdük. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, fakirlik ve imkansızlık içinde benzersiz bir varoluş mücadelesi verdik. Fakat hiçbir zaman geri çekilmedik. İman dolu göğüslerimizi nice hayasız akınlara siper ettik. Allah'ın inayeti ve yardımıyla, cesaretimizle, fedakarlığımızla büyük zaferler kazandık. ...15 Temmuz 2016 tarihindeki ihanet girişiminde de Allah'ın rahmet ve inayetini bizden esirgemediğini bir kez daha müşahede ettik. Zira bizi millet yapan ve o gecenin karanlığından aydınlığa çıkaran en büyük gücümüz Allah'a olan sarsılmaz imanımızdır. Ondan gayrı hiçbir güce boyun eğmeme irademizdir. 15 Temmuz gecesi sabaha kadar okuduğumuz salalar, getirdiğimiz tekbirler, tesbihat ve yakarışlar, dünyanın dört bir tarafından milletimizin selameti için el açıp yalvaran mümin kardeşlerimizin dualarıyla birleşti. O gece genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milletimiz, devletiyle el ele vererek birlik, beraberlik ve büyük bir dayanışma sergiledi. Aziz milletimiz, tek yürek, yek vücut devlet büyüklerimizin çağrısıyla vatanını, hakkını, hukukunu, özgür iradesini, istiklal ve istikbalini savunmak için dilinde tekbir, kulağında sala sesleri, kalbinde şehadet arzusuyla meydanlara akın etti. Adeta bir destan yazıldı meydanlarda. Rabbimizin yardımıyla birlik ve beraberliğimize, istiklal ve istikbalimize karşı girişilen hain saldırıya hep birlikte dur dedik. İmanımızdan ve vatan aşkımızdan aldığımız o muazzam ruhla hain emelleri boşa çıkardık. Feraset, basiret ve sekinetimizle büyük bir felaketin eşiğinden döndük. 15 Temmuz gecesi maruz kaldığımız işgal girişimi din kisvesine bürünmüştü. Sureti haktan görünen ama batıla hizmet eden FETÖ terör örgütü, imanımızı, ahlaki hassasiyetimizi, peygamber sevgimizi, zekat ve sadakamızı, kurbanlarımızı, hasılı tüm dini değer ve kavramlarımızı istismar etti. Kendi menfaati uğruna, milletimizin varlığına, birlik ve beraberliğine, ülkemizin geleceğine kastetti. Bu hainler, evlatlarımızı ailelerinden kopararak, yüreklerinden vatan sevgisini, ümmet şuurunu söküp atmaya kalktı. Barış ve ıslah adı altında dini duyguları sömürerek, aslında insanımızı bir güvensizlik girdabına sürükledi. Halbuki Peygamberimizin ifadesiyle, Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende oldukları kişidir. Mümin, canları ve malları hususunda insanların kendisinden emin oldukları kişidir. Bizim bir tek harfi bile değişmemiş kitabımız, hayatı bütün berraklığıyla bilinen peygamberimiz, temel ilkeleri apaçık ortada olan bir dinimiz vardır. Rüyalarla, gizemlerle, sinsi planlarla bu dine aykırı, sözde İslami bir dünya kurgulamaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaklardır. Unutulmamalıdır ki Allah ve Resulünü anarak kirli emelleri uğruna dinimizi istismar edenlerin sonu daima hüsrandır. Bu hüsran onları dünyada zillet, ahirette ise azap olarak yakalayacaktır. 15 Temmuz'u bir daha yaşamamak için bizlere düşen öncelikle din gibi yüce bir hakikati şahıslar üzerine inşa etmemektir. Aklımızı, irademizi, vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmemektir. İslam'ı sahih kaynaklarından, iyi niyetli ve güvenilir ellerden öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi rehberliğinde yaşamaktır. Sahabe neslinden günümüze kadar Müslümanların büyük çoğunluğunun üzerinde yürüdüğü mutedil yolun dışında kalan bütün anlayışların sırat-ı müstakimden sapma anlamına geldiğini bilmektir. Bizi Allah'a kulluk yerine kendine kul olmaya çağıranlara itibar etmemektir. Yüzyıllar boyunca topraklarımızda oluşan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip çıkmaktır. Ey Rabbimiz! Dinimizin, devletimizin, milletimizin ve alem-i İslam'ın bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici beladan bizleri muhafaza eyle. Fitne ateşiyle bizi yakmak isteyenlere, izzetimize, şerefimize ve kardeşliğimize göz dikenlere fırsat verme. Birliğimize, dirliğimize, muhabbetimize gölge düşüren nifaktan, tefrikadan ve şiddetin her türlüsünden bizleri koru. Sana inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini, kuvvet ve rahmetini esirgeme. Bu aziz vatanın bekası uğruna can veren şehitlerimize rahmet, yaralarını bir istiklal madalyası gibi bedenlerinde taşıyan gazilerimize şifalar ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Onlara layık bir nesil olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da, aksine o büyüktür. Biri koğuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu. Bureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın 1/3'üne bedeldir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Şurayhel Kabi'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır. Misafirin de ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar onun yanında kalması helal olmaz. Abdurrahman bin Ebu Bekir anlatıyor. Suffe ashabı fakir insanlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: kimin yanında 2 kişilik yemek varsa, 3. bir kişiyi, 4 kişilik yiyeceği olan 5. ya da 6. bir kişiyi misafir etsin. Peygamberimiz Enes bin Malik ile sahabi Zeyd bin Erkam'ı ziyaret eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden şikayet etmekte olan Zeyd'e, gözlerine bir şey olursa ne yaparsın diye sorar. Zeyd, karşılığını Allah'tan umarak sabrederim cevabını verir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle davrandığı takdirde günahsız olarak Rabbine kavuşacağını Zeyd'e müjdeler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
2: Güvenilir tüccar. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tacir, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Sözünde ve işinde doğru tüccarın cennetteki yerini tavsif eden bu hadis, verdiği müjdeye nail kılan işin pek de kolay bir şey olmadığını düşündürmektedir. Gerçekten de namuslu iş yapan, doğru, dürüst ve güvenilir esnaf ve tüccar sayı bakımından her zaman azınlıkta kalmaktadır. Bu yüzden Resul-i Ekrem, nefsini aşan, toplumla paylaşılması gereken maddi manevi değerleri ayakta tutan güvenilir tacirin, Allah nezdindeki itibarının ve ahiretteki makamının büyük olacağını vurgulamıştır. Bu vurgu ilhamını belki şu ayeti kerimeden almıştır: kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Buna kimin layık olduğunu Allah'ın bilmesi yeter. Hazreti Ömer şöyle der: öyle bir kişinin namazı ve orucu sizi aldatmasın ki, konuştuğunda yalan söyler ve kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Demek oluyor ki, iş, meslek ve ticaret hayatında yalan söylediğinden, maddi manevi emanete riayet etmediğinden itibarını yitirmiş olan bir insan, namaz ve oruç ibadetinin hakkını verememiş ve semeresini görememiştir. Böyle bir insan tevbe ve istiğfar ederek ibadetin tezahürlerini fert ve toplum hayatında göstermek suretiyle güven yenilemek zorundadır. Bu yüzden Resul-i Ekrem, ey tüccar topluluğu, alışveriş esnasında boş laf ve yemin edilir. Bu sebeple onu zekat ve sadakayla telafi ediniz uyarısıyla insanın hem hak hem de halk nezdinde güven yenilemesi gerektiğini öğretir. Zira çarşı ve pazarda çok yemin edilir. Emanete hıyanet edilerek yalan, hile, aldatma ve kandırma yollarına başvurulur. Haksız rekabet, kara borsacılık, faizcilik, tefecilik gibi günahlar sıkça işlenir. Görünen ve görünmeyen insi ve cinni şeytanlar oralarda cirit atarak insanları iva ve tahrik eder. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki, bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek alışverişlerde ben aldatılıyorum dedi. Bunun üzerine Peygamber alışveriş yaparken aldatmaca yok de buyurdu. Artık adam hep onu söylerdi. Bu hadis-i şerif Hazreti Ömer'in hilafet döneminde teşkilatlı bir yapıya kavuşan hisbe müessesesine temel teşkil eder. çarşı ve pazarda piyasayı denetlemek, Resul-i Ekrem tarafından ortaya konulan iktisadi mali hükümlerin ne ölçüde uygulandığını kontrol etmek, yanlış davranış ve gayrimeşru muamelelerde bulunanlara hemen müdahale ederek onlara olması gereken ticaret şeklini göstermek, sözü edilen hisbe müessesesinin başta gelen vazifelerindendir. Nitekim Hazreti Ömer, Kureyş kabilesine mensup yetenekli kadın bir sahabi olan Şifa bint Abdullah'ın görüşlerine önem vermiş, ona hürmet etmiş ve onu çarşı pazarda görevlendirmişti. Ayrıca ücretli olarak istihdam ettiklerinin en hayırlısı kuvvetli ve güvenilir olanıdır ayetinden, iş ve ticaret hayatında işverene güven telkin etmenin ve bunu fiilen göstermenin yapılması gereken bir vazife olduğu anlaşılır.

Karanlık bir gece. Hava puslu. Temmuz'a inat bir ayaz. Sinsi sesler. Anadolu'da ihanetin kokusu. Hainler pusuda ama emelleri dolanacaktı elbet ayaklarına. Unutmuşlardı besbelli. Bizler ebabil kuşlarıydık. Nice filler gelse de üstümüze, korku nedir bilmezdik yüreklerimizde. Çünkü biz vatanın ne olduğunu Karadeniz'in sert dalgalarıyla verdiği selamlardan öğrendik. Vatanın ne olduğunu biz Haliç'ten inen gemilerden öğrendik. Altay'dan Tuna'ya yol veren dağlardan, Fırat ve Dicle'nin gönderdiği dualardan, ters akıp kendini Akdeniz'de bulan Asi'den öğrendik. Anadolu'nun her karışında tarih yazdık. Şehit kanlarıyla yeniden yeşerdik. Biz Allah için yaşadık, mukaddesat için savaştık ama ölmedik. Vatan sana canım feda derken ölümü hiç düşünmedik. Ülkemize göz dikenler o günde elbet tanıştı öfkemizle. Seyit Onbaşı'nın ya Allah diyerek kaldırdığı yüzlerce kiloluk mermi, Ömer Halis Demir'in silahından çıkan bir kurşun oluverdi. Ve tarihin seyri bir kere daha değişti. Silkelensin dünya ve kendine gelsin. Vatan topraklarında halkı hedef almak, devlete göz dikmek ne demek? İşgal edilmek istenirse vatan toprağı, yurdun tüm fertleri siper olur elbet. Bu topraklarda ölüm korkusu peyda olabilir mi? Şehadet ancak mükafattır onlara. Can kuşu dediğiniz nedir ki? Allah yolunda uçmadıkça.

2016 Temmuz'unda geçirdiğimiz kıştan bu yana yıllar geçti. Ve biz o yaz yediğimiz ayazı hiç unutmadık ve asla unutturmayacağız. Bildik ki o gece yanmaya çalışan kör bir ışığa inat, geceye gizlenen tek bir hakikat vardı. La galibe illallah, la galibe illallah.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ebu Bekir, hayırdır, nereden geliyorsun?
2: Selda'nın tepesine çıktım. Medine'de herhangi bir çarpışma yaşanıyor mu diye baktım.
1: Durum nasıl?
2: Şükürler olsun bir şey yok.
1: Şu badireyi bir atlatalım. Yahudilerden bunun hesabını soracağız. Hainler.
2: Çoluk çocuğumuzla ilgili duyduğumuz korku, Kureyş ve Gatafan ordusundan duyduğumuz korkudan daha baskın. Onlara bir şey olacak diye aklım çıkıyor.
1: Benim de. Aklımız orada.
3: Oklar geliyor, dikkat edin. Dikkat edin, herkes siper alsın.
4: Resulullah'ın çadırını hedef aldılar.
3: Peygamberimizi güvenli bir yere alalım.
4: Kalkanları getirin.
5: Ömer, Zeyd, Zübeyir, Ali, bu tarafa gelin.
3: Okçular, nevziye alın. Herkes dikkatli olsun.
6: Hava ne kadar da soğudu. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun.
7: Amin. Biz kapalı yerlerde soğukla baş edemiyoruz. Onlar dışarıda geceliyorlar.
6: Saad'ın zırhı kollarını açıkta bırakmış. Keşke daha güvenli bir şey giyseydi. Ya bir ok isabet ederse?
7: O zırhtan başkasına sahip değiliz. Allah'ın takdirinin ötesinde de hiçbir şey gerçekleşmez.
8: Ey Allah'ım! Eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak, beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.
0: 93. Bölüm.
9: Müşrikler hendeğin her köşesini incelemiş, saldırı yapabilecekleri noktaları belirlemişlerdi. Farklı yerlerden taarruza geçerek sonunda zafer kazanmayı umuyorlardı.
10: Ebu Süfyan, yeni bir yer keşfettik. Nispeten daha dar. Atları oradan geçirebiliriz.
11: Güzel. Kinane oğullarından da adamlar toplayıp hemen harekete geç.
12: Ben de o süvarilerin içinde olacağım.
13: Amr, kaç yaşına geldin? Bırak da gençler bu işi bitirsin.
12: Bedir'de aldığım yaradan dolayı Uhud'a katılamadım. Ahdim var. Onlardan intikamımı alacağım.
11: Bırak onu. Hangimiz Amr bin Abd kadar iyi bir savaşçıyız? Evet, 70'ini devirdi. Ama hala namı yürüyor. Mekkeli gençler onun karşısına çıkmanın yürek istediğini iyi bilirler.
13: Şu delikanlılar dururken kendini tehlikeye atmasını istemedim. Ama nasıl isterseniz öyle olsun.
12: Ah, yıllardır bize yaşattıkları yetti artık. Şehrimiz darmadağın oldu. Aileler parçalandı. Eski dostlar düşman oldu. Bizim onlara karşı ne kadar şiddetli olduğumuzu bilsinler istiyorum. Bu uğurda ölsem de bir kahraman olarak anılacağım.
13: Elbette, şerefin için savaşıyoruz. Ölürsen seni şiirlerle, mersiyelerle anacaklar. Bedenin bu dünyada olmasa da ismin yaşayacak.
12: Bu dünyada da yeterince yaşadım zaten. Şu zırhımı giymeme yardım et.
13: Oldu. Lat ve Uzza seni korusun.
11: İkrime, hazır mısınız?
3: Evet, hazırız.
11: İşaretimi bekleyin. Okçular, kenarlara dizilin. Yolu açın.
3: Hadi bakalım. Ben Halit'le önden gideceğim. Arkamdan gelirken mesafe bırakın. Bizim atlar başaramazsa geri dönersiniz. Değilse sırayla ikişer ikişer geleceksiniz. Başlıyoruz. Ya! Evet. İşte buradan geçebiliriz. Hadi devam edin.
14: Evet, işte bu.
15: İşte bu. İşte geçtik.
3: Hadi durmayın, ilerleyin.
16: Hendeyi açtılar. Takviye gönderin.
12: Ben Kureyş'in ileri gelenlerinden Amr bin Abd. Sizinle Bedir'de savaştıktan sonra bunun intikamını almak için and içtim. O günden beri bu anı bekliyorum. Kim benimle çarpışacaksa çıksın karşıma. Duymadınız mı? Size meydan okuyorum. Yok mu karşıma çıkacak bir baba yiğit?
14: Ya Resulallah, müsaade et ben çıkayım karşısına.
17: Ali, o Amr bin Abd, yaman bir savaşçıdır.
14: Olsun Osman.
12: Bu toplulukta hiç mi er yok? Benimle kim savaşır diye bağırmaktan sesim kısılar.
9: Peygamberimiz ısrarı üzerine Hazreti Ali'ye izin verdi. Ama karşıdaki düşmanın gücü herkesi ürkütüyordu. Hazreti Ali bir yandan zırhını giyerken bir yandan da Resulullah'ın dua ettiğini duyuyordu.
17: Ali, Resulullah zırh gömleğini giymeni istiyor. Bu da kılıcı Zülfikar. Al.
10: Amr, acele etme. Şimdi karşına çıkacak birini buldun.
12: Sen de kimsin?
10: Ben Ali.
12: Abdümenaf'ın oğlu Ali mi?
10: Hayır, Ebu Talib'in oğlu Ali.
12: Ebu Talib benim dostumdu. Onun oğlunu öldürmek istemem. Hem sen benim dengim değilsin. Daha yaşlı biri yok mu?
10: Yok, benimle savaşacaksın.
12: Tekrar ediyorum, senin canına kıymak istemem.
10: Ama ben isterim. Gel bakalım, hadi.
12: Öyleyse benden günah bitti.
10: Adil bir çarpışma olsun istiyorsan atından inmelisin. Ben yayayım.
12: İşte ben de yayayım. Hadi bakalım.
10: Sen akıllı bir adamsın. Çarpışmadan önce seni Allah'a ve Resulüne iman etmeye davet ediyorum.
12: Geç bunları. Atalarımın dinini bırakacak değilim.
10: Öyleyse bizimle çarpışmayı bırak, yurduna geri dön.
12: Bu da olacak şey değil. Söyleyeceklerin bitti mi?
10: Bitti.
12: O zaman asıl işimize dönelim. Al bakalım.
10: Evet. Boşa gitti hamle.
12: Öyle mi? Bunu gör o zaman.
17: Ali yaralandı.
18: Yaralanmış. Hadi yaralanmış, evet.
19: Allah'ım sen onu koru.
17: Bizi muzaffer eyle Allah'ım.
10: Al bakalım.
19: Amr bin Abd öldü. Gördünüz mü ne olduğunu?
17: Yürüyün. Düşmanı sağ bırakmayın.
10: Geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz.
19: Evvel Hendek'e düştü. Yardım edin. Onu çıkarmamız mümkün değil. Hem baksana. Atının altında kaldı. Nasıl çıkartacağız onu oradan? Yürü, biz canımızı kurtaralım. Hadi.
20: Neler oldu orada?
10: Amr ile Nevhel öldürüldü.
20: Ne diyorsun?
10: Biz de canımızı zor kurtardık.
20: Nasıl oldu bu?
10: Amr'ın meydan okumasına Ali karşılık verdi. Onu yere serdikten sonra dırarın üstüne yürüdü. Sonra da bütün Müslümanlar bizi kuşattılar. Geri dönmek zorunda kaldık.
20: Neyse, en azından savunmalarının zayıf olduğunu gördüler. Şimdi onları ummadıkları yerden vuracağız. Yalnız iki kıymetli adamımızı kaybettik. Onların cesetlerini isteyeceğim Muhammed'ten.
10: Onları almaya fırsatımız olmadı.
20: Ben şimdi adam gönderirim.
17: Ya Resulallah, Ebu Süfyan haber göndermiş. Nevfel bin Abdullah ile Amr bin Abd'ın cesetleri karşılığında diyet bedelini teklif ediyor.
9: Peygamberimiz ölüler için herhangi bir bedel almayacağını söylediğinde Hazreti Osman bunu karşı tarafa bildirdi.
17: Bize onların ne ölüsü ne de parası lazım. Alın cesetlerinizi.
21: Evet. İşte Nevfel bin Abdullah'la Amr bin Abd'ın cesetleri.
20: Muhammed zorluk çıkardı mı?
21: Hayır.
20: Öylece verdi mi bunları size?
21: Evet, ben de şaşırdım. Diyet teklifimizi bile kabul etmedi.
20: Onun işlerine akıl sıra ermez. Bunları güzelce gömün. Ailelerine gösterebileceğimiz bir mezarları olsun.
21: Peki.
20: Muhammed, seni anlayamıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Çocukluğumuz bir arada geçti. En sevdiğim akrabamdın. Karakterine hayrandım. Cesaretin, cömertliğin, ahlakının güzelliği dillere destandı. Tüm akrabalık bağlarını kopardın. Bizi düşman belledi.

0: en yakınlarını. Şimdi burada akrabalarımın kanını dökmek için bekliyorum. Ne uğruna ha? Ne uğruna? İkrime, Halit, bana tüm komutanları çağırın.
1: Bizi niye çağırdın Ebu Süfyan?
2: Bir gelişme mi var?
0: Kuşatmamız günlerdir sürüyor. Son bir hamleyle bu işi bitirmek istiyorum.
2: Planın nedir?
3: Biz de yorulduk. Hayvanlarımız perişan oldu. Hava soğuk. Ne kadar çabuk biterse o kadar iyi olur.
0: Şimdiye kadar zayıf bulduğumuz noktalardan saldırılar yaptık. Onlar bir araya gelerek bizi geri püskürttüler. Şimdi bir araya gelmelerine fırsat vermeyeceğiz. Tespit ettiğimiz tüm noktalardan aynı anda saldıracağız. Daha önce bize hangi tekniklerle saldırdıklarını biliyoruz. Onların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Direnişleri kırılacak ve hangi noktadan girebilirsek oraya destek göndereceğiz. Bizim adam ve silah sıkıntımız yok ama onların var. Bu sefer geri çekilmeyeceğiz. Kaç gün sürerse sürsün şehrin içine gireceğiz.
3: Haklısın Ebu Süfyan. Dediğin gibi geri çekilmezsek pes etmek zorunda kalırlar.
4: Hangimiz nereden saldıracağız belirlediniz mi?
0: Evet. Halit'le İkrim'e size hangi bölgelerden saldırmanız gerektiğini gösterecek. Her kabilenin sorumlu olduğu bir bölge olacak. En iyi süvarilerinizi hendeği aşmak için kullanacaksınız. Arkadan da takviye kuvvetlerle taarruzu destekleyeceksiniz. Unutmayın, kaybımız ne olursa olsun geri çekilmeyeceğiz. Ne kadar sürerse sürsün onları mağlup edeceğiz.
1: Zafer kutlamasına az kaldı desene.
3: Mekke'ye muzaffer bir kumandan olarak döneceksin Ebu Süfyan.
5: Mekke isyankarların cezasını verecek.
4: Lat ve Menat adına.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kühafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının" buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

Muaze el-Adeviyye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye Ayşe'ye radıyallahu anha sordum. Evet dedi. Ayın hangi günleri olduğuna bakmaksızın oruç tutardı dedi. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu.

Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre, o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah, değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.''

Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Esnemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmi ile ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah

0: sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size? Buyurdu. Onlar da evet, öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yakınlaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse, istediğini ona veririm. Bana sığınırsa, onu mutlaka korurum.''

Karanlık bir gece, kanlı ve derin. Ateşle boyandı yüzü göklerin. Şehitler bağrına uzandı yerin. Zamanın nabzında atan bizimdir. İhanet onların, vatan bizimdir. Müjde verenleriz, korkutan değil. Yurda kardeş kanı akıtan değil. Namluyu millete doğrultan değil. Tankların altında yatan bizimdir. Esaret onların, vatan bizimdir. Hıyanet zehrini akıtmış dile. Şeytanı aldatır bu kahpe ile. Görmedi insanlar tarihte bile. Bayrağı göğsüne tutan bizimdir. Dalalet onların, vatan bizimdir. Tuzak kuranlara tuzak kuruldu. Zulümle örülen zincir kırıldı. Ülkeme yeniden mühür vuruldu. Sevdayı toprağa katan bizimdir. Nedamet onların, vatan bizimdir. Bizimdir ufukta yürüyen yollar. Bizimdir diriliş bekleyen yıllar. Semaya uzansın dualı eller. Doğan güneş bizim, vatan bizimdir. Sefalet onların, vatan bizimdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: Hayrukum men taallama'l Kur'an ve allama.
1: Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah'ın vahiy meleği Cebrail'le gönderdiği ilahi mesajları ilk öğrenen ve onları insanlara ilk öğreten peygamberler olmuştur. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i de ilk öğrenen ve öğreten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tarih boyunca ve günümüzde bazı kişiler aksini söylese de, Peygamberimiz Kur'an'ı kendi uydurmuş yahut bir yabancıdan öğrenmiş değildir. Peygamber Efendimizin Kur'an'la olan bağı şu cümleyle özetlenmiştir: Hazreti Muhammed yaşayan Kur'an'dır. Nitekim bir defasında Sa'd bin Hişam adlı bir sahabi Medine'ye gelmiş, Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe'ye Hazreti Peygamber'in ahlakını sormuştu. Bunun üzerine Ayşe validemiz, "Sen Kur'an okuyorsun değil mi?" diye sormuş, evet cevabını alınca şöyle buyurmuştu: "İşte Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı." Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi noktasında ana babalara şu tavsiyede bulunmuştur: Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve hükümlerine uygun yaşayan kimsenin anne babasına kıyamet günü bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı şayet aranızda olmuş olsa, dünya evlerindeki güneş ışığından daha güzeldir. O halde buna, Kur'an'a uygun yaşayan kişi hakkında ne düşünürsünüz? Müslümanlar, Peygamberimizin bu müjdesine ulaşmak için Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesine yönelik çok büyük gayret göstermişlerdir. Kur'an'ı ezberlemeyi ve ezberletmeyi kendileri için bir şeref olarak görmüşlerdir. İslam medeniyeti öğrenme ve öğretme üzerine inşa edilmiştir. Müslümanlar, Peygamberimize indirilen ilk vahiy, oku emrine sarılarak tarih boyunca nice eğitim-öğretim kurumları oluşturmuş, bu kurumlar medeniyetin gelişmesinde hep köşe taşları olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesiyle kastedilen hem onun metni hem de anlamıdır. Müslüman, Kur'an'ı anlamak, mesajlarını öğrenmek ve öğretmek için çaba göstermelidir. Nitekim Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderiliş amacını bizlere şöyle bildirmiştir: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bu hususta İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu beytini bir Müslüman hiçbir zaman unutmamalıdır: İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. Kırk hadiste iman.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alındı ve o gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
2: Bırakın, nereye götürüyorsunuz beni?
3: Zorluk çıkarma, yürü.
2: Bırakın beni, bırakın.
4: Hızlanma, yürü hadi.
3: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
2: Lütfen acı bana Muhammed. Hem sen merhamet dolu bir kalbe sahipsin, bunu herkes bilir. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Ben fakir biriyim. Fidye verecek malım mülküm yok benim. Ailem de çok kalabalık. Onları beslemesi ne kadar zor bilemezsin. 5 kızım var ve hiçbir işe yaramazlar ama onları beslemek zorundayım. Biliyorum kız çocuklarını en çok sen korursun. Onlara en çok sen değer verirsin. En çok sen acırsın. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarıyorum beni bağışla. Söz veriyorum. Bir daha sana karşı savaşmayacağım. Yıldızlar şahit olsun ki savaşmayacağım. Kalem tuttuğum bu ellerim kurusun ki şiirler söyleyen şu dilim tutulsun ki bir daha seninle savaşmayacağım. Beni affet. Yalvarırım. Beni affet.
1: Allah'ın kutlu elçisi karşısında ağlayıp sızlayan, küçüldükçe küçülen ve af dileyen bu adamın serbest bırakılmasını söyledi. Onu serbest bıraktılar ve Ebu Azze Mekke'ye geri döndü. Ebu Azze Mekke'ye döndükten sonra verdiği sözü tutmadı. Şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti.
5: Anlat bakalım Ebu Azze. Nasıl kandırdın Muhammed'i ha? Nasıl kurtuldun onun elinden?
6: Benim için çok zor olmadı. Bilirsiniz ağzım iyi laf yapar benim. Onun karşısına çıkardılar beni. Onu görünce yere kapandım, ağlayıp sızlamaya başladım.
7: Sonra ne yaptın?
6: Ne yapacağım? Başladım üstümü başımı parçalamaya.
2: Muhammed beni affet. Söz bir daha sana karşı savaşmayacağım. Çok fakirim ben. Kızlarım var benim.
6: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
5: Boş ver. Köleler seviyor onu.
7: Ve fakirler. Köleler ve fakirlerin efendisi.
5: Kölelerin ve fakirlerin efendisi Muhammed.
6: Kölelerin ve fakirlerin efendisi. Kabul etmeyecekmiş vereceğimiz hiçbir şeyi. Ne kadınlarımızı ne de servetlerimizi. Hatta koysak da bir eline ayı diğerine güneşi. Yine de yıkacakmış kurduğumuz bu düzeni.
5: Çok bekler. Daha bitmedi. Pişman olacak bu yaptıklarına.
7: Evet, pişman edeceğiz onu. Yeni bir ordu toplayacağız. Hem de öyle bir ordu toplayacağız ki bir daha karşımıza çıkamayacak.
1: Aradan bir yıl geçmiş ve müşrikler neredeyse savaş için hazır hale gelmişlerdi. Savaşacak asker sayısını arttırmak için olabildiğince fazla kişiyi ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu maksatla Safvan bin Ümeyye Ebu Azze'nin yanına geldi. Onu savaşması için ikna etmek istiyordu.
6: Hayır Safvan, olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Hem benim ailem ve çocuklarım var. Kim bakacak onlara?
8: Sen rahat ol. Ailen de malın da bize emanet. Elbette aç kalmayacaklar. Onlara hiçbir şey olmayacak. Hem Muhammed kazanırsa zaten aileni buradan kovmayacak mı?
6: Ben...
8: O kazanırsa elde ettiğin bütün her şeyi kaybetmeyecek misin?
6: Bilemedim. Muhammed beni affetmişti. Hem bir daha savaşmayacağıma dair söz verdim.
8: Seni mi affetti? Bu bir utanç. Bu utançla nasıl yaşayacaksın ha? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Bu haldeyken kim senin kızlarınla evlenmek ister ki? Asıl bunun için sen onu affetmemelisin.
6: Ama ben...
8: Yoksa korkuyor musun?
6: Hayır, hayır.
8: Demek korkuyorsun. Ağzın kadar kolların iş yapmıyor demek ki. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
2: Yok, hayır, ondan değil.
8: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor? Ha? Neden?
2: Tamam tamam, çok üstüme gelme, yeter bu kadar. Savaşacağım.
8: Heh, şöyle. Dilin kadar kılıcın da lazım bize.
1: Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak yine Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
9: Biliyorum, söz vermiştim. Biliyorum, bir daha sana karşı asla savaşmayacağım demiştim ama beni zorla getirdiler. İnan bana, zorla getirdiler. Söz, bir daha karşına çıkmayacağım. Bu sondu. Bana güvenebilirsin.
1: Bunun üzerine Allah Resulü, bana verdiğin söz nerede kaldı dedi. Ebu Azze pişkin pişkin sırıtıyor, küçüldükçe küçülüyordu. Hazreti Peygamber gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bir şekilde, hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın dedi. Ebu Azze'nin yalvarmaları, Allah'ın kutlu elçisinin kararlı bakışlarının karşısında eriyip kayboluyor, havada sönüp gidiyordu. Kutlu Nebi, sözünde durmayan, dili ve kalemi zehirli olan bu adamın gözlerinin içine baktı ve mümin bir delikten iki kere sokulmaz dedi. Sonra da Asım bin Sabit'e Ebu Azze'nin savaş suçundan dolayı cezalandırılması talimatını verdi.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır yapmayın. Beni bağışlayın. Lütfen beni affedin. Beni kandırdılar. Safvan beni kandırdı. Safvan, Kureyş, neredesiniz? Neredesiniz? Neden burada değilsiniz?
0: Hadislerin Hikayeleri.
10: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
11: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.
12: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbinde zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
11: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da artırırdı. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir:
12: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyin de mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki bu zikirle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülk O'nundur, hamd O'nundur.

sana mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi. Ve sabah olduğunda da biz sabaha çıktık. Sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu.

0: Alim sahabi Abdullah bin Mesud anlatıyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekilere hanginiz varisinin malını kendi malından daha çok sever diye sordu. Oradakiler aramızda kendi malını varisininkinden daha çok sevmeyen kimse yoktur dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Şunu iyi bilin ki aranızda varisinin malı kendi malından daha çok hoşuna giden hiç kimse yoktur. Çünkü senin malın sadaka vererek, hayır yaparak önceden ahirete gönderdiğindir. Varisinin malıysa öldükten sonra geride bıraktıklarındır. Bera bin Azib anlatıyor. Kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın ayeti biz Ensar topluluğu hakkında nazil oldu. Bizim hurma bahçelerimiz vardı. Herkes hurmalarının azlığı veya çokluğu nispetinde bir veya iki hurma dalı getirir mescide asardı. Suf ehlinin yiyecek bir şeyi olmazdı. Onlar acıktıklarında ellerine aldıkları sopalarla asılı dallardaki ham ve olgunlaşmış hurmaları düşürüp yerlerdi. Hayra pek rağbet etmeyen insanlar da vardı. Onların astıkları dallar kırıktı ve hurmaları da kötüydü. Bunun üzerine Yüce Allah, ''Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın.'' ayetini indirdi. Bera diyor ki, sizden birine verdiği şeyin bir benzeri verilmiş olsa onu gözünü yumarak ve utanarak alırdı dediler. Bera diyor ki, bundan sonra biz elimizde bulunan ürünlerin iyilerinden getirmeye başladık.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Ka'b bin Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Mürre bin Ka'b oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdümenaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi ateşten kurtarın! Ey Fatıma! Sen de kendini cehennemden kurtar! Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey Adem oğlu, sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Adem oğlu, yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım."

Müminlerin annesi, Abdullah'ın da annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek. Sahra'ya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

Yaiş bin Tıhfe el-Gıfari radıyallahu anh babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'd'a şifa ver diye 3 kere tekrarladı. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit, dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder, buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar, buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Alan razı, satan razı derler. Ama ya Allah razı mı? Helal mi diye hiç düşündük mü? Bugün sokaklara çıkın, alışveriş sitelerine girin, sosyal medyada satış yapanlara bakın. Ticaret artık sadece ürün satmak değil, algı yönetmek haline geldi. Bu ürünü şimdi almazsan bir daha bulamazsın diyorlar. Son 3 ürün, son 2 saat, indirimli fiyat. Gerçek mi? Belki evet. Ama amaç belli. Ne pahasına olursa olsun satmak. Bir ürünü 10 liraya alıp 100 liraya satmak normalleşti. Kâr etmek değil mesele. Mesele en çok kârı nasıl ederim? Karşı tarafın bilgisizliğinden, acil ihtiyacından, çaresizliğinden nasıl faydalanırım? İşte bugünün yaygın ticaret dili bu. Peki hep böyle miydi ticaret? Şimdi zamanı biraz geriye saralım. Terazisi şaşmayan, dili yalan söylemeyen, malına haram bulaştırmayan, alemlere rahmet Hazreti Muhammed'den öğrenelim ticaret ahlakını. Acaba o nasıl ticaret yapardı? Şimdi gözlerimizi kapatalım. Bir an kalabalığın, betonun, gürültünün arasından çıkalım. Bizi yoran, uzaklaştıran, unutturan her şeyi geride bırakalım. Ve yavaşça yürüyelim zamanın izinden. Adım adım. Sade sokaklara, toprak evlere, açık kapılara. Gönüllerin birbirine açık olduğu bir zamana. Asr-ı saadete, yani saadetin çağına. Güvenin ve ahlakın yüce temsilcisi olan Resul-i Ekrem, ticaretle meşgul olanlara bir gün seslenir. Ey tüccar topluluğu! Diye hitap eder. Sesini duyanlar başlarını kaldırır. Gözlerini ona çevirirler. Ve o merhamet dolu ses şöyle der. Allah'tan korkan, iyilik yapan ve dürüst davrananlar hariç, tüccarlar kıyamet günü günahkarlar olarak diriltilecektir. Çünkü ticaret yalnızca kazanç kapısı değil, vicdanın, samimiyetin ve kul hakkına gösterilen özenin sınandığı bir meydandır. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir satıcının buğday çuvalına yaklaşır. Elini buğday yığınının içine daldırır. Alt tarafı ıslaktır. Bu nedir diye sorar. Satıcı yağmurdan ıslandı ya Resulallah der. Cevap kısa ama sarsıcıdır. Bizi aldatan bizden değildir. Onun nazarında dürüstlük kazançtan, etiketlerden, pazarlıklardan daha önce gelir. Zira kazancın bereketi doğru sözle gelir. Efendimiz bir başka sefer şöyle buyurur. Alışveriş yapanlar ayrılmadıkları sürece serbesttirler. Eğer dürüst davranır, kusurları açıklarlarsa alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse o alışverişin bereketi gider. Bugünün pazarlama stratejileri değil mi bu? Bu hakikatin ta kendisi. Ahlak peygamberi sadece sözleriyle değil, fiilleriyle de öğretti ticareti. Satarken, satın alırken ya da alacağını talep ederken nasıl davranmalı? O şöyle der. Satarken, satın alırken, alacağını talep ederken hoşgörülü olan kişiye Allah rahmetiyle muamele eder. Çünkü ona göre kazanç sadece elde edilen para değil, bir gülümseme, bir kolaylık, bir hakkı gözetmek de kazançtır. İslam sadece kar zarar hesabı değil, kalp terazisini de koyar önümüze. Bu terazinin ayarını en iyi Efendimiz yapmıştır. Bir kadın sahabi, yaşlı ve tecrübeli bir tüccar olan Ümmü Beni Enmar, pazarlıkta uyguladığı bir yöntemi sormak için gelir ona. Alışverişte önce düşük teklif verip, sonra yavaş yavaş arttırdığını, aynı şekilde yüksekten başlayıp aşağıya inerek satış yaptığını anlatır. Rahmet peygamberi cevap verir. Kayle, böyle yapma. Bir malı almak istediğinde sana verilse de verilmese de gerçek düşündüğün fiyatı söyle. Bu sözler pazarda güvenin, dükkanda dürüstlüğün temelidir aslında. Çarşıda hile değil, ahlak dolaşmalıydı. Mekke panayırlarında, Medine çarşılarında, Şam kervan yollarında bu düsturla ticaret yapıldı. Hatırlayalım, Efendimiz risalet görevinden önce de ticaretle meşguldü.
Hazreti Hatice'nin kervanlarıyla Şam'a gitmiş, ticaretini güvenle yapmıştı. Müşrikler bile onun alışverişteki dürüstlüğünü inkar edemezdi. Bu adam yalan söylemez diyorlardı. Çünkü o her tartışta fazla verir, her sözünde doğruyu söylerdi. Öyle ki bir gün şöyle buyurur: "Tarttığınızda fazla verin, yani kazancınızdan değil, vicdanınızdan verin. Tartıda değil, terazide kazanın." Onun arkadaşları da bu yoldan yürüdü. Hicretin ardından Medine'de yeni bir hayata başlayan Abdurrahman bin Avf, kendisine yardım edilmek istendiğinde şöyle dedi: "Bana çarşının yolunu gösterin. Zira ticaret sadece zenginlik için değil, özgürlük ve izzet için de bir yoldu." Peygamber Efendimizin yakın dostu Ebu Bekir bile onun yanından ayrılmak istememesine rağmen ticaret yolculuğuna çıktı. Çünkü Allah Resulü ticareti severdi. Helali kazanmayı, emeğin değerini bilirdi. Sahabeler onun izinden gitti. Şam'a, Yemen'e, hatta Afrika kıyılarına kadar gittiler. Sadece mallarını değil, güzel ahlaklarını da götürdüler. İşte böyleydi onun ticaret anlayışı. Dürüst, açık, güvenilir. Sözünde duran, ölçüsünü tartısını sağlam tutan, fiyatı değil, insanı önceleyen. Bugün bizden istenen de bu değil mi? Sadece satmak değil, kazandığımız kadar nasıl kazandığımıza da bakmak.

0: bir işte bereket getirir. Ve Allah'ın razı olduğu ticaret, kalpleri ferahlatan kazançtır. O yüzden dürüst olalım, kolaylık gösterelim, doğru söyleyelim. Çünkü gerçek kazanç vicdan huzurudur. Hasılı unutmayalım. Alan razı, satan razı. Peki ya Allah razı mı?
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Ergen. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Selam Fetih Burcu'nda dirilen yiğitlere. Ölüm yine virandır ve andır şimdi ölüm. Selam kıyam vaktinde vurulan yiğitlere. Şehadet ufkunda kan revandır şimdi ölüm. Selam eğilmeyip de kırılan yiğitlere.

Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Ya Allah nidasıyla devirdik tiranları. Devlere mezar olan destanımız bir bizim. Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük. Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden tekbirlerle çoğalıp sonsuz yâre yürüdük. Yürüdük sala vakti karadan ve denizden, karanlığın kalbine aşikare yürüdük. Bin bir çiçekten gelen dermanımız bir bizim. Bir hilal bestesidir ruhumuza dokunan, meşalemiz, o kutlu fermanımız bir bizim. Şehitler diyarında parlayan nurdur vatan. Vardık mı üzerine demirden dağ yıkılır. Yüzünde ay ışığı yine mağrurdur vatan. Tarih tebessüm eder, bu vahşi çağ yıkılır. Bayrağı kanımızla yıkanmış surdur vatan. Derdimiz divanedir, ozanımız bir bizim. Düşlerimiz parlıyor mehtabında ülkemin. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Mekan bize mühürlü, zaman deryadır bize. Suyundan içiyoruz ilahi bir sebilin. Mavera meftunuyuz, hayat rüyadır bize. Yine bir Kerbela'dır mazlumun kanı bilin. Sanmayın sultan olan fani dünyadır bize. Hangi denize varsak limanımız bir bizim. Kuyusunda Yusuf'uz yeryüzü mahşerinin. Nemrutları deviren imanımız bir bizim. Nice bin yıldan gelir divanımız bir bizim. Kardeşlik en mukaddes canımızdır bu yerde. Sevincimiz Leyla'dır, şivanımız bir bizim. Onlar tuzak kurarlar Rabbim, bozar gideriz, döner gibi düğünden, haykırır gibi toydan. Ne şüpheye düşeriz, ne ahuzar gideriz. Gideriz dağlar gider, dile gelir de meydan, bin yılın destanını böyle yazar gideriz. Mesafeler ne yapsın, her anımız bir bizim. Serden geçeriz, lakin geçmeyiz ülkümüzden. Kitaplar kitabıdır, Kur'an'ımız bir bizim. Erdoğan'ız, ateşten korkmayız, duysun alem. Kalır mı yadellere bir tek gülün yaprağı? Yürürken ardımıza bakmayız, duysun alem. Kanımızda suyu var, tenimizde toprağı. Anadolu'yu öksüz koymayız, duysun alem. Harfler, heceler ayrı, beyanımız bir bizim. Ölümsüz Hakan'ıyız Müslüman gönüllerin. Kahra meydan okuyan devranımız bir bizim. Yıkılmaz dağlar olsa düşman, yarar

geliriz. Mevla'yı bilenlere neylesin kanlı kurşun? İbrahim edasıyla putu kırar geliriz. Peygamber duasıdır sırları bize arşın. Gemileri yakarak bir yol arar geliriz. Muhaciriz, ensarız, imkanımız bir bizim. Düşlerimizden akar umudun bereketi. Dünyaya baş kaldıran erkanımız bir bizim. Bin yıllık kitabeden adımızı kim alır? Şehitler ve melekler tutuyor elimizden. Sonsuzluğu bekleyen yadımızı kim alır? Kim alır bu gül kokan ebedi yurdu bizden? Göğsümüzde parlayan ay yıldızı kim alır? Devirlere aşina irfanımız bir bizim. Can pirine pervane ırmaz her birimiz. Gönlümüzde çağlayan ummanımız bir bizim. Umutlar dergahında mihmanımız bir bizim. Firavunlar bekliyor Kızıldeniz yeniden. Hakimler hakimidir. Rahmanımız bir bizim. Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Devlere mezar olan destanımız bir bizim. Bin bir çiçekten gelen dermanımız bir bizim. Meşalemiz, o kutlu fermanımız bir bizim. Derdimiz divanedir, ozanımız bir bizim. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Hangi denize varsak limanımız bir bizim. Nemrutları deviren imanımız bir bizim. Nice bin yıldan gelir divanımız bir bizim. Sevincimiz Leyla'dır, şivanımız bir bizim. Mesafeler ne yapsın, her anımız bir bizim. Kitaplar kitabıdır, Kur'an'ımız bir bizim. Harfler heceler ayrı, beyanımız bir bizim. Kahra meydan okuyan devranımız bir bizim. Muhaciriz, ensarız, imkanımız bir bizim. Dünyaya baş kaldıran erkanımız bir bizim. Devirlere aşina irfanımız bir bizim. Gönlümüzde çağlayan ummanımız bir bizim. Umutlar dergahında mihmanımız bir bizim. Firavunlar bekliyor Kızıldeniz yeniden. Hakimler hakimidir. Rahmanımız bir bizim.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ama nasıl selavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile, 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, sana Davud'un ailesine verilen güzel seslerden verilmiş demiştir. Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yakınlaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse, istediğini ona veririm. Bana sığınırsa, onu mutlaka korurum.''

Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse

onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

0: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala, salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım sağda şifa ver diye 3 kere tekrarladı. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. 3 kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere

Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mali Cihat. Enes'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin. Kadın erkek İslam ümmetinin gönüllerini coşturarak onları cepheye koşturan amillerden birisi serzeniş ve tehdit yüklü şu ayet olmalıdır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz oymak veya boy, kazanıp biriktirdiğiniz servetler, kötüye gitmesinden endişe ettiğiniz ticaret, hoşlandığınız konutlar size Allah'tan

ve onun elçisinden ve onun yolunda cihad etmekten, mücadele vermekten daha gönül bağlayıcı geliyorsa, bekleyin o zaman Allah emir ve iradesini açığa vuruncaya kadar. Allah günaha gömülüp gitmiş bir topluluğa asla hidayet etmez. Hazreti Ali'nin hilafet devrinde Mısır valiliği yapmış olan Medineli sahabi Kays bin Sa'd'ın Tebük gazvesinde güç durumda kalan orduyu kestiği develerle doyurduğu, hatta bu yüzden borçlandığı bilinir. İmkanlarını Allah için seferber eden bu cömert komutan sahabi yaptığı şu duasıyla da Müslümanlara örnek olmuştur. Allah'ım beni malla rızıklandır. Zira faaliyet, iş ve hizmet üretmek ancak mal ile gerçekleşiyor. Çalışmak, uğraşmak, çabalamak, cehd ve gayret göstermek anlamına gelen cihad, İslam dinini yükseltmek, ilahi kelimetullah, ilke ve değerlerini koruma ve kollama uğrunda maddi manevi imkanları kullanmak ve feda etmek demektir. Cihad kavramı sadece düşman güçlerine karşı cephede verilen fiili askeri mücadeleyi ifade etmez. Cihadın aynı zamanda dil, el-cihad el-lisani, eğitim öğretim, ilmi kültürel, el-cihad et-ta'limi, iktisadi, el-cihad el-mali ve nefsin, egonun isteklerine karşı yapılan tür ve kısımları vardır. İslamiyet'i ikame ve ihya namına icra edilen her türlü faaliyet, gereği gibi tanınıp yayılması için gösterilen zihni, bedeni, mali, iktisadi, siyasi ve içtimai her türlü gayret cihat kapsamında değerlendirilir. Cihadın hedefi ülkeleri istila edip yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koymak değil, dünyanın refah ve saadetini sağlamak, insanca ve Müslümanca yaşamanın önündeki engelleri kaldırmak, hür iradeleriyle Müslüman olmak isteyenlere müsait ortamı hazırlamaktır. Nitekim Yüce Kur'an, İslam'ın yaşayabilmesini ve varlığını sürdürebilmesini iki temel esasa bağlar. Cihat ve tefakkuh. İlim, dini ciddiyetle ve derinlemesine anlamak, içtihat. Cihat ve içtihat ruhundan mahrum bir toplum, zillet ve esarete mahkum demektir. Tabii günümüz şartlarında burada içtihatla daha ziyade ortaya çıkan ve Müslümanların gündemine oturan problemlere çözüm yolu bulma çabası kastedilir. Şüphesiz barış esas olandır. Dirlik ve düzenlik içinde dinin icablarını yaşamak istenen ve beklenen bir hayat tarzıdır. Ölümü temenni etmeyin ve düşmanlarla karşılaşmayı temenni etmeyin uyarısında bulunan da Resul-i Ekrem'dir. Ne var ki fitnenin, yani insan hak ve hürriyetlerinin önünde baskı ve engelin olması halinde ise onunla mücadele edilmesi gerekir. Ayrıca düşman güçlerine karşı caydırıcı olmak üzere askeri hazırlık yapılır. Hazrol cenge, eğer istersen sulhu salah sözünün hikmeti de budur. Allah Teala şöyle buyurur: onlara, düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Böyle yapmakla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Resul-i Ekrem de onlara, düşmanlarınıza karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayınız. Dikkat edin, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır. Bu hadiste geçen atmak, rami kelimesi, ok atmak ve silah kullanmak demektir. Şüphesiz bu, çağın icabına göre düşman güçlerinin saldırıları karşısında onlara karşı koyabilecek ve onlardan üstün kılacak tank, uçak, uçak savar, tank savar, top, füze gibi her türlü savaş malzemesi ve mühimmatını içine alır. Aynı kökten dilimizde kullanılan mermi kelimesi de atılan demektir. Ayrıca ekonomik güç, kara ve demir yolları, her türlü altyapı hazırlığı söz konusu kuvvet için olmazsa olmaz temel unsurlardır. Ayrıca Resul-i Ekrem, ben rahmet peygamberiyim. Bıçak kemiğe dayandığındaysa savaş, mücadele meydanlarının peygamberiyim buyurur. Yapılan araştırmalara göre Resul-i Ekrem 27 gazveye katılmış ve bunların 9'unda fiilen savaşmıştır. Savaş meydanlarında Resul-i Ekrem tarafların insan kaybının en az olabilmesi için gereken tedbiri aldığından Müslümanların şehit sayısı 150'yi, düşmanların zayiatı ise 250'yi geçmemiştir. Demir bir sapan ve bir ziraat aleti gören sahabi Ebu Ümame el-Bahili, Resulullah'tan şu hadisi işittiğini söyler. Bu alet bir kavmin evine girerse Allah oraya zilleti sokar. Ziraatle iştigalin sair dini vezaifi ifaya

mani olması veya sınır boylarında vatani görevini yapanlara yönelik bir uyarı şeklinde açıklanır. İbn Hazm'ın ifadesiyle bu, cihattan alıkoyan zirai meşguliyettir. İmam Buhari'nin ziraat aletiyle iştigalin veya meşru sınırı aşmanın akıbetinden sakındırılan şeyler bab başlığı altında bu rivayeti zikretmesi, hadisin bu manada anlaşılması gerektiğine işaret eder. Meşhur İslam alimi Muhammed Hamidullah'ın şu açıklaması, ekonomik gücün cihatla olan ilişkisini ortaya koyması bakımından önemli bir örnek teşkil eder. Müslüman Mekkeliler hicret edince, Mekkeli müşrikler Müslümanların bütün menkul ve gayrimenkul mallarını hırsızlar gibi almışlardı. Peygamberimiz Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali vesaire bütün Müslümanların mallarını Mekkeliler gasp etmişlerdi. Bunun için Müslümanların Mekkelilere karşı malları vesaire ile ilgili olarak mücadele etmeleri gayet haklıydı. Sonra Mekkeliler ticaret kafilelerinin Mısır, Suriye, Irak gibi kuzey memleketlerinde elde ettikleri gelirleri İslam aleyhine silah olarak kullanıyorlardı. Bu bakımdan Müslümanların Mekkelilerce yapılmak istenen bu ticarete mani olmaları gerekiyordu. Peygamberimiz Mekkelilerle ilişkilerinde ya savaş yolunu seçer ya da Medinelileri savaştan caydırmak için ekonomik baskı uygulayabilirdi. İsteseydi Mekke'ye ordu gönderir, Mekkelilerle savaşır, onları öldürebilirdi. Fakat Peygamberimiz bunu istemedi ve dedi ki, belki bugünkü Mekkeliler İslam'ı kabul etmeyebilirler. Fakat yarın çocuklarının İslam'a girmeleri mümkündür. Bunun için Mekkelileri ve çocukları öldürmek yerine kendilerine iktisadi baskı yaparak Müslümanların hasmı olmalarını önlemek istedi. İşte bundan dolayı kuzey yolundan Mekkeli kafilelerin geçmesine men etti. Öyle ki ticaretleri aksadı ve Mekkeliler fakirleştiler. İşte bu süreç sonunda Müslümanlarla cepheleşmeden vazgeçtiler. Şu ayeti kerime bu konu hakkında son talimat olsun. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yakın olmak için yol, vesile arayın. Ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

bazı geceler vardır. Takvimlerde sadece bir tarih değil, bir milletin hafızasına, bir vatanın vicdanına, bir neslin istikbaline emanet unutulmaz zaman dilimleridir. İşte 15 Temmuz sadece yaşanmış bir gecenin değil, imanın korkuya, sadakatin ihanete, birliğin tefrikaya galip geldiği büyük imtihanın adı. O gece yalnızca kurumlar, binalar ya da şehirler değil, milletimizin birliği, devletimizin bekası, istiklalimiz ve istikbalimiz hedef alınmıştı. Karanlık yalnızca gökyüzünü değil, aziz milletimizin yarınlarını da örtmek istedi. Fakat şer odakları vatanımızın ve milletimizin asırlardır ezanla yoğrulduğu, Kur'an'la istikamet bulduğu, duayla güçlendiği, şehitlerle hemhal olduğu hakikatini unutmuşlardı. Nitekim o gece minarelerden yükselen salyalar, milletimizin ortak vicdanını ayağa kaldıran, kalplerimizi aynı duada buluşturan, ümitlerimizi yeniden yeşerten kutlu bir çağrıydı. O gece ezanlar semaya yükseldi, dualar arşa yöneldi, kalpler aynı niyette birleşti. Ve millet fedai canı şeref sayarak vatanı için ölüme yürümeyi seçti. Zira inanmışlardı, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. İman etmişlerdi, vatan ezanın hürce okunduğu sema, bayrağın şerefle dalgalandığı ufuk, çocukların güvenle büyüdükleri yarındır. Annenin duası, şehidin emaneti, milletin haysiyetidir. O gece tanklar yürüdü, jetler ve silahlar milleti ve devleti hedef aldı. Fakat hiçbir güç imanla kıyama durmuş, kahramanca meydanlara koşmuş, tehditlere boyun eğmiş,

0: demiş, kurşunlara siper olmuş asil milletimizin iradesini teslim almaya muktedir olamadı. Çünkü o gece Allah'a tevekkül eden, Hakk'ın yanında dimdik durmak isteyen, birbirlerine gönülden güvenen, şüphe etmeden omuz veren imanlı bir millet vardı karşılarında. Milletimiz bildi ki can da onundur, mülk de. Vatan da ondan emanettir, devlet de. Şehadet, bir annenin duasında, bir babanın vakarında, bir gencin cesaretinde, bir milletin secdesinde yeniden anlam buldu o gece. O gece toprağa düşen aziz şehitlerimiz, bu toprakların istiklaline canlarıyla mühür vuran kutlu emanetler. Kahraman gazilerimizse fedakarlığın, sabrın, metanetin ve milletin çelik ve imanlı iradesinin yaşayan şahitleridir. Bugün 15 Temmuz'u anmak sadece geçmişi hatırlamak değildir. Birliğimizi korumaktır, kardeşliğimizi büyütmektir. Fitneye karşı basireti, ayrılığa karşı muhabbeti, nefrete karşı merhameti her şartta diri tutmaktır. Zira inandık ve iman ettik. Bir milleti ayakta tutan yalnızca sahip olduğu imkanlar değil, asıl güç imandır, ihlastır, vahdettir, vefadır, kardeşliktir, millet olma şuurudur. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kadir-i Mutlak'tan niyazımız odur ki, milletimiz bir daha böyle bir imtihana maruz kalmasın. Kalplerimiz imanla diri, vicdanlarımız merhametle zengin, gönüllerimiz kardeşlikle bir olsun. Birliğimiz daim, beraberliğimiz kaim, devletimiz payidar olsun. Bayrağımız kıyamete kadar göklerde dalgalansın. Ezanlarımız ebediyen semalarda yankılansın. Zira inandık ve iman ettik. Allah'a güvenen, Hakk'a sarılan, birlik ve kardeşliğini koruyan bir millet için en karanlık geceler bile rahmetin aydınlığına gebedir. Ve sabırla bekleyenlere her imtihanın ardından vaat edilen umut mutlaka doğacaktır. ...15 Temmuz'u unutmadık. Unutmayacağız. Çünkü hatırlamak yalnızca geçmişi anmak değil, milletçe aynı istikamette yürümeye devam etmektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes, evet vardı dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolunda çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez.''

0: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Aziz vatan uğrunda ya şehit ya da gazi. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah yolunda yaralanan her bir yaralı muhakkak kıyamet gününde yarası kanayarak gelir. Rengi kan rengi, kokusuysa misk kokusudur. Zeyd bin Halid'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her kim Allah yolunda savaşacak bir askeri savaş için donatırsa, kendisi de savaşmış gibi olur. Kim de Allah yolunda savaşa çıkan gazinin arkasından ailesine iyi bir şekilde göz kulak olursa, o da savaşmış gibi olur. Ebu Ümame'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim savaşa katılmaz veya savaşa katılan bir gaziyi donatmaz ya da savaşa giden gazinin ailesine iyi bir şekilde göz kulak olmazsa Allah onu bir felakete uğratır. Abdullah el-Hatmi'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber bir orduyu uğurlamak istediği zaman sizin dininizi, geride bıraktıklarınızı ve amellerinizi

işlerin sonuçlarını Allah'a emanet ediyorum buyururdu. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde şehitten başka hiç kimse kendisine içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmayı arzular. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim. İstedim ki Allah yolunda savaşıp öldürüleyim, sonra diriltileyim. Sonra öldürülüp tekrar diriltileyim. Sonra öldürülüp tekrar diriltileyim. Daha sonra tekrar öldürüleyim ve diriltileyim. Sehl bin Ebu Ümame bin Sehl bin Hüneyf'in babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona ''Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?'' dedi. ''Evet ey Allah'ın Resulü'' deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike, ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısı

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللة، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bize silah çeken bizden değildir, bizi aldatan da bizden değildir. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. Ey satıcı, bu ne hal? Diye sordu. Adamın yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü cevabına karşı o, ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir buyurdu.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.

bazı geceler vardır. Takvimlerde sadece bir tarih değil, bir milletin hafızasına, bir vatanın vicdanına, bir neslin istikbaline emanet unutulmaz zaman dilimleridir. İşte 15 Temmuz sadece yaşanmış bir gecenin değil, imanın korkuya, sadakatin ihanete, birliğin tefrikaya galip geldiği büyük imtihanın adı. O gece yalnızca kurumlar, binalar ya da şehirler değil, milletimizin birliği, devletimizin bekası, istiklalimiz ve istikbalimiz hedef alınmıştı. Karanlık yalnızca gökyüzünü değil, aziz milletimizin yarınlarını da örtmek istedi. Fakat şer odakları vatanımızın ve milletimizin asırlardır ezanla yoğrulduğu, Kur'an'la istikamet bulduğu, duayla güçlendiği, şehitlerle hemhal olduğu hakikatini unutmuşlardı. Nitekim o gece minarelerden yükselen salalar, milletimizin ortak vicdanını ayağa kaldıran, kalplerimizi aynı duada buluşturan, ümitlerimizi yeniden yeşerten kutlu bir çağrıydı. O gece ezanlar semaya yükseldi, dualar arşa yöneldi, kalpler aynı niyette birleşti. Ve millet fedai canı şeref sayarak vatanı için ölüme yürümeyi seçti. Zira inanmışlardı, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. İman etmişlerdi, vatan ezanın hürce okunduğu sema, bayrağın şerefle dalgalandığı ufuk, çocukların güvenle büyüdükleri yarındır. Annenin duası, şehidin emaneti, milletin haysiyetidir. O gece tanklar yürüdü, jetler ve silahlar milleti ve devleti hedef aldı. Fakat hiçbir güç imanla kıyama durmuş, kahramanca meydanlara koşmuş, tehditlere boyun eğmemiş, kurşunlara siper olmuş asil milletimizin iradesini teslim almaya muktedir olamadı. Çünkü o gece Allah'a tevekkül eden, hakkın yanında dimdik durmak isteyen, birbirlerine gönülden güvenen, şüphe etmeden omuz veren imanlı bir millet vardı karşılarında. Milletimiz bildi ki can da onundur, mülk de. Vatan da ondan emanettir, devlet de. Şehadet, bir annenin duasında, bir babanın vakarında, bir gencin cesaretinde, bir milletin secdesinde yeniden anlam buldu o gece. O gece toprağa düşen aziz şehitlerimiz, bu toprakların istiklaline canlarıyla mühür vuran kutlu emanetler. Kahraman gazilerimiz ise fedakarlığın, sabrın, metanetin ve milletin çelik ve imanlı iradesinin yaşayan şahitleridir. Bugün 15 Temmuz'u anmak sadece geçmişi hatırlamak değildir. Birliğimizi korumaktır, kardeşliğimizi büyütmektir. Fitneye karşı basireti, ayrılığa karşı muhabbeti, nefrete karşı merhameti her şartta diri tutmaktır. Zira inandık ve iman ettik. Bir milleti ayakta tutan yalnızca sahip olduğu imkanlar değil, asıl güç imandır, ihlastır, vahdettir, vefadır, kardeşliktir, millet olma şuurudur. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve

0: dualarla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kadir-i Mutlak'tan niyazımız odur ki, milletimiz bir daha böyle bir imtihana maruz kalmasın. Kalplerimiz imanla diri, vicdanlarımız merhametle zengin, gönüllerimiz kardeşlikle bir olsun. Birliğimiz daim, beraberliğimiz kaim, devletimiz payidar olsun. Bayrağımız kıyamete kadar göklerde dalgalansın. Ezanlarımız ebediyen semalarda yankılansın. Zira inandık ve iman ettik. Allah'a güvenen, hakka sarılan, birlik ve kardeşliğini koruyan bir millet için en karanlık geceler bile rahmetin aydınlığına gebedir. Ve sabırla bekleyenlere her imtihanın ardından vaat edilen umut mutlaka doğacaktır. Temmuz'u unutmadık. Unutmayacağız. Çünkü hatırlamak yalnızca geçmişi anmak değil, milletçe aynı istikamette yürümeye devam etmektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta durmanın ne denli faziletli olduğunu bilseler ve bunlara nail olmak için başka çare bulamasalardı, mutlaka aralarında kura çekerlerdi. Namaza erken gitmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, bu hususta mutlaka yarış ederlerdi. Yatsıyla sabah namazlarının faziletini bilselerdi, onlara emekleyerek dahi olsa giderlerdi.
3: Kırk hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: El muslimu men selima el muslimuna min lisanihi ve yedihi. Vel mu'minu men aminahu nasu ala dimaihim ve amwalihim.
4: Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanı çevresine güven veren insan olarak tanımlamıştır. Müslüman hırsızlık yapmaz, çevresindeki insanların malına zarar vermez, insanları diliyle incitmez, yalan, iftira ve dedikodudan uzak durur. Onun yanında insanlar canlarından, iffetlerinden endişe etmezler. Mümin çevresine huzur verendir. İman, kesin olarak inanmak, güven vermek ve emin kılmaktır. Allah'a, peygambere şüpheden arınmış bir şekilde inanan, Rabbinin tüm vaatlerinin gerçekleşeceğinden emin olan mümin, kendini güvende hisseder ve bu duygusunu çevresine yansıtır. Etrafındakiler ondan emin olur. Çünkü bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz. Güven, zamanla ve emekle oluşturulan bir duygudur. Bu oluşumda doğru sözün etkisi büyüktür. Bana İslam'ı öyle tanıt ki bir daha kimseye sormayayım diyen sahabiye, Allah'a inandım de, sonra dosdoğru ol buyuran Allah Resulü, doğruluğun İmanı güçlendirdiğine işaret eder. Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Niyeti ve bunun yansıması olan sözleri doğru olan kimse, kendini güvende hisseden ve başkalarına güven veren insandır. Belirsizlik ve korku, bireyde ve toplumda güven duygusunun oluşumunu olumsuz etkiler. Komşusuna, alışveriş yaptığı esnafa güvenmeyen, borç verdiği zaman vaktinde ödenmeyeceğini düşünen, sırrını paylaştığı kişinin bu emaneti korumadığına şahit olan insan mutsuz olur. Güvensizlik, halkalar halinde yayılarak toplumun huzurunu bozan bir kaosa dönüşür. Oysa İslam'ın öngördüğü toplum, birbirine güvenen bireylerden oluşur. Sevgili Peygamberimizin Müslümanlara hedef olarak gösterdiği toplumda, uzak bir mesafeden Mekke'ye doğru tek başına yola çıkan bir kadın, Kabe'yi tavaf ederek güven içinde evine dönebilecektir.
3: 40 Hadiste Sosyal Hayat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن شقيق ابن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.

İşittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle bir ilave vardır. Sizden biri namaza yöneldiği zaman adeta namazda gibidir.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.
1: Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse, kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu: Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Amr bin Osman bin Affan'ın babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sabah uykusu rızkın azalmasına sebep olur.

0: Hüsnü Hal.
1: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor.

0: kesiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de, nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.

mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbni Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa, ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap, demiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki: Ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bazı geceler vardır. Takvimlerde sadece bir tarih değil, bir milletin hafızasına, bir vatanın vicdanına, bir neslin istikbaline emanet unutulmaz zaman dilimleridir. İşte 15 Temmuz sadece yaşanmış bir gecenin değil, imanın korkuya, sadakatin ihanete, birliğin tefrikaya galip geldiği büyük imtihanın adı. O gece yalnızca kurumlar, binalar ya da şehirler değil, milletimizin birliği, devletimizin bekası, istiklalimiz ve istikbalimiz hedef alınmıştı. Karanlık yalnızca gökyüzünü değil, aziz milletimizin yarınlarını da örtmek istedi. Fakat şer odakları vatanımızın ve milletimizin asırlardır ezanla yoğrulduğu, Kur'an'la istikamet bulduğu, duayla güçlendiği, şehitlerle hemhal olduğu hakikatini unutmuşlardı. Nitekim o gece minarelerden yükselen salyalar, milletimizin ortak vicdanını ayağa kaldıran, kalplerimizi aynı duada buluşturan, ümitlerimizi yeniden yeşerten kutlu bir çağrı. O gece ezanlar semaya yükseldi, dualar arşa yöneldi, kalpler aynı niyette birleşti ve millet fedai canı şeref sayarak vatanı için ölüme yürümeyi seçti. Zira inanmışlardı, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. İman etmişlerdi, vatan ezanın hürce okunduğu sema, bayrağın şerefle dalgalandığı ufuk, çocukların güvenle büyüdükleri yarındır. Annenin duası, şehidin emaneti, milletin haysiyetidir. O gece tanklar yürüdü, jetler ve silahlar milleti ve devleti hedef aldı. Fakat hiçbir güç imanla kıyama durmuş, kahramanca meydanlara koşmuş, tehditlere boyun eğmemiş, kurşunlara siper olmuş asil milletimizin iradesini teslim almaya muktedir olamadı. Çünkü o gece Allah'a tevekkül eden, hakkın yanında dimdik durmak isteyen, birbirlerine gönülden güvenen, şüphe etmeden omuz veren imanlı bir millet vardı karşılarında. Milletimiz bildi ki can da onundur, mülk de, vatan da ondan emanettir, devlet de. Şehadet, bir annenin duasında, bir babanın vakarında, bir gencin cesaretinde, bir milletin secdesinde yeniden anlam buldu o gece. O gece toprağa düşen aziz şehitlerimiz, bu toprakların istiklaline canlarıyla mühür vuran kutlu emanetler. Kahraman gazilerimizse fedakarlığın, sabrın, metanetin ve milletin çelik ve imanlı iradesinin yaşayan şahitleridir. Bugün 15 Temmuz'u anmak sadece geçmişi hatırlamak değildir. Birliğimizi korumaktır, kardeşliğimizi büyütmektir. Fitneye karşı basireti, ayrılığa karşı muhabbeti, nefrete karşı merhameti her şartta diri tutmaktır. Zira inandık ve iman ettik. Bir milleti ayakta tutan yalnızca sahip olduğu imkanlar değil. Asıl güç imandır, ihlastır, vahdettir, vefadır, kardeşliktir, millet olma şuurudur. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kadir-i mutlaktan niyazımız odur ki, milletimiz bir daha böyle bir imtihana maruz kalmasın. Kalplerimiz imanla diri, vicdanlarımız merhametle zengin, gönüllerimiz kardeşlikle bir olsun. Birliğimiz daim, beraberliğimiz kaim, devletimiz payidar olsun. Bayrağımız kıyamete kadar göklerde dalgalansın. Ezanlarımız ebediyen semalarda yankılansın. Zira inandık ve iman ettik. Allah'a güvenen, hakka sarılan, birlik ve kardeşliğini koruyan bir millet için en karanlık geceler bile rahmetin aydınlığına gebedir. Ve sabırla bekleyenlere her imtihanın ardından vaat edilen umut mutlaka doğacaktır.
4: ...15 Temmuz

0: Unutmayacağız.
1: Unutmayacağız.
0: Çünkü hatırlamak yalnızca geçmişi anmak değil, milletçe aynı istikamette yürümeye devam etmektir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Sahabe elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kum.

İki hicret sahibi Esma binti Umeys radıyallahu anha. Kalp imanla tanıştığında bütün korkular reddediliyor ve iman dolu cesur bir kalp en çok mümin bir kadına yakışıyordu. İmanının verdiği cesaretle o, atalarının dinini bırakıp son peygamberin ilahi çağrısına yüreğini bağlamıştı. Bu yüzdendi kalbiyle inandığını diliyle söylemekten korkmaması. İşkenceler altında inlerken dahi yolundan dönmemesi bu yüzdendi. Onun cesareti Mekke'deki şirk bataklığının tam ortasında imanı göğsünde gururla taşıyabilmesinden belliydi. O Allah Resulüne inanan bir avuç kişiden biri olan Esma binti Umeys idi. Nebi'nin izinden giden Esma öğrendi ki bu yol nice yolculuklara gebeydi. Allah'ın arzı genişti ve zulümden kurtulmak için günü geldiğinde terk-i diyar etmek gerekebilirdi. Onun için iman, varını yoğunu ardında bırakıp hiç bilmediği topraklara Allah için hicret edebilme cesaretini gösterebilmekti. Bir gün Esma'nın adımları peygamberin işaret ettiği topraklara yöneldi. Çöllerden, denizlerden, zorlu yollardan geçti. İlkin Habeşistan diyarına hicret etti. Yoldaşı ve sevgili eşi Cafer bin Ebi Talip ile birlikte Habeş memleketinde çok sevdiği peygamberinin ve Müslüman kardeşlerinin yıllarca hasretini çekti. Aradan seneler geçti, gün geldi, Allah'ın lütfu keremiyle Habeşistan muhacirleriyle Medine muhacirlerinin yolu peygamber şehri Medine'de kesişti. Esma, sevgili eşiyle birlikte Hayber'in fethi esnasında ikinci hicretini Medine'ye gerçekleştirdi. Böylece o, Allah yolunda iki defa hicret etmenin saadetine erdi. Ancak bu durum, Medine muhacirleriyle Habeşistan muhacirleri arasında tatlı bir rekabetin doğmasına neden oldu. Bir gün Esma'yı kızı Hafsa'nın evinde gören Hazreti Ömer, "Bu Habeşli Esma mı şu deniz yolcusu olan?" dedi ve devamında ekledi. "Medine'ye hicret faziletinde biz sizi geçtik. Biz Resulullah'a sizden daha yakınız." Bu sözler, ömrünü Allah yoluna adayan, bu uğurda türlü cefalar çekmiş olan Esma'ya ağır geldi ve karşısında Ömer radıyallahu anh olsa dahi kendisini savunmaktan çekinmedi. "Hayır," dedi. "Allah'a yemin ederim ki siz Resulullah'la birlikte hicret ettiniz. O sizin açlarınızı doyurdu, cahillerinizi eğitti. Bizse uzaklarda, düşman yurdunda, Habeşistan'daydık. Bütün bu sıkıntılara biz Allah'ın ve Resulünün rızası uğruna katlandık. Ey Ömer, yemin ederim senin bu söylediklerini gidip Resulullah'a anlatıncaya kadar ne bir lokma yiyeceğim ne de bir yudum su içeceğim. Vallahi biz eziyet görüyor ve korku içinde yaşıyorduk." Hazreti Ömer'in sözleri ağrına giden ve durumu olduğu gibi Allah Resulüne bildiren Esma, Nebi'den kendisini sevince boğan şu sözleri işitti. "Bu hususta Ömer bana sizden daha yakın değildir. Zira o ve arkadaşları yalnız bir defa hicret etmişken, siz gemi yolcuları iki defa hicret ettiniz." Bu sözleri işiten Esma için artık hiçbir şey duyduklarından daha değerli değildi. Diğer muhacir kardeşleri de bu kutlu sözleri işitebilmek için defalarca onun kapısını çalıyorlardı. Esma ise her defasında o günün heyecanını tekrar yaşayarak Nebi'nin sözlerini onlara aktarıyordu. Esma'nın gözleri sevinçler kadar hüzünlere de şahit oldu. Ve onun için en büyük hüzünlerden biriydi eşi Cafer'i Mute Savaşı'nda yitirmesi. Esma bundan böyle Cafer bin Ebi Talib'in değil, Cafer-i Tayyar'ın eşiydi. Zira Cafer radıyallahu anh kahramanca savaşıp kaybettiği iki koluna mukabil cennete uçtuğu için bu adla anılır olmuştu. Cafer'in ardından kuş yavruları gibi kalan yetimleri ise artık bahtiyardı. Çünkü başlarını okşayan peygamberin eli
onlara yetimliklerini unutturan en büyük teselli kaynağıydı. Esma binti Umeys, asırlar ötesine imanıyla, cesaretiyle, sabır ve metanetiyle örnek oldu. Peygamberine duyduğu muhabbetini, ona ve onun sözlerine olan bağlılığıyla gösterdi. Ve onun mübarek sözlerinden 60 kadarı, Esma'nın ağzından satırlara, satırlardan sadırlara, zamanlardan zamanlara hep nakledile geldi. Bunlardan birinde sevgili Peygamberimiz, sıkıntılı ve kederli zamanlarında okuması için Esma'ya bir dua öğretmişti. Bu dua, Allah ve Resulünün izinden giden, bu yolda kahrı da lütfu da hoş gören tüm Esma'ların arkadaşı olacak nitelikteydi. ''Benim Rabbim Allah'tır, ona hiçbir şeyi ortak koşmam.''

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. وعن فضالة ابن

rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam, durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam, ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O, et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Bir diğer rivayet ise şu şekildedir. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ve İsmail nerededir diye sordu. İsmail'in hanımı ava gitti. Buyursanız da bir şeyler yiyip içseniz dedi. İbrahim, yediğiniz içtiğiniz nedir dedi. İsmail'in hanımı, yediğimiz av eti, içtiğimiz de zemzem suyudur dedi. İbrahim aleyhisselam da, Allah'ım onların yiyeceklerini, içeceklerini bereketli kıl diye dua etti, buyurulmuştur. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu Hazreti İbrahim'in duasının bereketidir, buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Kapısının eşiğini sağlam tutsun, dedi. İsmail geldiğinde hanımına evimize kimse geldi mi diye sordu. O da evet, güzel yüzlü bir ihtiyar geldi, dedi. Ve İbrahim'i aleyhisselam övdü. Seni sordu. Ben de haber verdim. Geçiminiz nasıl dedi. Ben de durumumuzun iyi olduğunu söyledim. Sonra İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmanı emretti dedi. Bunun üzerine İsmail karısına, o benim babamdır. Sözünü ettiği eşik de sensin. Babam bana seni hoş tutmamı emretmiş, dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir süre daha İsmail ve ailesinden uzakta yaşadıktan sonra tekrar Mekke'ye geldi. O sırada İsmail, Zemzem kuyusunun civarında büyük bir ağacın altında okunu düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı. Birbirlerinin hasretini çeken baba ve oğul nasıl davranırlarsa onlar da öyle yaptılar. Birbirlerine sarıldılar. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna, "Ey İsmail, Allah Teala bana şerefli bir iş emretti," dedi. İsmail de, "Rabbinin emrettiğini yerine getir," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Peki bu işte bana yardım edecek misin?" dedi. İsmail, "Sana tabii ki yardım ederim," dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, orada bulunan hafifçe yüksek bir tepeye işaret ederek, "Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti," dedi. İşte tam orada Kâbe'nin temelini yükseltti. İsmail taş getirir, İbrahim de aleyhisselam binayı yapardı. Nihayet binanın duvarları yükselince İsmail, şimdi makamı İbrahim diye bilinen taşı getirdi. Hazreti İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu ve üzerinde inşaata devam etti.
İsmail taş uzatır.

hatır İbrahim aleyhisselam da yapar ve ikisi de Allah Teala'ya şöyle dua ederlerdi. Ey Rabbimiz! Bizden bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphe yok ki işiten ve bilensin. Diğer bir rivayet de şöyledir. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hacer ile birlikte yola çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail'in anası kırbadan su içiyor, sütü çoğalıyordu. Nihayet İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince Hacer ile İsmail'i büyük bir ağacın altına koydu. Sonra İbrahim ailesinin yanına dönmek üzere oradan ayrıldı. Bunun üzerine Hacer bir süre İbrahim'in aleyhisselam peşinden gitti. Nihayet Keda denilen yere varınca Hacer, İbrahim'in aleyhisselam arkasından "Ya İbrahim, bizleri kime bırakıyorsun?" diye seslendi. İbrahim de aleyhisselam "Allah'a" dedi. Hacer, "Öyleyse ben Allah'ın himayesine razı oldum" dedi ve oğlunun yanına döndü. Kırbadan su içiyor ve sütü çoğalıyordu. Nihayet su tükenince kendi kendine "Şöyle gidip de etrafa bir baksam, belki bir kimse bulurum" dedi. Biraz gidip Safa'ya çıktı. "Bir kimse görebilir miyim?" diye tekrar tekrar baktı. Kimseyi göremedi. Vadiye ulaşınca çocuğunu görmediği için koşup Merve denilen yere geldi. Burada birkaç defa say etti, hızlıca yürüdü. Sonra kendi kendine "Gidip çocuk ne yapıyor, bir baksam" dedi ve dönüp gitti. Baktı ki çocuk bıraktığı gibi susuzluktan bitkin bir halde duruyor, içi rahat etmedi. "Gidip etrafa bir daha baksam, belki bir kimse görürüm" diyerek yürüdü. Bir kere daha Safa'ya çıktı. Baktı, baktı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa ile Merve arasında 7 defa yürüdü. Sonra kendi kendine "Acaba çocuk ne yapıyor, bir baksam" derken bir ses işitti. Sese hitaben "Yapabileceğin bir iyilik varsa imdadımıza yetiş" dedi. Bir de ne görsün, Zemzem mahallinde Cebrail aleyhisselam ökçesiyle yere eşiyordu. Birden oradan su fışkırdı. İsmail'in annesi Hacer hayret içinde kaldı ve avuçlarıyla kırbasına su doldurmaya başladı.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rükûda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede de döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş, hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen bir başka müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden bir topluluğu size bildireyim mi diye sordu. Ve ardından şöyle dedi: sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder.

Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

0: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
1: Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün, ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.

0: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل.
1: Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Salahların şahit olduğu, tarihi değiştiren bir direniş günüdür 15 Temmuz. Milletçe yeniden doğuştur. Üzerinde yaşadığımız vatan sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Ecdat diyarıdır, şehitler emanetidir. Geleceğe sağlam adımlarla yürümek için bağrına yaslandığımız, uğruna canımızı verdiğimiz topraktır. Bizler tarih boyunca vatanımıza muhabbetle ve sadakatle bağlandık. Mukaddesatımız uğruna gözümüzü kırpmadan şehadete yürüdük. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, fakirlik ve imkansızlık içinde benzersiz bir varoluş mücadelesi verdik. Fakat hiçbir zaman geri çekilmedik. İman dolu göğüslerimizi nice hayasız akınlara siper ettik. Allah'ın inayeti ve yardımıyla, cesaretimizle, fedakarlığımızla büyük zaferler kazandık. ...15 Temmuz 2016 tarihindeki ihanet girişiminde de Allah'ın rahmet ve inayetini bizden esirgemediğini bir kez daha müşahede ettik. Zira bizi millet yapan ve o gecenin karanlığından aydınlığa çıkaran en büyük gücümüz Allah'a olan sarsılmaz imanımızdır. Ondan gayrı hiçbir güce boyun eğmeme irademizdir. 15 Temmuz gecesi sabaha kadar okuduğumuz salalar, getirdiğimiz tekbirler, tesbihat ve yakarışlar, dünyanın dört bir tarafından milletimizin selameti için el açıp yalvaran mümin kardeşlerimizin dualarıyla birleşti. O gece genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milletimiz, devletiyle el ele vererek birlik, beraberlik ve büyük bir dayanışma sergiledi. Aziz milletimiz, tek yürek, yek vücut devlet büyüklerimizin çağrısıyla vatanını, hakkını, hukukunu, özgür iradesini, istiklal ve istikbalini savunmak için dilinde tekbir, kulağında sala sesleri, kalbinde şehadet arzusuyla meydanlara akın etti. Adeta bir destan yazıldı meydanlarda. Rabbimizin yardımıyla birlik ve beraberliğimize, istiklal ve istikbalimize karşı girişilen hain saldırıya hep birlikte dur dedik. İmanımızdan ve vatan aşkımızdan aldığımız o muazzam ruhla hain emelleri boşa çıkardık. Feraset, basiret ve sekinetimizle büyük bir felaketin eşiğinden döndük. 15 Temmuz gecesi maruz kaldığımız işgal girişimi din kisvesine bürünmüştü. Sureti haktan görünen ama batıla hizmet eden FETÖ terör örgütü, imanımızı, ahlaki hassasiyetimizi, peygamber sevgimizi, zekat ve sadakamızı, kurbanlarımızı, hasılı tüm dini değer ve kavramlarımızı istismar etti. Kendi menfaati uğruna,

milletimizin varlığına, birlik ve beraberliğine, ülkemizin geleceğine kastetti. Bu hainler, evlatlarımızı ailelerinden kopararak, yüreklerinden vatan sevgisini, ümmet şuurunu söküp atmaya kalktı. Barış ve ıslah adı altında dini duyguları sömürerek, aslında insanımızı bir güvensizlik girdabına sürükledi. Halbuki Peygamberimizin ifadesiyle Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende oldukları kişidir. Mümin canları ve malları hususunda insanların kendisinden emin oldukları kişidir. Bizim bir tek harfi bile değişmemiş kitabımız, hayatı bütün berraklığıyla bilinen Peygamberimiz, temel ilkeleri apaçık ortada olan bir dinimiz vardır. Rüyalarla, gizemlerle, sinsi planlarla bu dine aykırı, sözde İslami bir dünya kurgulamaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaklardır. Unutulmamalıdır ki Allah ve Resulünü anarak kirli emelleri uğruna dinimizi istismar edenlerin sonu daima hüsrandır. Bu hüsran onları dünyada zillet, ahirette ise azap olarak yakalayacaktır. 15 Temmuz'u bir daha yaşamamak için bizlere düşen öncelikle din gibi yüce bir hakikati şahıslar üzerine inşa etmemektir. Aklımızı, irademizi, vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmemektir. İslam'ı sahih kaynaklarından, iyi niyetli ve güvenilir ellerden öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi rehberliğinde yaşamaktır. Sahabe neslinden günümüze kadar Müslümanların büyük çoğunluğunun üzerinde yürüdüğü mutedil yolun dışında kalan bütün anlayışların sırat-ı müstakimden sapma anlamına geldiğini bilmektir. Bizi Allah'a kulluk yerine kendine kul olmaya çağıranlara itibar etmemektir. Yüzyıllar boyunca topraklarımızda oluşan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip çıkmaktır. Ey Rabbimiz! Dinimizin, devletimizin, milletimizin ve alem-i İslam'ın bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici beladan bizleri muhafaza eyle. Fitne ateşiyle bizi yakmak isteyenlere, izzetimize, şerefimize ve kardeşliğimize göz dikenlere fırsat verme. Birliğimize, dirliğimize, muhabbetimize gölge düşüren nifaktan, tefrikadan ve şiddetin her türlüsünden bizleri koru. Sana inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini, kuvvet ve rahmetini esirgeme. Bu aziz vatanın bekası uğruna can veren şehitlerimize rahmet, yaralarını bir istiklal madalyası gibi bedenlerinde taşıyan gazilerimize şifalar ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Onlara layık bir nesil olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin kendisini küçük düşürmesi uygun değildir. Ashab, o kendini nasıl küçük düşürür diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendini altından kalkamayacağı sıkıntılı işlere sokar buyurdu.

0: ev, içinde yetime iyi davranılan evdir. Müslümanlar için de en kötü ev de yetime kötü davranılan evdir. Yetim olduğu ve Allah Teala'nın lütfuyla çevresinde her zaman onu şefkatle barındıran insanlar bulunduğu Kur'an'da haber verilen sevgili Peygamberimiz, yetimlerle özel olarak ilgilenmiş, haklarının korunması konusunda ashabını sıkça uyarmıştır. Bu uyarılarına Allah Teala'yı şahit tutmuştur. Allah'ım, ben yetimin ve kadının, bu iki zayıf insanın hakkını ihlal etmekten insanları şiddetle sakındırıyorum. Yetimlere güzel muamele edenlerle cennette yan yana olacağı ve üç yetimi nafakalarını üstlenerek yetiştirenlerin ömür boyu ibadet ve cihad etmiş gibi sevap kazanacağı müjdelerini vermiştir. Sevgili Peygamberimiz Uhud Savaşı'nda babası şehit olan Beşir'le özel olarak ilgilenmiş, başını okşayarak onu teselli etmiş ve ona kendi ailesinin bir ferdi olma teklifinde bulunmuştur. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır sözleriyle yetimlerin sevgi ve ilgiye olan ihtiyaçlarını dile getirmiştir. Dokunmak, duygu aktarımını sağlayan, karşılıklı olarak kalbi ve ruhu besleyen bir davranıştır. Bu sebeple sevgili Peygamberimiz, kalbinin katılığından şikayet eden kişiye yetimin başını okşama tavsiyesinde bulunmuştur. Allah Resulü, eşi Uhud'da şehit olan Ümmü Seleme ile evlendiğinde onun 4 yetim çocuğuna babalık yapmış, sevgisi ve merhametiyle çocukken kendisine emanet edilen Enes'in tüm yoksunluklarını gidermiştir. Başta 4 halife olmak üzere onu örnek alan arkadaşları da yetimlere sahip çıkma konusunda birbirleriyle yarışmıştır. 3 sahabi Hazreti Hamza'nın yetim kalan kızını korumaları altına almak istediğinde Hazreti Cafer'in hanımı çocuğun teyzesi olduğu için Peygamberimiz onu tercih etmişti. Din İşleri Yüksek Kurulu, Allah'ın topluma emaneti olan yetimlerin geçici koruyucu aile tarafından himaye edilmesinin, öz ailesiyle görüşmesi, onlarla duygusal bağının sürdürülmesi ve mahremiyet sınırlarına uyulması şartıyla dinen teşvik edilen bir davranış olduğu yönünde görüş belirtmiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Nur-u alemsin bugün. Hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dem bedem. Dertli gönlüme devadır. Can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-u Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa.

Çünkü denildi ona ve şems, dahi ve duha, ruhyuna, almına, mihru mahı benzetsem nola? Bu libasu hayu huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım bir ruhundur, gerçi hadden servera. Sen şefaatkansın, geldim sana şefkat umam. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.
0: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.
0: وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق، وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث؟ فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه.
1: Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor: biz çarşıya çıkınca Abdullah değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur burada konuşalım dedim. Abdullah: ey Ebu Batn, göbekli. Tufeyl göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü bir gün Medine'de dolaşırken yüksekçe bir bina gördü. Ashabına "Burası kime ait?" diye sordu. Sahabe "Ensardan filan kimsenindir" diye cevap verdiler. Resul-i Ekrem hiçbir şey söylemedi ama o gösterişli binayı aklının bir köşesine yazmış gibiydi. Derken bir zaman sonra o binanın sahibi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. İnsanların içinde Allah Resulüne selam verdi ama Resul-i Ekrem kendisinden yüz çevirdi. Selamını tekrarlasa da cevap alamayan Medineli sahabi, onun kendisine kızgın olduğunu anlamıştı. Rahmet peygamberini böylesine öfkelendiren şeyin ne olduğunu öğrenmeliydi. Yemin olsun Allah Resulünü tanıyamıyorum diye yakındı arkadaşlarına. Onlar da, Resulullah bir gün çıkmış dolaşıyordu, derken senin binanı gördü diye cevap verdiler. Bunun üzerine derhal gidip o binayı yerle bir etti. Derken bir gün Resulullah yine çıkmıştı. Oradan geçerken söz konusu binayı göremedi ve binaya ne oldu diye sordu. Sahabiler de binanın sahibi sizin kendisinden yüz çevirmenizden bize dert yandı. Biz de bunun sebebini söyleyince o da binayı yıktı cevabını verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Mutlaka gerekli olan binalar dışında yapılan her bina sahibi için bir vebaldir.
4: Karanlık bir gece, hava puslu, Temmuz'a inat bir ayaz, sinsi sesler, Anadolu'da ihanetin kokusu, hainler pusuda ama emelleri dolanacaktı elbet ayaklarına. Unutmuşlardı besbelli. Bizler ebabil kuşlarıydık. Nice filler gelse de üstümüze, korku nedir bilmezdik yüreklerimizde. Çünkü biz vatanın ne olduğunu Karadeniz'in sert dalgalarıyla verdiği selamlardan öğrendik. Vatanın ne olduğunu biz Haliç'ten inen gemilerden öğrendik. Altay'dan Tuna'ya yol veren dağlardan, Fırat ve Dicle'nin gönderdiği dualardan, ters akıp kendini Akdeniz'de bulan Asi'den öğrendik. Anadolu'nun her karışında tarih yazdık. Şehit kanlarıyla yeniden yeşerdik. Biz Allah için yaşadık, mukaddesat için savaştık ama ölmedik. Vatan sana canım feda derken ölümü hiç düşünmedik. Ülkemize göz dikenler o günde elbet tanıştı öfkemizle. Seyit Onbaşı'nın ya Allah diyerek kaldırdığı yüzlerce kiloluk mermi, Ömer Halis Demir'in silahından çıkan bir kurşun oluverdi. Ve tarihin seyri bir kere daha değişti. Silkelensin dünya ve kendine gelsin. Vatan topraklarında halkı hedef almak, devlete göz dikmek ne demek? İşgal edilmek istenirse vatan toprağı, yurdun tüm fertleri siper olur elbet. Bu topraklarda ölüm korkusu peyda olabilir mi? Şehadet ancak mükafattır onlara. Can kuşu dediğiniz nedir ki? Allah yolunda uçmadıkça.

2016 Temmuz'unda geçirdiğimiz kıştan bu yana yıllar geçti. Ve biz o yaz yediğimiz ayazı hiç unutmadık ve asla unutturmayacağız. Bildik ki o gece yanmaya çalışan kör bir ışığa inat, geceye gizlenen tek bir hakikat vardı. La galibe illallah, la galibe illallah.

0: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية: وفي بيتي. وروي: ظلما كثيرا وروي كبيرا. فينبغي أن يجمع بينهما فيقال: كثيرا كبيرا.
1: Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün: "Ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret." demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Şöyle dua et." buyurdu. "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin." Müslim'in bir rivayetinde "namazda" dedikten sonra "ve evimde" demiştir. Ayrıca Sahih-i Müslim'de "çok zulmettim ve zulümler yaptım" şeklinde de rivayet edilmiştir. Rivayetler birleştirildiğinde "kesiran, kebiran, çok büyük zulmettim" demek daha uygun olur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه، يبتغي القتل أو الموت مضانة. أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
1: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Onun çocukları öpüp sevdiğini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" cevabını verince onlar, "Ama biz vallahi çocukları öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك وفي رواية أبي داود تشفع
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.
1: وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
2: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه ثم قال وأخرى يرفع بها الله العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله
2: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve ya Resulallah bu sözü benim için tekrarlar mısınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Said, nedir o ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız, zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.
4: Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

Karanlık bir gece, kanlı ve derin. Ateşle boyandı yüzü göklerin. Şehitler bağrına uzandı yerin. Zamanın nabzında atan bizimdir. İhanet onların, vatan bizimdir. Müjde verenleriz, korkutan değil. Yurda kardeş kanı akıtan değil. Namluyu millete doğrultan değil. Tankların altında yatan bizimdir. Esaret onların, vatan bizimdir. Hıyanet zehrini akıtmış dile. Şeytanı aldatır bu kahve ile. Görmedi insanlar tarihte bile. Bayrağı göğsüne tutan bizimdir. Dalalet onların, vatan bizimdir. Tuzak kuranlara tuzak kuruldu. Zulümle örülen zincir kırıldı. Ülkeme yeniden mühür vuruldu. Sevdayı toprağa katan bizimdir. Nedamet onların, vatan bizimdir. Bizimdir ufukta yürüyen yollar. Bizimdir diriliş bekleyen yıllar. Semaya uzansın dualı eller. Doğan güneş bizim, batan bizimdir. Sefalet onların, vatan bizimdir.

0: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
1: عاصم الأحول Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu: "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

0: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
1: Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

Öyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asrı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ebu Bekir, hayırdır, nereden geliyorsun?
2: Selda'nın tepesine çıktım. Medine'de herhangi bir çarpışma yaşanıyor mu diye baktım.
1: Durum nasıl?
2: Şükürler olsun bir şey yok.
1: Şu badireyi bir atlatalım. Yahudilerden bunun hesabını soracağız. Hainler.
2: Çoluk çocuğumuzla ilgili duyduğumuz korku, Kureyş ve Gatafan ordusundan duyduğumuz korkudan daha baskın. Onlara bir şey olacak diye aklım çıkıyor.
1: Benim de. Aklımız orada.
3: Oklar geliyor, dikkat edin. Dikkat edin, herkes siper alsın.
4: Resulullah'ın çadırını hedef aldılar.
3: Peygamberimizi güvenli bir yere alalım.
4: Kalkanları getirin.
5: Ömer, Zeyd, Zübeyir, Ali, bu tarafa gelin.
3: Okçular, nevziye alın. Herkes dikkatli olsun.
6: Hava ne kadar da soğudu. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun.
7: Amin. Biz kapalı yerlerde soğukla baş edemiyoruz. Onlar dışarıda geceliyorlar.
6: Saad'ın zırhı kollarını açıkta bırakmış. Keşke daha güvenli bir şey giyseydi. Ya bir ok isabet ederse?
7: O zırhtan başkasına sahip değiliz. Allah'ın takdirinin ötesinde de hiçbir şey gerçekleşmez.
8: Ey Allah'ım! Eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak, beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.
0: 93. Bölüm.
9: Müşrikler hendeğin her köşesini incelemiş, saldırı yapabilecekleri noktaları belirlemişlerdi. Farklı yerlerden taarruza geçerek sonunda zafer kazanmayı umuyorlardı.
10: Ebu Süfyan, yeni bir yer keşfettik. Nispeten daha dar. Atları oradan geçirebiliriz.
11: Güzel. Kinane oğullarından da adamlar toplayıp hemen harekete geç.
12: Ben de o süvarilerin içinde olacağım.
13: Amr, kaç yaşına geldin? Bırak da gençler bu işi bitirsin.
12: Bedir'de aldığım yaradan dolayı Uhud'a katılamadım. Ahdim var. Onlardan intikamımı alacağım.
11: Bırak onu. Hangimiz Amr bin Abd kadar iyi bir savaşçıyız? Evet, 70'ini devirdi. Ama hala namı yürüyor. Mekkeli gençler onun karşısına çıkmanın yürek istediğini iyi bilirler.
13: Şu delikanlılar dururken kendini tehlikeye atmasını istemedim. Ama nasıl isterseniz öyle olsun.
12: Ah, yıllardır bize yaşattıkları yetti artık. Şehrimiz darmadağın oldu. Aileler parçalandı. Eski dostlar düşman oldu. Bizim onlara karşı ne kadar şiddetli olduğumuzu bilsinler istiyorum. Bu uğurda...